korku ile hançerelere gelir. Yani canlar boğaza gelir. Can boğaza geldi dayan derler ya korkudan. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur. Zalimlerin dostu kimdir? Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlar hiçbir zaman insanlara yardım etmezler. İnsan ve cin şeytanların tek bir gayesi vardır. Başka insanları da kendileri gibi Allah'ın yolundan sapıtmak. Ve onları bütün güçleriyle yoldan ayırmaya çalışırlar. Niyetleri o insanları da kendileriyle beraber cehenneme sürüklemektir. Onun için zalim demek nefsine zulmetmiş olan demek. İster başkasına zulmetsin o kişi, başka birine bir kötülük etsin, o zalimdir başkasına zulmettiği için. Ama aynı zamanda o kişi zalimdir, kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü başkasına zulmettiği zaman derecat kaybetmiştir. Derecat kaybeden herkes kendisine zulmeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefsine zulmetmeyiniz. Çünkü onun da sizin üzerinizde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi diye diyor ki adam benim nefsim içki içmek istiyor, ben içerim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsinize zulmetmeyin diyor. Benim nefsim kumar oyna diyor, ben oynarım. Çünkü nefsim bana bunu söylediğine göre, Peygamberimiz de böyle söylediğine göre nefsinize zulmetmeyiniz. Ben kumar da oynarım diyor. Her yanlışlığı yaparım diyor. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek istemiş? Zulüm nedir? Zulüm, sevgili kardeşlerim, derecat kaybettiğiniz her olaydır. Hangi olayda derecat kaybediyorsanız, o zaman kendinize zulmettiniz demektir. Derecat kaybettiğiniz her olayda. Ama bu, başkalarına zulmetmek suretiyle oluşur. Onlara kötü bir muamele yaparsınız. Onların üzülmelerine sebebiyet verirsiniz ve onlara zulmetmektir. Ama onlara zulmettiğiniz için derecat kaybettiniz. Kendinize de zulmetmiş olursunuz. Öyleyse zalimler kendilerine zulmedenlerdir. Başkalarına zulüm yaparak da insan kendisine zulmeder. Sadece kendisine de zulmedebilir. Allah'ın bir emrini, mesela namaz emrini yerine getirmeyen kişi derecat kaybeder. Zikir emrini yerine getirmeyen kişi her an derecat kaybetmektedir. Bu kendisine zulmetmektir. Başka birisi yok, sadece Allah'la kendi arasındaki bir olay. Ama zulmettiği için, Allah'ın emrini yerine getirmediği için derecat kaybediyor kişi, kendisine zulmediyor. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur diyor Allah Teala. Çünkü şefaatin sahibi sadece her devirdeki devrin imamıdır. Her devrin imamının şefaat ettiği kişiler ise dünya üzerinde kendilerine şefaat edilenlerdir. Kıyamet günü şefaat söz konusu değildir. Şefaat dünya üzerinde hayattayken tatbik edilir. İşte Allah Teala açık bir şekilde Nisa Ali İmran 64'te diyor ki Habibim o nefslerine zulmedenler gelselerdi sana önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affedilmesini isteselerdi, sen de onlar için bize dua edip onların günahlarının affını isteseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor Allah Teala, o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de
bir defa daha affediyor. Yani onların günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe arasındaki adı şefaattir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Allah arasındaki ismi mağfirettir. Mağfiret, günahların ikinci defa affedilmesinin, yani sevaba çevrilmesinin adıdır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala şefaatten bahsediyor. Diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala, onların günahları artar diyor. Ama diyor kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve amel-i salihat işlerse, nefs tezkiyesine başlarsa, onların günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Allah gafurdur diyor. Mağfiret edendir, yani günahları sevaba çevirendir. Ve Mümin suresi 19. ayet Allah Teala buyuruyor. Ya'lemu hainetel ayuni ve ma tuhfis sudur. Sudur. Ya'lemu bilir. Bilir, hainete el ayuni, gözlerin hainlikleri. Ve ma tuhfu, gizledikleri şeyler, es suduru, sineler, göğüsler. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Allah hep insanların kalbine bakar, kalpte de her şey mevcuttur. Allah Teala İnsanların kalbindekini derhal işitir, bilir ve görür. İnsanların Allah'a ulaşıp ulaşmayı dileyip dilemediklerini Allah Teala onların kalplerine bakarak görür. Kalplerindeki bu talebi işitir ve aynı zamanda da gördüğü için ve işittiği için bilir. Ve 20. ayet-i kerime Vallahu yakdi bil hakkı. Vellezine yed'une min dunihi la yakdune bi şeyin innallâhe huves semî'ul basîr. Vallahi ve Allah yakdi, kada eder, hükmeder. Bi el hakkı, hak ile, vellezine ve onlar, yetbune taparlar, tapıyorlar, min den dunihi, ondan başka, la yakdune, hükmedemezler, hüküm veremezler, bir şeyin bir şeye, innallâhe, muhakkak ki Allah, hüve o, es-semi'u, en iyi işiten, el-basiru, es-semi'u, el-basiru, el-basiru, basiru, en iyi gören ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki o, yani Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Muhakkak ki Allah o en iyi işiten ve en iyi görendir.

Öyleyse Allah'ın bütün hükmü hak iledir. Kişi neyi hak ettiyse Allah-u Teala'nın hükmü onu mutlaka muhtevasını alır. Kişinin hükmü, Allah'ın elindeki hükmü, o kişinin yaptıklarıyla tam anlamıyla uyum sağlar. Allah hükmeder ama Allah'tan başka taptıkları hiçbir şeyle hükmedemezler. Allah yerlere hükmeder, Allah göklere hükmeder. Şu anda kainatın büyümesi Allah'ın hükmüyledir. Ve büyüttüğü noktaya kadar büyütecektir. Allah'ın hükmüyle bir gün büyüme duracaktır. Gravitasyon sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Büyümekte olan kainatın durması zamanın da durmasıdır. Sonra da zamanın geriye dönüşüdür. Muhakkak ki Allah en iyi işiten ve en iyi görendir. Kalplerin içini de işitir, bilir ve görür. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yesiru fil ardı fe yenzuru keyfe kâne akıbetüllezîne kânu min kablihim. Kânuhum eşedde minhum kuvveten ve asaran fil ardı. Fe eha ze humullahu bi zunubihim ve ma kâne lehum minallahi min vak vakın. Emme velem yesiru ve dolaşmıyorlar, dolaşmadılar. Fi de içinde el ardı arz, yeryüzü. Ve öyleyse artık yenzuru baksınlar. Keyfe nasıl kâne oldu? Akıbetü, akıbet son. Ellezine onlar kâne oldular. Minden kablihim onlardan önce kânuhum onlar idiler. Eşedde daha şiddetli, daha kuvvetli, daha üstün. Minhum onlardan kuvveten kuvvet bakımından ve asaran ve eserler. Fi de içinde el ardı arz yeryüzü fe böylece artık ehazehum Allahu Allah onları aldı yakaladı ahzetti. Biz zunubihim günahları sebebiyle وَمَا كَانَ لَهُمْ ve onlar için olmadı. Minden Allah, minden vakın bir koruyucu. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti ne oldu? Baksınlar. Akıbeti nasıl oldu? Keyfe, nasıl? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu? Baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Ve onlar için Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Ve onlar için, yani onları Allah'a karşı koruyacak bir kimse olmadı. Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. Hiç kimse kimseyi Allah'a karşı koruyamaz. Allah insanları şeytana karşı korur. Şeytan insanları Allah'a karşı koruyamaz. Kendisini de koruyamaz. 22. bu 21. ayet-i kerimede Allah Teala aynı toprakları asırlar sonra işgal eden insanlarla
aynı topraklarda yaşamış olan evvelkileri karşılaştırıyor.

O kuvvet ve eser bakımından daha sonra yaşayanlardan üstün olan o evvelkileri Allah Teala nasıl yok ettiğini anlatıyor. Eski Mısır'la bugünkü Mısırlılar yaptıkları eserler ortada. Bugün onların bir benzeri yapılmıyor. Mü'min suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike biyennehüm kânet te'tihim rusuluhum bil beyinati fe keferu fe ehaze humullahu innehu kaviyyun şedidül ikabi. Zalike işte bu biennehüm onların olması sebebiyle kânet oldu. Te'tihim onlara geldi. Rusuluhum onların resulleri. Bi elbeyyinati beyinelerle, apaçık belgelerle, delillerle ve böylece artık keferu inkar ettiler, küfür ettiler. Fe böylece bu nedenle ehazehum Allah'ı Allah onları aldı, yakaladı. İnnehu muhakkak o kaviyyün kuvvetli, güçlü, şedidi şiddetli el ikabi, ikab ceza.

İşte bu onlara Resuller beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açıklamalarla gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Allah'ın onları yerli eksan etmesi, onları yok etmesi, hepsini öldürmesi, inkar etmeleri sebebiyledir. Kimleri inkar etmişler? Resulleri inkar etmişler. Resuller ki ispat vasıtalarıyla gelmişler. Onlar da demişler ki bu sizin yaptığınız şey aslında sadece bir sihirdir. Allah'ın emriyle geliyor Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'a ve Hazreti Musa'nın asası bütün büyücülerin, sihirbazların attığı ipleri, yılan gibi hareket eden ipleri yok ediyor. Bu bir beyinedir ama Firavun diyor ki senin sihrin onlardan daha kuvvetli. Böylece Allah onları yakaladı. Yakaladı, cezalandırdı, suda boğdu. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Oradaki ceza bir şey değil. Nihayet denizde boğulmuşlar. Asıl ceza kıyametten sonraki cehennem hayatında sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi. Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad erselna Musa bi ayatina ve sultanin mübin. Mübinin. Alekat ve andolsun erselna biz gönderdik Musa, Musa aleyhisselam bi ayatina ayetlerimizle ve sultanin, sultan, delil, mucize, mübinin açıkça, apaçık. Andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik diyor Allah-u Teala. Kime göndermiş Allah-u Teala? Hazreti Musa'yı delille gönderdik. Bu delil Hazreti Musa'nın beraberinde olan kendi asası. Aynı zamanda Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği Tevrat isimli kitap. 24. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İla Firavne ve Hamane ve Karune fe kalu sahirun kezzab. Kezzab. İla Firavne, Firavuna ve Hamane ve Haman ve Karune ve Karun. Fe böylece fakat kalu dediler sahirun sihirbaz büyücü kezzabin çok yalancı. Firavuna ve Hamane ve Karuna gönderdik. Fakat onlar çok yalancı bir büyücüdür dediler. Kimin için söylüyorlar? Hazreti Musa ve Hazreti Harun için. Allah Teala Hazreti Musa'yı elindeki asa ile birlikte, Hazreti Harun'la birlikte gönderiyor Firavun'a. Ve Firavun ve Haman ve Karun bu yalancı bir büyücüdür. Yalan söyleyen bir, çok yalancı bir büyücüdür dediler. Kezzabin.
tekzip eden, yalan söyleyen, çok yalancı. Haman, Firavun'un yardımcısı, başvezir. Karun da Mısır'ın en zengini. Karun kadar zengin ifadesi o tarihten kalmadır. Ve Mümin Suresi 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'ehum bil hakkı min indina kaluk tulu ebna ellezine amenu me'ahu vestahyu nisa'ehum ve ma keydül kafirine illa fi dalal dalalin. Fe böylece artık lemma olduğu zaman caihim onlara geldi bi el hakkı hak ile mindan indina bizim katımız bizim yanımız. Kalu dediler uktulu öldürün ebnae erkek çocuklar ellezine onlar aminu amin oldular Allah'a ulaşmayı denediler yahu onunla beraber. Vestahyu ve hay canlı sağ bırakın nisa ehüm onların kadınları. Ve ma ve değil olmadı keydu hile tuzak el kafirine kafirler illa ancak den başka fide dalalin dalale sapıklık boş şey. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman amini olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı hilesi sapıklıktan başka bir şey değildir. Ne diyor Allah-u Teala şimdi? Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman Allah'ın katından hak geliyor Mısırlılara ama Hazreti Musa eliyle yani orada onların bir nevi köleler olarak ellerinde tuttukları Yahudilerin arasından hak geliyor onlara. Ve bu amin olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, babalarıyla beraber katledin ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Ama Allah-u Teala diyor ki, kafirlerin tuzağı hilesi sapıklıktan başka bir şey değildir. Derhal, delaletten başka bir şey değildir. Ve Allah Teala Firavun ilesini boşa çıkarmıştır her halükarda. Kuvvet açısından da sihirbazları açısından da hep mağlup olmuştur. 26. ayet-i kerime ve kale firavnu zeruni Tül Musa vel yet'u rabbehu inni ehafu en yubeddile dinekum ev en yushiru fil ardi fil ardil fesat, fesade. Ve kale ve dedi, Firavnu, Firavun, zeruni, beni bırakın. Aktül, öldüreceğim, öldüreyim. Musa, Musa'yı,
ve el yed'u ve dua etsin, yalvarsın. Rabbihu, onun Rabbi, inni muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. En yübeddile, değiştirmesi, dinekum, sizin dininiz. Ev ya da veya en yusire, zahir olması, gözükmesi, ortaya çıkması, fide el ardı, arsı, yeryüzü, el fesade, fesat. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Musa'yı öldürmek istiyor Firavun. Bırakın diyor, onu öldüreyim. O Rabbine dua etsin bakalım, elimden kurtulabilir mi diyor Firavun. Ben öldürmek istersem öldürürüm diyor. Ama öldüremiyor. Hazreti Musa'yı öldüremiyor.

Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yeryüzündeki fesat, Allah'a karşı düzenlenen hilelerin adıdır. Kim insanların arasında dolaşıp onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, işte o ve onun gibi olanların hepsi yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen insanların hidayete ermelerine, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarına mani olurlar. İşte onlar yeryüzünde mani olurlar ve vuslatı keserler. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Allah'ın emrine karşı gelenlerin, bu sebeple insanları kandıranların, azdıranların, Allah'ın emrini yapmalarına mani olanların yaptıkları işin adı yeryüzünde fesat çıkarmaktır. Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde de aynı fesat olayını görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ." Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnsanları Allah'ın yoluna girecekken, Allah'a ulaşmayı dileyecekleri sırada fesatçılar geliyor ve insanlarla konuşuyorlar. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorlar. Firavunsa Hazreti Musa'nın insanları Allah'a çağırmasına fesat diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 27. ayet-i kerime. Ve kâle Musa inni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mütekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Ekale ve dedi Musa, Musa aleyhisselam, inni, muhakkak ki ben ustu sığındım bi rabbi, Rabbime ve rabbiküm ve sizin Rabbiniz minden kulli hepsi mütekebbirin, kibirlenen, büyüklük taslayan. La yu'minu, mümin olmazlar, iman etmezler, inanmazlar. Bi yevmil hisab, hesap gününe. Hazreti Musa şöyle dedi. Hazreti Musa dedi ki,

Muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığınırım. Firavun'un onu öldürme isteğine karşılık Hazreti Musa ona diyor ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan kibirlenenlerin hepsinden. Sen kibirlisin diyor ve hesap gününe de inanmıyorsun. Allah-u Teala'nın seni cezalandıracağına da inanmıyorsun. Ve aslında ben o Rabbe sığınırım ki o Rab senin de Rabbindir. Allah'a sığınırım, Allah senin de Allah'ındır diyor. Ve bunun özelliği hesap gününe inanmamak. Hesap günü, kıyamet günü, mizanlarımızı göreceğimiz gün. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız üç boyutlu olarak oynuyor. Neler yaptıysak bütün yaptıklarımızı, kimlere ne yaptıysak hepsini görüyoruz. Üç boyutlu bir görüntü olarak hepsi filme alınmış durumda. Şu anda da sevgili kardeşlerim, hem sizlerin her biriniz hem de biz filme alınmaya devam ediyoruz. Şu anda burada bir sürücü, bir şahit olarak iki kiramen katibin meleği bizim filmimizi alıyorlar. Her biriniz için bu ikisi daima vardır. Bizim kameralarımız gibi merceklerden oluşan sistemlerde değil, çok özel standartlarda bütün hayatımızı filme alıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Hareketlerimizi ve şu fizik vücudumuzun yaptıklarını filme alırken düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Acaba düşüncelerimizde neler var? Ne düşünüyoruz da hangi işlemi yapıyoruz? Eğer bir günah

yektumu imanehu e taktulune reculen en yekule rabbiyallahu ve katcaikum bil beyinati min rabbikum ve in yeku kaziben fe aleyhi kezibuh ve in yeku sadikan yusibkum ba'dillezi ya'idukum innallâhe la yehdi men huve müsrifun kezza ve kâle ve dedi racülün bir adam müminun mümin amini olan minden Ali Firavun'a Firavun ailesi yektumu gizliyor gizler imanehu onun imanı e mı takdirine öldürüyorsunuz racülen bir adam en yekule demesi Rabbi Allahü Rabbim Allah ve kat olmuştu cayekum size geldi bi ile elbeyinati beyineler belgeler minden Rabbikum sizin Rabbiniz ve in yeku ve eğer olursa ise kaziben yalancı fe böylece artık aleyhi ona onun üzerine kendi aleyhine kezibuhu onun yalanı ve in yeku ve eğer olursa ise sadikan sadık doğru söyleyen Yusuf kum size isabet eder. Ba'du bazı bir kısmı. Ellezi ki o yeudukum size vaad eder. İnnallâhi muhakkak ki Allah la yehdi hidayete erdirmez men kimse ve o müsrifun müsrif olan haddi aşan ölçüyü taşıran kezzabin çok yalan söylüyor. Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o sizin Rabbinizden size beyineler, mucizeler, deliller getirmişti. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. Öyleyse Firavun ailesinde de müminler var. Yani Hazreti Musa'ya inanan, Allah'a ulaşmayı dileyen, amini olan müminler. Siz bunu diyor Hazreti Musa'yı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o sizin Rabbinizden size beyineler, mucizeler, deliller getirmişti. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Yani Allah onu yalanından dolayı cezalandırır. Size ne oluyor diyor. Ve eğer doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Yani cehenneme gideceksiniz. O cehenneme gideceğini söyledi. Bu size isabet edecektir. Sizi cehenneme götürecektir Allah. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. Tabii Firavun'un hidayete ermesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Mümin Suresi 29. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kavmi lekumul mülkül yevme zahirine fil ardı femen yensurune min be'sillahi. İnca'ina kale firavnu ma uriykum illa

era ve ma ehtikum ila sebiller reşad. Ya ey kavmi kavmim lekum, o sizindir. El mülkü mülk saltanat, el yevme bugün, zahirine birbirine arka çıkanlar, kuvvetli olanlar, fi de. El ardı, arz, yeryüzü, fe, böylece artık men, kim, yensuruna, bize yardım eder, yardım edecek, minden, besi, Allah'ı, Allah'ın şiddetli azabı, incaina, eğer bize gelirse, kale dedi, firavunu, firavun, ma şey, uriikum, size gösteriyorum, İlla ancak yalnızca ma era, benim gördüğüm şey, benim görüşüm, ve ma ehtikum, ve sizi hidayet etmem, ulaştırmam, illa ancak sadeceden başka sebil-i reşat, irşat yolu. O adam, yani imanını gizleyen adam dedi ki ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Eğer Allah'ın şiddeti, azabı geldiğinde, ama Allah'ın şiddeti, Allah'ın şiddetli azabı geldiğinde size kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Firavun da diyor ki, ben de sizi hidayet yoluna ulaştırıyorum. Firavun'un hidayeti. Kendisi kafir. Hazreti Musa'nın insanları hidayete erdirmesine, yeryüzüne fesat çıkarmak üzere hüküm veriyor. Böyle bir kişi, ben sizi hidayet yoluna davet ediyorum diyor. Hep bu insanlar böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Ayet 30 Mümin Suresi, ve kâlellezî âmene yâ kavmi inni ehâfu aleykum misle yevmül ahzâbi. Ve kâle ve dedi, ellezî, o kimse o, âmene, âmene oldu, iman etti. Ya ey kavmi kavmim, İnni, gerçekten ben ehafu, korkuyorum. Aleyküm, size, sizin üzerinize misle, benzer gibi, yevme el ahzabi, ahzab günü, fırkalara ayrılmış olanların günü. Amene olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben ahzab günü, o azaba uğrayan fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Biliyorsunuz ki kıyamet gününde azaba uğrayanlar fırkalara ayrılmış olanlardır. Mümin suresinin, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, 32. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki minivine ilehi ve tekuhu ve kumustelat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a yönel ve müşriklerden olma. Allah'a yönel ve ona, Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Arkadan diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar hizip hizip ayrılmışlardır. İşte burada da fırkalara ayrılmışlardan, ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum diyor. Ve 31. ayet-i kerime, misle de bi kavmin Nuhin ve Adin ve Semude ve lezine min badihim ve mallahi yuridu zulmen lil ibad. Misle, benzer gibi, de bi durum, kavmin Nuhin, Nuh kavmi ve Adin ve Ad kavmi ve Semude ve Semud kavmi وَالَّذِينَ ve onlar minden badihim, onlardan sonra ve ma Allahu yuridu, ve Allah dilemez zulmen, zulüm li el ibadi, kullar için. Nuh, Adn ve Semud kavimlerinin
ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ben size bir azap gününün gelmesinden, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkarım. Asap ve Hizip aynı kökten geliyor. Hizipleri oluşturanların azaba uğradıkları gibi bir öyle bir azabın size gelmesinden korkuyorum diyor. Nuh kavminin, Adın kavminin, Semud kavimlerinin ve ondan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ayet 32. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi inni ehafu aleykum yevmet tenaat. Ve ya ey kavmim inni, gerçekten ben ehafu korkuyorum. Aleyküm, size, sizin üzerinize, sizin için. Yevmet tenadi, feryat günü, cehennem ehlinin birbirine seslenecekleri gün. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. O gün cehenneme giren herkes birbirine karşı feryat edecekler. Çektikleri acılar sebebiyle de huzursuz olacaklar. Ve 33. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. يَوْمَ gün tüvellüğüne dönüp kaçarsınız. Müdbiriyle arkalarına dönüp gidenler. Ma yoktur lekum, sizin için. Min Allah'ı, Allah'tan. Min asımin, bir koruyucu. Ve men, ve kim, kimi. Yüdülü Allah Allah delalete bırakır. Ve böylece artık ma lehu, onun için yoktur, bulunmaz. Min hadin, bir hidayetçi, hidayet erdiren. Yevme et tenadi, feryat günü. Cehennem ehlinin birbirine seslenecekleri gün. Şöyle oluyor mana: arkanızı dönüp kaçacağınız gün, sizin için Allah'tan, Allah'a karşı bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalete bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah kimi dalalete bırakmışsa, hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. O kişinin dışındaki hiç kimse, sadece o kişi kendisi hidayete ermeyi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah verdiği sözü mutlaka yerine getirir, o kişiyi hidayete erdirir. Ama onun dışında hiç kimse o kişinin hidayetine sebebiyet veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini daha burada inşallah tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünleri olarak. Neden üstün? İnsan. Neden üstün? Çünkü Allah'ın yarattığı bunca yerleri gökleri dolduran mahlukatı arasında muhtevasında ruh, Allah'ın ruhu mevcut olan ikinci bir yaratık yok. Sadece insan Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmiş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve Nefaha 'fihi in min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ı organik hale dönüşebilen salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan yaratmış Allah Teala. Ve onun içine ruhundan üfürmüş, ona can vermiş, hayatiyet vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Peki bizim şu anda ruhumuz var mı? Hayır, şu anda biz ruhsuz. Ruhsuz olmak edebiyatta çeşitli manalara kullanılabilir. Ama bunlar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz şu anda ruhsuzuz. O kadar. Yani izahı çok basit. Ruhumuz orada, Allah'ta. Ne yapmayacağız? Mürşidimize tabi olmuşuz. Sonra ne olmuş? Tabi olur olmaz ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikrimizi arttırmaya başlamışız. Arttırdıkça ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşmış. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmiş. Zikir hücrelerinde zikir keyfiyeti tamamlanmış. Sonra da Sitet-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış ve de Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. İfna olmuş. Fani olmuş. Yok olmuş. İşte orası fenafillah makamıdır. Herkesin inanılmaz bir kolaylıkla ulaşabileceği bir muhteva taşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi, senin bunca evliyan var. Bunlara biz Türkçemizde ermiş diyoruz. Yani ruhlarını sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar ve böylece sana ermiş olmuşlar. Beni de o ermişlerden biri yap. Ya Rabbi diyorlar ki, sen Kur'an-ı Kerim'inde söz vermişsin. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ben de ey Yüce Allah sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kim Allah Teala'ya bu tarzda bir kalbi yakarışla talep ulaştırırsa, Allah bu kalbi olan, kalpten gelen samimi dileği mutlak olarak yerine getirir. Çünkü Allah Teala bizlerden daha fazla istiyor. İnsan olarak yarattığı bütün mahlukatını şeytanın elinden kurtarmayı. Biliyorsunuz ki şeytan insanlara, en çok insanlara düşmandır. Cinlere olan düşmanlığı ikinci planda kalır. Neden ikinci planda kalır? Çünkü şeytan, Adem Aleyhisselam'ın devreye girmesi, yaratılması sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdükten sonra bütün cinlere ve bütün meleklere emrediyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Bu sebeple o hepinize üstün kılınmıştır. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, bütün cinler secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Şeytanlardan sadece bir tanesi İblis secde etmiyor. Secde tamamlandıktan sonra Allah Teala İblis'e soruyor. Ya İblis o diyor. Ey İblis, neden emrime karşı geldin? Adem'e neden secde etmedin? Şeytanın cevabı, sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın diyor. Onu ise diyor, çamurdan yarattın. Bu sebeple diyor, yaratılış açısından ben ondan üstünüm. Ben onun önünde eğilmem. Şeytan, nefsine tabi olan bir zavallıdır. Gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Ve bütün devirlerde şeytanın taraftarları hep üst seviyede görevler almışlardır. Bugün de dünya üzerindeki hakimiyet hala onlardadır. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde dünyaya baktığımız zaman dünyanın şeytanın en yakınları tarafından idare edilmekte olduğunu göreceksiniz. İşte kıyamete kadar devam edecek olan bir husumet, düşmanlık var. İblisin insanlara olan düşmanlığı.
İnsanlığı mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Şu anda hemen bütün ülkelerde genetik kodlar bozulmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve onları kullanarak insanların yapılarını değiştirecekler diyor. Genlerini bozacaklar diyor. Ayet açık ve kesin. Bakıyoruz ki o genetik kodların negatif istikamette dizayn edilebilmesi bütün hayvanların sadece kulaklarından alınabilecek olan onlara ait olan bir parçayla mümkün. Başka bir yerden alınan hiçbir parça bu görevi yapmıyor. Allah Teala 14 asır evvel 14 asır sonra dünya üzerinde vücuda gelecek olan şeytanın hakimiyetini en açık delillerle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Gerçekten bakıyoruz ki bütün dünya şu anda zehirlenmekte. Daha yıllar evvel o genetik kodların bozulmasıyla oluşan mahsuller bütün dünyaya dağıtılmış. Şu anda bütün dünyada onlar ekilmekte. Sentetik olan, tabii olmayan hiçbir şey oğul vermez. Bir de bakıyoruz ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün ülkelerde aynı şey söz konusu. Her sene yeni tohum almak mecburiyetindeler. Eski ektikleri buğdayın tohumları yeni bir nesil yetiştirmek için müsait değil. Her sene yeniden etkilenmiş olan genetik kodları bozulmuş olan gıda maddeleri toprağa atılıyor. Onlardan üretilen ürünle yapılıyor her şey. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya küresel bir zehirlenme içerisinde. Burada neden böyle oluyor diye aklımıza bile gelmeyen, neden bir nesil sadece bir defa ekilebiliyor, neden ondan sonra oradan alınan buğdayla o buğdayı toprağa attığınız zaman vermiyor mahsul. Arkasında sadece bu var. Bir küresel zehirlenme bütün dünyada şu anda genetik kodları bozulmuş gıda maddelerinde her şeyde var. Hayvanlar onlarla besleniyor. Onların da otomatik olarak genetik kodları bozuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. İnsanı en üstün mahluk olarak yaratan Allah-u Teala en çok mutluluğa onu layık görmüş ve Kur'an'ı baştan aşağı mutluluk reçetesiyle süslemiş.

Ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmamızı istiyor. Mutluluk, insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkinin pozitif olması halinde, insanın çevresiyle bir uyum halinde, yaşaması halinde mutluluk mümkündür. Eğer bu yoksa, o zaman mutluluk da yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Üzerimize farz kılmış.

Ircu'i ilâ Rabbike diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön. Münibine ileyhi ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, içini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a dönmesi üzerimize farz kılınmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Neyle karşı karşıyayız? Karşı karşıya olduğumuz şey çok açık olarak ortada. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Sonra fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki, ey Ademoğulları, ben sizlerden bana teslim olacağınız konusunda ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en vuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Elem ehad ileyküm. Ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları. Yani Adem'in sulbünden gelen fizik vücutlar. Sadece fizik vücudumuz Ademoğludur. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacağınıza dair, şeytana kul olmayın diye. İnnehu muhakkak ki o lekum sizin için adıvün mübin, ap açık bir kesin bir düşmandır diyor Allah Teala. Ta ezelden gelen bir düşmanlık, ilk Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından gelen bir düşmanlık. Bütün Ademoğullarına iblis onun Allah'ın huzurundan kovulmasına sebebiyet verdiği için düşmandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu düşmanlık mertebesi içerisinde Allah-u Teala bize açık açık onun düşmanlığını söylüyor ve şeytana kul olmamamız gerektiğini söylüyor. Şeytana kul olmaktan kaçınmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Ve en ibuduni, bana abd olun, bana kul olun. Hazar sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim ne demek? Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere. Nereye istikamet üzere? Allah Teala diyor ki sıratı, o sıratı müstakim, sıratı ileyye müstakimdir diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor. Bir yol insanı bir hedefe götürür. İşte bu yol sıratı müstakim insanları Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onları, onların ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştıracaklarını garanti etmiş Kur'an-ı Kerim'de.
Rahat Suresinin 27. ayet kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakmaz ki başlangıçtan itibaren herkes dalalettedir. Bırakır insanları diyor. Ama bazıları ile meşgul olur diyor. Kim onlar? Kim Allah'a onlardan, o dalalette olanlardan, her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, ben onların ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te de Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Ama o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala insanların sadece kendisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp dilemeyip başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri onları seçmez. Onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığı zaman zamanımızın din adamlarının kendileri açısından ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıkları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki birçok din adamımız insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür fikrine inandırılmış. Sevgili kardeşlerim, nasıl bugün insanlar hayvanların kulaklarından aldıkları genetik genleri suni olanları içine katarak değiştirmek suretiyle insanları bir nevi zehirlemeye tabi tutuyorlarsa, onları mahvediyorlarsa, bu da öyle bir şey. Burada ruhlarla alakalı olan konuda korkunç bir sonuçla karşılaştık sevgili kardeşlerim. Bizim ülkemizde 22 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada olan. Belki şimdi biraz daha artmıştır sayısı. Ama bu araştırmayı birkaç sene evvel yaptık. O gün piyasada ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa hepsini topladık Türkiye'de. Hepsinin vuslat ayetlerine teker teker baktık. Tablo tüyler ürperticiydi. Nerede hidayet kelimesi geçmişse, Allah'a ulaşmaktan bahsediliyorsa, o ayetlerin hepsini teker teker aldık. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de hepsinin Türkçelerini tespit ettiğimiz zaman gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Çünkü herkes insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması demek olan hidayeti
gizlemek için olmayacak sözler devreye almışlar. Sevgili kardeşlerim ve bize dışarıdan bakanlar, o kitabı alıp bir karşılaştırın. 22 tane Kur'an-ı Kerim meali, ülkemizde satılan bütün Kur'an-ı Kerimler de insanlar hidayeti gizlemek için nasıl bir gayretin içinde olmuşlar. Bir bakın. Bir korkunç tablo göreceksiniz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Bu insanlar zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Halbuki ruh vücuda hiçbir zaman bağlı kalmaz. Her an, dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücudun içine girer. Hiçbir şey onu engelleyemez. O Allah'ın kumandasındadır. Allah'ın ruhudur. Dilediğini yapar. Dilediği an ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda girer. Sonunda da zaten hiçbir değişime uğramadan ya biz hayattayken onu Allah'a göndeririz. İşte bu sözleri söyleyen kişi öyle ruhumuzu hamdolsun ki hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Bize tabi olan tüm kardeşlerimizin de yaptığı şey bu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sadece yeni giren için 7-8 aylık bir devre var önlerinde ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayı gerçekleştirmek mecburiyetindeler. Ve nefslerindeki nurlar ilk %7 fazlı oluşturduğu zaman ancak onların ruhları zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Burası nefsi emmare kademesidir. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına otomatik olarak yükselir. Yani ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize tabi olduğu an mutlak olarak ayrılır. Eğer biz bir gerçek mürşide tabi olduysak, nereden anlayacağız gerçek mürşid olduğunu? Allah-u Teala'ya sorup da eğer ulaşmışsak, hacet namazını kıldıysak, Allah-u Teala bize mutlaka mürşide tabi olmayı istiyorsa gönlümüz, Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Bir defa kıldık görmedik, tekrar kılacağız. Eğer samimi isek ikinci de üçüncü de veya dördüncü de ama Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Eğer tereddüdümüz varsa iki kişi den birisini seçemiyorsak, gönlümüze yatan iki kişi varsa, üç kişi varsa onlardan birini seçemiyorsak, hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala onların arasındaki farkı da göstererek kime ulaşmamız lazım geldiğini bize net olarak gösterir. O mürşide ulaşıp da tabi olduğumuz zaman da ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Önce tabi olduğumuz mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan safları, insan ruhları safları arasında yerini alır. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikiminde bir üst gök katına çıkmak yetkisini kazanır. 7 tane gök katını aşacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nur birikimiyle birinci gök kata yükselebilir ruh.
Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmâretin bisui. Ben nefsimi beraat ettiremem. Yani mahkeme-i kübrada nefs beraat edemez benim nefsim. Çünkü o şerri emreder diyor. Eğer nefs şerri emrettiği hüviyette kalıyorsa beraat edemez. Temize çıkamaz. Ama nefs tezkiyesi bir nefsi %51 nura ulaştırır. Nefs tasfiyesi ise ruhu %100 nura ulaştırır. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikirle nefsin tezkiyesi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Nedir zikir? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya Allah, Allah, Allah diye sessiz olarak veya dili de kımıldatmadan, sesle çıkartmadan Allah kelimesini iç dünyamızda yankılatmak en güzeli üçüncüsüdür. Ve de Allah kelimesi Allah'ın katından eğer mürşidimize ulaşmadıysak ama Allah göğsümüzden kalbimize yol açmışsa o noktadan itibaren nefsimizin kalbine %2'ye kadar ulaşan rahmet nurlarını ulaştırır bizim zikrimiz. Daha öteye geçemez. Taviyet yoksa daha ötesine ulaşamayız. Ama tabi olmuşsak nefsimizin kalbindeki nurlar yaptığımız zikirde devamlı artacaktır. Onun artışına paralel olarak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimlerinin her birinde birinci %7 nefsi emarede birinci gök katına, ikinci %7 nefsi levhamede ikinci gök katına, üçüncü %7 mülkime kademesinde Allah'tan ilham alınan kademede üçüncü gök katına, mutmainne kademesine doyunluğa ulaşma kademesinde dördüncü gök katına, radiye kademesinde Allah'tan razı olma kademesi, beşinci gök katına, mardiye kademesinde Allah'ın da bizden razı olduğu kademede, altıncı gök katına, tezkiye kademesinde ise yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Ve kader öncelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir yücelerini buralardaki görevlerini birer birer tamamlayarak aşacak. Zikir sayısı tamamlandığı zaman zikir yücelerinden Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitretül Münteha'ya varacak. Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olur. Bu kapı bütün insanlara açılmıştır. Allah-u Teala garanti etmiştir. Bir insan sadece bir dilekte bulunacak, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediğini Allah'a ulaştıracak. Allah-u Teala da bu dileğin sahibinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte bize düşen, insanlara düşen görev böyle bir talepte bulunmak. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını.
ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan Allah'a münib olanları, Allah'a ruhlarını hayatta ulaştırmayı dileyenleri kendisine hidayet eder, yani ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yol öylesine güzel, öylesine mutluluk verici ki Allah ile olan ilişkiler bütün insanları mutluluğun her noktasında hedefe götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşündüğünüz zaman O'nun sizi ne kadar çok sevdiğini buradan anlayın. Bir hiç karşılığında, yani sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah-u Teala sizi birinci kat cennete ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir kişi. O kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Kendisine ulaştıracak olan da Allah'tır. Mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman ana dergâha ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli yolculukla diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşar, 7 alem aşar 7. gök katında, 6 alem aşar, 7. alem olan Hind-i İlahi'ye ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine geri dönmüştür. Allah'a dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bu sözleri dinleyip de hala dilememiş olan birisi varsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki nefs tezkiyesinden o güzelliği yaşasın. Dünya mutluluğunun yarısına mutlaka sahip olsun. Allah-u Teala tarafından verilen bir hibedir bu. Karşılıksız verilen bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karşılıksız. Sadece bir dileğin sahibisiniz, o kadar. Gayretleriniz sizin zorlamanızla oluşacak olan işlevler değildir. Allah size öyle bir zikir sevgisi verecek ki, zikir yapmaktan çok hoşlanacaksınız. Öyle bir namaz sevgisi verecek ki, namaz kılmak sizi mutlaka mutlu edecek. Eskiden hiç oruç tutamazken, açlıktan bayılma raddelerine gelirken, orucu hiç sıkıntı çekmeden, sanki oruçlu değilmişsiniz gibi açlığı duymadan tamamlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi çok seviyor. En çok sevdiği insandır. Yani sizlersiniz. Ve hepinizin ruhunu kendisine ulaştırmak ister. Hepinizin fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de kendisine teslim etmesini ve saadetlerin büyüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü ve en büyüğünü yaşamasını ister. Kim ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişse, o mutlulukların en büyüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi o en büyük mutluluğa ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Unutmayın, nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala temizler. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Onun tarafından garanti edilmiştir. Bir tek dilek karşılığında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti hak edersiniz. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti elde edersiniz. 21. basamakta nefsinizin kalbi %51 nurla dolduğunda üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısı gittiği için dünyada da yarı yarıya mutlu bir hayatı mutlak olarak yaşarsınız. Bir hiç karşılığında sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır, Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni amen oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi inanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah-u Teala mümin standartlarında kabul etmiyor. Dikkat edin, ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah-u Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak.

Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semi hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde hicab-ı mesture var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mesture, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela İman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça Allah Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a inanmak yetmez. Bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil.
inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışave tatlı bir perde, işitme hastaları üzerinde mühür, kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah-u Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olduğu olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hastasının üzerinde gışave tatlı bir perde, işitme hastası mühürlü ve kalbin idrak hastası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz aynı standartta olan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, basar isimli görme hastalarının üzerinde
Gıcabet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah Teala. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mührün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcabetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra, öyleyse dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hastasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hastasını engelleyen küfür kelimesinin alınması, kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda üçüncü basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin mümin olduğu yer, Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi
Onlar ki diyor şeytanı kullanmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller, amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah-u Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytanı kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'yı dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mestur'e, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki, kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de ihbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah-u Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Gışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa, mutlaka içindeki küfrü Allah-u Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın dışarıya
almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar 3. basamaktan sonraki 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz. Allah'a inanan herkes inanandır ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gıçavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor. Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor.
küfrün tarifinde mutlaka kalbin küfür, mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi, bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7-8-9. Ayetlerinde müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil.
Bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün tariflerinde onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalette olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah-u Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor. Kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olmuştur. Amen olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde alacakları cennet, müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor Araf 178. Dalaleti olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onlarınsa hüsranda olanlarınsa günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin
küsran olmadığı ifade ediliyor Vel Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel Asr suresi onu söylüyor. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse, dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, ekinnetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi, iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yalnız müminler benim cennetime girer ifadesiyle Allah Teala'nın, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Deminki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar, hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerinin içine iman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amini olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar ve şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir
iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali, durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra mı? Sonra kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece o kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu, başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman, o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden
nurlar iman seviyesini %80'nin ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu, imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktadan ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevte inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ikinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi, kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet. Toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması.
7 tane nimet. Allah Teala'nın o kişiye 1'e 100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman insanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın rahim esmasına tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe iman, tabiiyet 2. kademe iman, ruhun teslimi 3. fizik vücudun teslimi 4. nefsin teslimi 5. irşada ulaşmak 6. iradenin Allah'a teslimi 7. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. O sizden sadece mutlu olmanızı ister. Bunun için 7 Safa ve 4 Teslim'i koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda evvelce hiç yaşamadığınız bir mutluluğu yaşayacaksınız.

fizik vücudunuzu teslim edebilirsiniz. Bu size daha büyük bir mutluluk sağlar. Daha sonra daimi zikre ulaşmanız lazım. Beşinci kademe. Sonra muhlis olacaksınız. Altıncı kademe. Yirmi altıncı basamakta Ulul 27. basamakta muhlis, 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilen birisi olmanın söz konusu. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması arasında tam bir illiyet rabıtası vardır. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu süreç içerisinde yedi tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması lazım. Bu süreç 7-8 aylık bir zaman parçasıdır ki orada nefsinizin kalbi adım adım %1, 2, 3, baştan %2 rahmet birikimine ulaşır. Sonra da 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz zaman öyle bir olayla karşı karşıya olacaksınız ki sizinle başka insanlar arasındaki bütün anlaşmazlıklar bitmiş olacak. Nefsinizin kalbi nurlarda doldukça mutluluğunuz da ona paralel olarak artacak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah Teala dizginleri ele alıp sizin hayatınızın en tatlı devresini geçirmenizi sağlayacaktır. Nefsinizin kalbi %51 nur dolana kadar en güzel günleri geçireceksiniz. Ama mutluluğunuz orada bitmeyecek. Mutlulukla nefsin kalbindeki afetlerin azalması ya da tersini söyleyelim. Mutlulukla nefsin kalbindeki nurların çoğalması arasında tam bir paralellik vardır. Dünyadaki en mutlu insanlar nefslerinin kalbini tamamen arındırmış olan %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefslerinin kalbini tamamen doldurmuş olan insanlardır. Mutluluk başkalarıyla her konuda bir uzlaşmaya varmak manasına gelir. Mutlu insan odur ki diğer insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. O artık kavga etmez. O mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yolu sevgiden geçer. Sevmek durumundasınız. Sevmek mecburiyetindesiniz. Sevmek zevkine ermeniz lazım. Mutluluk sevginin arkasında gizlidir. Severseniz mutlu olursunuz. Mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk olarak üç ayrı cepheden bir bütün teşkil etmesi lazım mutluluğunuzun. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım artmasıyla, yerini fazıların almasıyla gerçekleşir. Nefsinizin kalbindeki başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar ne kadar artarsa

Mutluluğunuz da ona paralel olarak artar. Neden? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda afetler azaldıkça bu uyum halinin artması söz konusu olur. Fazıllar nefsinizin kalbinde giderek çoğalacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan, %100 nur dolu bir kalbinizin olması söz konusu. İşte bu yükseliş temposu içerisinde mutluluğunuz nefsinizin kalbindeki nur oranına göre tayin eder. Başka insanlarla ilişkilerinizde neden mutsuzsunuz hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsiniz var. Nefsinizdeki afetler başkalarından üstün olmanızı ister. Üstün olduğunu hissettirmek ister. Kibir afeti nefsinizin o standartlarda olması için elden geldiğince çalışır. Ve üstün olduğunuzu herkese ispat etmek istersiniz. Bununla etrafınızdan saygı toplayacağınızı düşünürsünüz. Sevgili kardeşlerim, burada bir insanın başkalarından üstün olmak sevdasına düşmesi nefsinin çok açık bir afetidir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, gurura değil, tevazuya sarılmanız lazım. Ne kadar kendinizi başkalarına yardıma adarsanız, o kadar mutlu olursunuz. Bir gün öyle bir zamana, öyle bir noktaya ulaşırsınız ki artık başkaları için yaşamaya başlamışsınızdır. İşte o nokta hayatınızın en önemli noktasıdır. Mutluluğun ne olduğunu ancak o zaman yaşarsınız. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız zaman mutluluk iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde kendisini gösterir. Nefsinizin kalbindeki afetler ne kadar azalırsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar çoğalırsa Allah'a o kadar yaklaşırsınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminde ruhunuz Allah'a ulaşır. Yaklaşımdan kastımız ruhunuzun Allah'a ulaşması değil. Allah ile ünsiyet peyda etmeniz. Allah'a yakin sağlamanız. Bir başka ifadeyle Allah'ın sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesi. Allah'ın sevgisine en çok layık olan insanlar nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır ki onların arasında da bir hiyerarşik sıra her zaman mevcuttur. Ama bir insanın iç dünyasında afetler yok oldukça dış dünyasında da etrafındaki insanlarla ilişkisi her geçen gün biraz daha düzelecektir. Daha güzel, daha üst boyutta bir mutluluğa sahip olacaktır kişi.
Nefsin kalbindeki afetlerin azalması, fizik vücudun davranış biçimlerinde çok önemli değişiklikler husule getirir. İç dünyanızdaki mutluluğu, ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra nefsinizin kalbindeki fazların artışına paralel bir seyirde yakalarsınız. Göreceksiniz ki nefsinizin zikrinizi artırdıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacak ve iç dünyanızda doyulmaz bir mutluluk her geçen gün daha üst, daha üst, daha üst boyutta yaşanacaktır. Bu iç dünyanızdaki mutluluktur. Nefsinizin kalbindeki afetler arttı. Afetler azaldıkça iç dünyanızdaki mutluluk artar. Dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinize bağlı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir kanunu var, bir birleşik kaplar usulü. Başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, Allah-u Teala da sizi o kadar mutlu kılar. O kişi sizi mutlu kılmaz. Sizin o kişiye mutluluk vermeniz üzerine Allah size mutluluğu verir, huzuru yaşatır. Ve denediğiniz zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki insanları ne kadar mutlu ederseniz Allah Teala de sizi o kadar mutlu eder. O zaman elinizde çok büyük bir fırsat var, çok büyük bir koz var. Çünkü diyelim ki tanıdığınız 20 kişi var. Onların her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size mutluluk verecekse, onların her birine ulaştırdığınız mutlulukta eşit olduğunu kabul eden bir an için A kadarsa onlara verdiğiniz mutluluk her birine 20 kişinin toplamı 20 A eder. Siz 20 A kadar mutlu olursunuz. Mutluluk, başkalarını mutlu etmenin meyvesidir. Öyleyse neden acaba Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve sahabesi o kadar mutluydular? Çünkü hepsi başkaları için yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. O bütünün mutluluğu konusunda biz elimizden gelen her şeyi yaparsak, bizden çevremize yayılan her dalga boyu sadece başkalarına mutluluk vermek içinse, her an bunun için yaşıyorsak, bu halka sadece Allah'a ulaşmayı dileyip bu hedefe en güzel şekilde yürüyenleri kapladıktan sonra dışarıdakileri de yöneliyorsa, onların da mutlu olması konusunda siz elinizden gelen her şeyi yapıyorsanız, elinizdeki imkanları onlar için kullanıyorsanız, o insanların mutluluğu sizi kat kat mutlu eder sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirseniz, onların hepsinin toplamı kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Neden kavga, neden kibir, neden başkalarına üstün olma hırsı? Bunlar primitif olan başlangıç seviyesindeki bir duygunun mahsulüdür. Sevgili kardeşlerim, siz başlangıçta değilsiniz. Yıllardır Allah'ın yolundasınız. Öyleyse artık hayatınızı
başkalarının mutluluğuna adamanızın zamanı gelmiştir. İnsanlar kendilerinin mutluluğunun başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçtiğini belki de hiç düşünmemişlerdir. Hep aynı telden çalarlar. Sev beni, seveyim seni. İşte şeytanın dünya üzerindeki en büyük aldatmacası, en büyük tuzağı budur. Eğer o beni sevsin de ben de onu seveyim tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bunun size hiçbir zaman mutluluğu getiremeyeceğini bilin. Tam aksine, ben etrafımdaki insanları sevmeliyim ki, benden onlara sevgiye ulaşmalı ki, o insanlar benden kendilerine ulaşan sevgiyi görsünler de, onlar da beni sevsinler. Onlar beni sevdikçe ben mutlu olacaksam eğer, önce ben onları sevmeliyim, onları mutlu kılmalıyım, sonra da onların beni sevmesini beklemek hakkına sahip olayım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Dış alemdeki mutluluk bir tek meyvenin mahsulüdür. O sevmektir. İşte ahlat ağacı herkesi sever. Meyveleri taşlanır ama o sevmekte devam eder. Sevgili kardeşlerim, demek ki mutluluğun ikinci fonksiyonel yapısı başka insanlarla ilişkilerimizde mutluluğu yakalamak. Ne kadar onlar için yaşarsak o kadar mutluyuz. Ya Allah ile ilişkilerimiz, Allah ile ilişkilerimizde nefsimizin kalbindeki afetlerin azalma süreci içerisinde devamlı bir standartta mutluluğumuz artacaktır, artacaktır, artacaktır. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman kesintisiz bir mutluluğa ulaşacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bir insanın nefsinin kalbinde afet kalmazsa ne olur? O insanın kalbi %98 fazıl, %2 rahmetten oluşan Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlar sadece başkalarını mutlu etmek istikametinde hareket ederler. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah'ın insanlara karşı olan sevgisinin, nefsin kalbindeki hasletler, fazıllar arttıkça, tam ona paralel bir seyirle artması boşuna değildir. Anahtarı zikir olan bir kapıyı açıyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Her 24 saatlik bir zaman devresi sizi kucaklıyor. O 24 saatin ne kadarında Allah için zikrettiniz? İnsanlar hep derler ki, ben Allah'ı çok seviyorum. Canımdan çok. Gerçekten öyle mi diye sorun onlara. Onlar da diyecekler ki elbette gerçek. Peki benim sevgili kardeşim diyeceksiniz, günde ne kadar zikrediyorsun? Günde ne kadar
zikrediyorsanız 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir sevginin insandaki sembolüdür. Allah sevgisinin. Zikirsizlikse şeytanın size ne kadar hakim olduğunu gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Ne kadar az zikrediyorsanız, Allah'ı o kadar az seviyorsunuz. Ölçü namaz değildir. Namaz devamlılık göstermez. Günde 5 vakit normal namaz vardır. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesafesi sabahla öğle arasında bir kuşluk sünneti eklemişler. 6 olmuş. Bir de gece 12'den sonra sabah namazı arasındaki geçen zamanda kılınan teheccüd namazı. Bu ikisiyle beraber 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Olmaz ama çok daha az birçok namazlar ama yarım saat olduğunu düşünelim her birinin. 7 kere yarım saat 3,5 saat eder. 24 saatlik bir zamanda en çok 3,5 saat namaz kılabilirsiniz normal standartlarda. Normal olmayan standartı da mı var? Elbette var. Sahabeyi hatırladığımız zaman onların secde yaptıkları zaman secdeden kolay kolay kalkmadıklarını görüyoruz. Ve namazları bu sebeple çok uzun sürüyordu. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz olan bir tek ibadet vardır. Bütün ibadetlerden üstün olan o tek ibadet. Ne diyor Allah-u Teala? Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. İnne salatı ekum salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. O Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, anlat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Kişi namaz kılarken ne münkerde ne fuhuşla uğraşamaz çünkü namaz kılıyor. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber. Daha büyüktür. Neden daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyük. Neden daha büyük? Namaz kılmaktan daha büyük. Hani namaz dinin direğiydi, tamam, direği olduğunu kabul ederim. Zikir, o direği çevreleyen çadırın adıdır. Öyleyse dinin direğinin çevresinde bir çadır olacak insanları rüzgardan, yağmurdan, kardan, fırtınadan korumak üzere. Onlar hayatın fırtınaları, hayatın rüzgarları. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi ne kadar aranırsa mutluluğunuz o kadar artar. Öyleyse
Mutluluğun asli yolu sadece ibadetleri yapmak değildir. Zikir ibadetini daimi zikre ulaştırmaktır. Onu başardığınız zaman insanları çok sevdiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan sevgisi. Onları daha çok sevdikçe Allah'a olan sevginiz aynı boyutta artar. Sevgi bölünmez. Yani ben insanları sevdiğim zaman insanları severim. Ama Allah'a olan sevgimden o kadar azalma olur diye bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. İnsanları seven ne kadar çok severse Allah'ı da o kadar çok sever. Allah'ı çok seven insan diğer insanları da Allah sevgisine paralel olarak daha çok, daha çok, daha çok sever. Allah'a sevgisi artarsa insanlara olan sevgisi de ona paralel olarak artar. İnsanlara olan sevgisi artarsa Allah'a olan sevgisi de o kadar artar. Bunun boyutu zikirle ölçülür. Kim daimi zikrin sahibi ise o insanları en çok sevendir. Daha ötede bir sevgi var mı? Evet. Daimi zikirden sonra irşada memur ve mezun kılınan kişinin durumu. O en çok sevendir. En çok sevenler bunlardır. Allah'ı en çok sevenler onlardır. Allah tarafından en çok sevilenler onlardır. O grubun üzerinde Resuller gelir. En üstte ise Nebiler söz konusudur. Öyleyse Allah tarafından en çok sevilen grup Nebilerdir. Yani peygamberler. Sonra peygamber olmayan Resuller. Sonra mürşitler, sonra muhlisler, sonra ulul elbab. Sonra fizik vücutlarını ona teslim edenler, sonra ruhlarını Allah'a teslim edenler, ulul elbab dediğimiz zaman nefslerini teslim edenleri de anlatmış olduk. Daim zikre ulaşan kişi nefsindeki afetleri tamamen yok ettiği için nefsini tasfiye etmiştir. Nefsindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Ruhun tesliminde nefs tezkiye olur. Yani %51 nurlanılma var. Şimdi bu minvaliç üzere hayatımızı düzene soktuğumuz zaman, kendimize hedef tayin ettiğimiz zaman, zikrimizi arttırma hedefi, mutluluğun yoluna çıktık demektir. Bu konunun mutluluğun başında bir dilek yatar. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırma dileği. Böyle bir dileğin sahibi olan insan, mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Yani o insanın ruhu ulaştırılır. Ulaştıran faktöre baktığımız zaman bunun mutluluğun da faktörü olan, oluşturucu faktörü olan zikir olduğunu görürüz. Zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikretmek olabilir.
diye sessiz olarak zikretmek olabilir. Veya dili de kımıldatmadan iç dünyasındaki sesle dilini de kımıldatmadan Allah-u Teala'yı zikretmektir. Bunların hepsi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz ki Allah-u Teala insanlara mutluluğun yolunu öğretmiş, bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Ne kadar çok zikir yapabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar çok insana mutluluk vermeye çalışırsanız o kadar mutlu olursunuz. İkisi de mutluluğun iki ayrı yoludur. Birisi etrafınızdaki insanları mutlu kılmak suretiyle asıl mutluluğu sizin yaşamanızdır. Ne kadar diğergam olursanız, ne kadar başka insanların mutluluğu için kendinizi adarsanız, o kadar üst seviye mutluluk yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda mutluluk hedefine ulaşabilmek hepiniz için çok önemli bir konu. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Göreceksiniz ki etrafınızdaki insanlara mutluluk ulaştırdıkça onların mutluluğunu vücuda getirmekte metaller olduğunuz sürece asıl mutlu olan hep siz olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel sahabenin o kadar büyük mutluluğu yaşamasının arkasında başkalarını kendilerinden ne kadar çok sevdiklerinin yattığını Hazreti Ömer'in başından geçen şu olay çok güzel anlatıyor. Savaştan sonra çok ağır yaralanan sahabeler söz konusu ve Hazreti Ömer elinde su kabıyla giriyor odaya. Birisi diyor ki o ölmek üzere olanlardan, ya Ömer su. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor. Elindeki su kabını ona uzatıyor. O sırada ikinci bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür, ona ver, onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan birisinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Ve de hemen koşarak ikinciye ulaşıyor, elindeki su kabını uzatıyor. Tam o sahabe suyu alacakken bir üçüncü sahabe, onun da durumu aynı. Diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer aynı şekilde düşünüyor. Bu da ölmek üzere. Bunun da vasiyeti. Üçüncüye ulaştırmam. Hemen koşuyor üçüncüye. Ulaştırdığı zaman bakıyor ki üçüncü şehit olmuş. Üçüncü kişi, şehit olmak üzere olan kişi şehit olmuş. Ve Hazreti Ömer koşarak ikinciye geliyor. İkinci de şehit olmuş. Koşarak birinciye geliyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sahabenin ne kadar üstün bir meziyete sahip olduklarını en güzel gösteren olaydır. Bu olay bir gerçektir, yaşanmıştır. Öyleyse ölmek üzere olan bir kişinin arkadaşları için yaptığı fedakarlığa bakın.
Bir, ölmek üzere olan kişi için en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini biliyor musunuz? Allah'ın yoluna girdiğiniz için, Allah'ın yolunda başkalarının bilmediği bir ilmi, Kur'an ilmini öğrendiğiniz için, bu ilmi başkalarına öğretmek için çırpındığınız için. Çünkü siz mutluluğu yaşayanlarsınız ama başkaları bu büyük hazzı yaşayamıyorlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı denemek diye bir kavram olduğunu bile bilmiyorlar. Oradan başlayan yedi sapalık bir İslami yaşantı, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda en üst boyutuna ulaşmak, o onlar tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkasına adayın. Başkalarına demek daha doğru, etrafınızda kim varsa hepsi sizden başkasıdır. Onları mutlu etmek için yaşayın. Onları mutlu etmek için hayatınızı devamlı onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sana sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamte aleyhim. Gayrim ve zorri aleyhim. Ve lezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizlere mümin ve iman kavramlarını açıklamak istiyorum inşallah bu babta. Evvela birinci faktör, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle vardırlar. Doğuşundan itibaren bütün insanların kalplerinde Allah'ın küfür kelimesi yazılı. Bütün insanlar öyle doğarlar kalplerinde küfür kelimesiyle. Bakara suresi 6 ve 7. ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen onlara ne söylesen onlar için netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları, semi hastaları mühürlüdür. Onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerinde kışavet vardır. Böylece Allah Teala bir kafir dediği insanların muhtevasını veriyor. Kalpler mühürlü, işitme hassası mühürlü, görme hassasının üzerinde bir perde var. Bu muhtevaya baktığımız zaman dalalette olan insanlarla küfürde olan insanların aynı standartta olduğunu görüyoruz. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu bize şöyle ulaştırıyor. Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların semi işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet isimli bir perde vardır diyor Allah Teala. Yani kalbin mühürlü olması, işitme hastasının mühürlü olması, görme hastasının üzerinde bir gışavet olması, perde olması Allah Teala'nın dizaynı. Müşterek özellik. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman şimdi
Kasiyer suresinin 23. ayet-i kerimesindeki kişiye bakıyoruz. Bu dalalette olan bir insan. Ama Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerindeki kişiye baktığımız zaman bu bir kafir. Ama ikisinin de özellikleri aynı. Kalbin mühürlü oluşu, işitme hassasının mühürlü oluşu, görme hassasının üzerinde gışavet adlı bir perde olması. Bu Allah-u Teala'nın standartlarında İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerindeki muhtevaya dayalı bir açıklamayı da gerektiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala buyuruyor ki orada, Habibim sen Kur'an'ı onlara okuyarak Allah'ın tekliğinden bahsettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır anlamı çıkıyor burada. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle oradan uzaklaşırlar. Ne görüyoruz? Bu insanları görüyoruz ki Allah-u Teala onların ölü olduklarını söylüyor. Yaşamakta olan bu insanların ölü olduklarını söylüyor. Diyor ki sana baktıklarını görürsün ama seni gördüklerini zannettiğin halde onlar seni görmezler. Yani başka insanlardan, herhangi bir kişiden seni ayırt edemezler. Onların işitmeleri söz konusu değildir diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Kulağın mühürlü olması, işitme hassasının, semih hassasının mühürlü olması kulağın vakra isimli bir engelle kapatılmasının neticesidir. Bu engelin varlığı ise İsra 44-45'te açık bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi bakıyoruz, sonuca ulaşıyoruz. Gözler bakıyor ama görmüyor. Kulaklar duyuyor ama işitmiyor. Yani kişi anlatılanların manasına varamıyor. Kalp fıkıh etmek imkanının sahibi değil. İster dalalette olsun, ister küfürde olsun, insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da bunun standartları veriliyor. Bakıyoruz ki aynı standartlar. Allah-u Teala veriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra Allah-u Teala buyuruyor. Onların kalpleri vardır. Fıkıh etmezler. Onunla fıkıh etmezler. Edemezler. İdrak edemezler. Kalpte ekinnet olduğu için ve birinci açıdan bakıyoruz. Ekinnet açısından. Kalpte ekinnet olduğu için. İkinci açıdan bakıyoruz. Kalp mühürlü olduğu için. Onların gözleri vardır. Onlarla onların kulakları vardır. Onlarla duyamazlar diyor Allah-u Teala.
Yani manaya varamazlar, işitemezler diyor. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlar yaşıyor ama hiçbir zaman onların gözlerindeki hicab-ı mestrinin açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kulaklarındaki vakranın açılması mümkün değil. Hiçbir zaman kalplerindeki muhtevanın değişmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunların daha çok dalalette oldukları ve gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor. Üç ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. İster Allah-u Teala gözler üzerindeki perdeye hicab-ı mestur edesin. Bu gözlerden bahsettiği zaman gözlerin üzerindeki perde, yani bakmaya mani olmayan ama görmeye mani olan perde. Ve gene gözlere baktığımız zaman onun üzerindeki gözlere baktığımız zaman perde, hicab-ı mestur. Ama gözün görme hassasına baktığımız zaman görme hassasının üzerinde bir engelin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Örtülü olduğunu söylüyor. Görme hassasının, yani ra'e hassasının, rü'yeti vücuda getiren görme hassasının üzerinde bir perdenin olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

bir perde değil, örtü kelimesini kullanıyor. Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman görüyoruz neticeyi. Ve ala efsarihim gişave diyor Allah Teala. Onların görme hastalarının üzerinde gişavet vardır diyor. Dikkat edin. Gözler görmenin vasıtasıdır. Gözlerin üzerindeki engele hicabı mestur ediyor Allah Teala. Dikkat edin. Gözlerin vasfı görmektir. Görmenin, görme fiilinin, görme vasfının üzerine Allah'ın koyduğu engel ise onların efsarları üzerine, görme hastalığının üzerinde gışavet vardır diyor. Yani fizik standartlarda göz bir alettir, kulak bir alettir, kalp bir alettir. Ama bunların vasıflarına gelince gözün hastası görmektir. Gözün, bizatihi gözün üzerinde hicab-ı mestura var. Ama gözün görme hastası da gişavet isimli bir engelle engellenmiş. Kişi bakıyor ama göremiyor. Manevi açıdan göremiyor. Kulakları var kişinin. Kulaklarında vakra var. Ama o kulakların işitme hassası mühürlü. Uzuvlarla uzuvların hastalarını, vasıflarını Allah-u Teala Kur'an'a koyduğu tabirlerle birbirinden ayırmış. Gözlerin üzerinde, bir uzuv olan gözün üzerinde hicab-ı mestura var, gizli bir perde var. Ama gözün görüş hastasının, basar hastasının üzerinde gışavet var. Engel. Kulakların üzerinde vakra var. Kulakların üzerindeki nesnenin adı vakra, ama kulakların duyma hassasının üzerinde mühür. Kalbin hissiyatı, kalbin muhtevası, kalp uzvunun içinde, kalple fizik olarak bir uzuv olan kalbin idrak edebilme hassasına Allah-u Teala Ekinnet isimli bir engel getirmiş. Yani kalbin içinde, kalp bir uzuv, bu kalbin içinde ekinnet var. Kalbin hissetme hassasıyla alakalı değil. Kalbin bir uzuv olarak içerisinde ekinnet var. Tıpkı gözün üzerindeki hicab-ı mestura gibi, kulaktaki vakra gibi, uzuvların üzerindeki uzuvlara koyduğu engelleri uzuv açısından değerlendiriyor Allah Teala. Gözlerin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulaklarda vakra var.
kalplerde ekinnet var. Bunlar uzuvlara ait olan engeller. Uzuvla alakalı. Ama bu uzuvlar bir vasfın sahibi. Gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz hissediyor, idrak ediyor. İşte kulaklarımızın duymasına, duyma hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel mühürlemek. Kalbin idrak etme hassasına Allah'ın koyduğu engel mühürlemek. Gözün görme hassasına Allah-u Teala'nın koyduğu engel kıçavet adlı bir nevi gene mühür, bir engel, bir perde. Ama uzuvlar için uzuv olarak baktığı zaman Allah-u Teala gözlere, kulaklara, kalbe koyduğu isimler farklı. Onların duyma, işitme ve idrak etme hastalarına engel koyduğu zaman isimler farklı. Allah her şeyi en ince detaylarıyla koymuş ve insanlar bu detayları Allah-u Teala'dan öğrenmedikleri için kalbin işitme hassasına, kalbin idrak etme hassasına insanlar kendilerine göre değerlendirme yapmışlar. Kalpler demişler, hissetmez, idrak etmez. Allah-u Teala'nın uzuvlara koyduğu, uzuvların vasıflarına Allah'ın koyduğu engellerle, uzuvlara Allah'ın koyduğu engellerle, bu uzuvların duyma, işitme, idrak etme hastalarına koyduğu engeller Kur'an-ı Kerim'de farklı isim alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de vasıflarla uzuvlar hep birbirine karıştırılmış. Yani Türkçe'ye çevrilirken veya başka dillere çevrilirken, bütün dillere olan çevirişlerde neler olduğunu bilmiyoruz ama İngilizce'ye çevirişlerinde hep aynı hatanın, nasıl Türkçedeki Kur'an-ı Kerimlere o hatalar girmişse onlarda da aynı hataların mevcut olduğunu görüyoruz.

Allah-u Teala. Bizatihi gözün üzerine bir engel koymuş, bizatihi kalbin üzerine engel koymuş, bizatihi kulağa bir engel koymuş. Uzuvlara koyduğu engellerse, göz için hicab-ı mestüre, kulak için vakra, kalp içinse ekinnet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle olan insanlar, onların ortak özelliği, yani gözlerinde hicab-ı mestüre veya görme hastalarında görüşlerinde gışavet olan insanlar, kulaklarında vakra veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kulaklarında vakra olan insanlar veya işitme hastaları mühürlü olan insanlar, kalplerinde ekinet olan insanlar veya kalplerinin idrak hastası mühürlenmiş olan insanlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala'nın dizaynında kör, sağır ve dilsiz hüviyetinde kalpleri idrak edemeyen insanlar. İşte bu kalbi mühürlü, kulakları mühürlü, gözleri perdeli olan insanlar, onların kâfirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakara 6 ve 7'de onların kâfirler olduğunu, onların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye 23'te tarifler kelimesi kelimesine aynı çıkıyor. İnsanların bu kalplerindeki küfür kelimesinin alınmaması halinde o kişileri Allah-u Teala kafirler olarak değerlendiriyor. Ve mümin hüviyetine, kişinin gelişinde bakıyoruz ki mümin olabilmek bu standartların hepsinin yok edilmesiyle alakalı. Bütün müminler için baş gözlerindeki hicab-ı mestüre veya rüyetlerindeki, görüşlerindeki, basarlarındaki gışavetin alınmış olması söz konusu, kulaklarındaki vakranın alınmış olması ve böylece kalpteki, kulaklardaki işitme hassasının mührünün açılmış olması söz konusu, kalplerdeki ekinnetin alınmış olması, kalbin hissetme hassasının mührünün alınmış olması söz konusu. Böyle bir olayın tahakkukunda bu mührün açılması, kalpteki küfür kelimesinin alınmasını ifade ediyor ve kalbin içine imanın yazılmasını ifade ediyor. Allah-u Teala mümin tarifini yaparken onların kalplerinin mührünün açıldığını ve içine imanın yazıldığını işaret ediyor. Bu devrin imamı

ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle tahakkuk eden bir vetiredir. Nasıldı gelişme? Bu gelişmenin süreci içerisinde görüyoruz ki Allah-u Teala standartlara koymuş her şeyi. Bu standartlar kişinin kalp gözünün kalbindeki dizaynın değişmesi, gözündeki ve kulağındaki dizaynın değişmesi ve onu dünya hayatını algılayabilecek olan bir noktaya getirmesiyle ilişkili. Bu olay gerçekleştiği zaman o kişinin kulaklarındaki vakranın alındığını, gözlerindeki hicab-ı mestürenin alındığını, kalbindeki ekinnetin alındığını görüyoruz. Sonuç olarak o kişilerin gözlerindeki gözün görme hassasının üzerindeki gışavetin alınması manasına giriyor bu. İşitmenin üzerindeki mührün alınması manasına giriyor. Kalpteki idrakin üzerindeki mührün alınması anlamına geliyor. Kişi o mührün alınmasının arkasından kalbindeki küfür kelimesinin alınması ve içine iman yazılmasıyla mümin oluyor. İblis bütün insanlara mümin olmanın Allah'a inanmak demek olduğunu, Allah'a inananın mümin olduğunu, inanmayanın da kafir olduğunu bir iddia vesilesi yapmış. Herkese de bunu kabul ettirmiş durumda. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, realite böyle mi? Hayır, bununla alakası yok. Peki böyle zannedenler için durum ne? İşte iblisin bütün gayreti insanlara böyle zannettirmek. Yani kim Allah'a inanırsa o mümindir. Kim inanmazsa o da kafirdir. Böyle yaparsa şeytan ne kazanacak bundan? Şunu kazanacak. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah-u Teala onlar ki müminlerdir ve amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amelde bulunurlar, nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Neymiş? Allah bütün müminleri cennetini alıp hesapsız rızıklandıracakmış. İşte iblis bu ayet-i kerimeyi insanları tuzağa düşürmek için bir vasıta olarak kullanıyor. Eğer insanlara siz Allah'a inanıyorsunuz, öyleyse müminsiniz intibahını verip de kabul ettirirse ne olur? O zaman şu olur. İnsanlar samimiyetle bakarlar kendilerine, gerçekten Allah'a inanıyorlar. Ve kişi samimi olarak der ki kendi kendisine, ben hamdolsun ki Allah'a inanıyorum. Öyleyse inanmışsa şeytanın bu palavrasına, inananlar mümindir sözüne, çünkü iman kelimesi inanç demek. Mümin kelimesi de inanan demek lügat manası itibariyle. Öyleyse ben inananım, müminim, Allah'a inanıyorum. Öyleyse buna göre ben müminim. Allah-u Teala da müminleri cennetine alacak. Böyle bir düşüncenin sahibi kılmak şeytanın hedefi insanları. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kişiler Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek gereğini duymazlar.
yasak ettiği fiilleri işlememek gereğini duymazlar. Allah yolunda hiçbir gayretin, cehdin sahibi olmazlar. Allah'a layık olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmaları gerekmiyor. Çünkü ne olmuş? Kişi Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyorsa mümin, müminse açık hüküm, Allah onun cennetini alacak. İşte şeytan insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Herkes aynı şeyi söylüyor. Biz müminiz diyorlar. Mümin olduğumuza göre Allah bizi zaten cennetine alacak. Öyleyse bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Mümin olmamız tek başına yeterli. İki çeşit insan vardır diyorlar. Bir kafirler, iki müminler. Biz müminiz. Müminleri de Allah Teala cennetine alacak. Gerçekten mümin olmak bu mu? Kesinlikle değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak kişinin kalbine imanın yazılmasını gerektirir. Bahsettiğimiz hususlar, yani gözlerdeki ya da kulaklardaki ya da kalplerdeki ya da bunların hepsindeki engellerin kalkması, kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, kişinin huşuya ulaşması, Allah'tan aldığı 10 tane ihsan, o kişiyi gerçek bir anlamda mümin yapamaz. 10. ihsanla kişi mürşidine ulaştıktan sonra, o zaman mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman mümin olacaktır. Nasıl bir işlem bu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman, 10 tane ihsanla ulaştığı zaman, deminki şartlar kişide tamamlandığında, Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. Ama bu şarta bağlıdır. Tabi olması şarttır. 10 tane ihsanla tabi olması şarttır. Ancak o zaman Allah-u Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir. Ve o ruhun gelmesi kişinin kalbinin içine iman yazılması için şarttır. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedelenirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman kişi gerçek anlamda mümin adını alır. Yani kalbinde mevcut olan imanın sahibi demektir bunun manası. Kişinin kalbinin içinde bulunan imanın sahibi olması hali. İşte burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir husus var. Kalbine iman yazılmayan kişi mümin olarak kabul edilmiyor. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp da kalbinizin içine iman kelimesini sokmadı, yazmadı. Böylece siz mümin olmadınız diyor. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bu standartların 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 4 tane de hidayet şartına dayalı olduğunu görürüz. 4 hidayetin 3'ü bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin
gerçekleşmesidir. Dördüncüsü ise Allah'a yemin vermediğimiz, misak ve ahd vermediğimiz bir başka hususun gerçekleşmesidir. İrademizin Allah'a teslim edilmesi. Dördü de hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir vakadan bahsediyoruz. Nefsimizin kalbi iman kelimesine sahip olmak mecburiyetinde. İman. Nasıl bir olgu bu? Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Yani emrini tebliğ etmek üzere ruh gönderir diyor. Ve o kişiye bir hususu izah etmek üzere, o kişinin Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a ulaşma gününün, yevmit talakın geldiğini haber vermek için. Ve bu haber veriliyor, arkasından Allah Teala işlemlerine başlıyor, kalbin mührünü açıyor, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve mühürlü olan bütün kalplerde de mutlaka küfür kelimesi yazar. Mühürlü olan kalbin sahipleri hem Allah Teala'nın söylediği gibi kafirler hüviyetindedir, hem de dalalette olan insanlardır. Kalbin mührünü açan Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Demin söylediğimiz Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. O zaman mümin olan kişi hangi şartların sahibidir? Bir, o kişinin kalbindeki ekinet alınmıştır. İki, o kişinin kalbine Allah ihbatı koymuştur. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. Yeter mi? Yetmez. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çıkarmıştır. Üçüncü kalp şartı. Ve o kişinin kalbinin içine imanı yazmak üzere kalbin mührünü açmıştır. Kalpteki küfür kelimesini dışarı almıştır ve kalbin içine de imanı yazmıştır. Böylece 7 tane kalp şartı oluşmuştur kişide. 7 tane kalp şartı. Bu 7 şartın dizaynı kişiyi kalp şartları açısından mümin kılar. Neydi kafirlerin, Allah'ın kafir telakki ettiği kişilerin kalp durumu? Kalpleri mühürlü, kalplerin içinde küfür kelimesi yazıyor. Nedir mümin olan kişinin durumu? Kalbi mühürlü değil, kalbinin mührü açılmış ve kalbinin içine Allah Teala küfrü alarak imanı yazmış. Öyleyse bir kişinin mümin standartlarında olabilmesi, kalbinin içine mutlaka iman kelimesinin
yazılmış olmasına bağlıdır. İşte bu standartlarda bir olgu söz konusudur. Kalbin içine Allah'ın imanı yazmış olması. Ancak o zaman kişi kalbine yazılan imanın sahibi, yani mümin standartlarına ulaşır. Bu o kişinin kalp şartları açısından mümin olmasıdır. Kalbine iman yazılı olmayanlara Allah-u Teala dilleriyle mümin olanlar diyor ve onları mümin standartlarında kabul etmediğini söylüyor. Hücret suresinin 14. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi Araplar dilleriyle diyorlar ki biz de mümin olduk. Yani dilleriyle mümin olduk diyenler, ama aynı ayet-i kerime onların mümin olmadığını açık bir şekilde söylüyor Hucurat 14. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı, açık ve kesin kalp şartları. Gelelim inanç şartlarına. Amentü şehrinde biri yanlış olmak üzere 6 tane vasıf var. 7. vasıf özellikle devre dışı bırakılmış. Birincisi Allah'a inanmak. Mümin olmanın 7 inanç şartı. Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi Allah'ın kitaplarına inanmak. Üçüncüsü Resullerine inanmak. Dördüncüsü meleklerine inanmak. Beşincisi bâsı bâdel mevte, yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü hayata getirileceğine inanmak. Altıncısı hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Amentü şehrinde hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak diyor. Orada büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Şerrin Allah'tan oluşması mümkün değildir. Şer insanın derecat kaybettiği amellerin adıdır. Hayır insanın derecat kazandığı amellerin adıdır. Allah'ınsa hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebebiyet vermesi mümkün değildir. Allah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği her olay kaderdir. Bu olaylar bizi huzursuz edebilir, bu olaylar bizi sevindirebilir. Allah'ın dostları için hep sevinmek söz konusudur. Allah'ın düşmanları için de hep üzülmek. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yaparsa yapsın, ister bizi üzen bir olay vücuda getirsin, ister bizi sevindiren bir olay vücuda getirsin, ama Allah bizim üzerimizde bir kader unsuru oluşturdu diye bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse kader nedir? Bir insanın kendi iradesiyle değil, başka bir irade sebebiyle bir tesirin altına girmesi, bir tesir alması hali. Bizim irademiz değil, başka bir irade bir olay vücuda getirecek, bu olay bize tesir edecek. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir ettiği zaman, bizim üzerimizde bir tesir vücuda getirdiği zaman, bu olay bizim için bir kaderdir. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği kader, insanların bize tesir suretiyle vücuda getirdikleri kader, bizim irademizin dahili olmadan başımıza gelen olaylar hep kaderi oluşturur. Eğer başka birisi bize bir zarar verirse, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bize bir zarar verirse, bu verdiği zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder. Bir hırsız bize ait olan bir şeyi çalmış olsun,
hırsız derecat kaybeder. Kul hakkı doğmuştur. Allah'ın kanunu derhal yerine getirilir. Ne diyor Allah Teala? Allahü seriyül hesap. Allah hesabı çabuk görendir, derhal görendir. Ne zaman bir hırsız hırsızlık yapsa, hırsızlık yaptığı an amel defterine o olay girmiştir. Yani hayat filminde o olay görünmektedir. Taammüt de görünmektedir. Yani kişinin düşünceleri de görünmektedir. Ve taammüden bir kişi bir hırsızlık yaptığında derecat kaybedecektir. Ama kimin malını çalmışsa kaybettiği derecat o malı çalınan kişinin amel defterine pozitif derecat olarak, zahit derecat olarak kaydedilir. Ne olmuştur? Kendisine zarar verilen bir kişi, fiziki zarar verilen bir kişi, bu zararın karşılığında derecat kazanır. Yani hayra ulaşır. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. İşte bu olay, mal sahibinin, malı çalınan kişinin şer zannettiği ama aslında bir hayır olan olaydır. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse bu olay kişiye derecat kaybettirmiştir. Ve bir şer olaydır. Kime? Hırsıza derecat kaybettirmiştir. Hırsıza göre şer olaydır. Ama hırsız seviniyor. Mal sahibine göre bir hayırdır. Ona derecat kazandırdığı için, malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler bu kişiye hayır olarak kazandığı dereceler olarak kaydediliyor. Yani kişi hayır kazanıyor ama hayır kazanmasına rağmen üzülüyor. Diğeri şer işliyor ama işlediği şey şer olmasına rağmen kişi memnun hayatından. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Hayra üzülmek de söz konusu olabiliyor. Şerre sevinmek de söz konusu olabiliyor. Bir hırsız birisine, bir katil birisine zarar verdiği zaman, katil o adamı öldürdüğü zaman, hırsız bir kişinin malını çaldığı zaman ona zarar vermiş oluyorlar. Ama bu zarar vermek o kişiye derecat kazandırıyor. Zarar verdikleri kişiye derecat kazandırıyor. Tersi ne olabilir? O kişiye bir fayda sağlamak olabilir. Mesela birisi bir başkasına gitti, bir hediye aldı. Ona herhangi bir işinde yardımcı oldu. O işini halletmesine sebebiyet verdi. Onu memnun edecek olan bir şey vücuda getirdi, herhangi bir şey. Bunu gerçekleştiren kişi, yani başka birine mutluluk verecek olan bir güzelliği başka birisine ulaştıran kişi bundan derecat kazanır ve mutluluğu yaşar. Ama kendisine bu iyilik yapılan, bu güzellik ulaştırılan, bu mutluluk verici davranışa muhatap olan kişi bundan derecat kaybetmez. Kendisine kötülük yapıldığı zaman, onu üzecek olan bir şey vücuda getirildiği zaman, haksız bir tasarrufa muhatap olduğu zaman kişi derecat kazanır. Ama kendisini sevindirecek bir olay olduğu zaman, başka birisi tarafından onun üzerine vücuda getirilen, onun hoşuna giden bir olay cereyan ettiği zaman kişi derecat kaybetmez. Öyleyse ister bir kişiye zarar verilsin, ister bir kişi zarar yerine
faydaya ulaşsın, başka birisi vasıtasıyla, başka birisi tarafından vücuda getirilsin, her ikisinde de kişi derecat kaybetmez, kaybedemez. Allah'ın veya sünnetullahın vücuda getirdiği olaylarda da böyledir. Kişi Allah'ın veya sünnetullahın, Allah'ın kainatı her zerresiyle kontrol altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi kişinin sevineceği bir şey de oluştursa, mesela o sene çok yağmur verse Allah Teala, mahsul çok iyi alınsa, çiftçi buna sevinir. Allah Teala'nın verdiği bu yağmur sebebiyle kişi, çiftçi büyük kazanç sağlamıştır, sevinir. Ama bunun karşılığında derecat kaybetmez, kazanmaz da. Allah Teala'nın veya sünnetullah'ın herhangi bir fiili bir kişiye zarar verirse, ondan bu kişinin Allah Teala o kişiye bir hayır sağlamak için bunu yaparsa, ona derecat kazandırmak için yaparsa, kişi sünnetullah'ın bu olayı sebebiyle derecat kazanabilir. Ama Allah Teala'nın o kişi üzerindeki tasarrufu, o kişinin üzerinde vücuda getirdiği olayın mahiyeti ne olursa olsun, bir kader unsuru olarak, ölüm de kader unsurlarından biridir, hastalık da biridir. Kişinin Allah Teala tarafından kendisine verilen bir hastalık sebebiyle acı çekmesi, Allah Teala tarafından onun bir nevi dünya azabına maruz bırakılması halidir. Eğer kişi bunu hak edecek olan bir şey yapmadıysa, Allah Teala bunu yaptıysa, o zaman Allah Teala'nın başka bir muradı vardır, o kişiye derecat kazandırmak. Ama Allah Teala burada kişiye derecat kazandırabilir, onu üzen, onu hasta eden ve buna karşılık kişinin şükrettiği hallerde Allah Teala'nın da bu davranışı o kişiye derecat kazandırır. Ama Allah Teala'nın herhangi bir insan üzerindeki tasarrufu, ona tesir icra eden bütün davranışları, hiçbirisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle derecat kaybetmez. Olay buysa, altıncı faktör zedeleniyor. Hayır bizdendir. Hayır, affedersiniz, hayır Allah'tandır. Ama şer bizim nefsimizin afetlerindendir. Şerrin arkasında Allah yoktur. Yani derecat kaybettiğimiz bir olayın arkasında Allah'ın olması mümkün değildir. Şer Allah'tan değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda görüyoruz ki hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah'ın hangi fiili olursa olsun, bize tesir edecek olan hangi davranış olursa olsun, Allah Teala bize ne yaparsa yapsın, bizim Allah'ın o yaptığı şey sebebiyle, üzerimizde oluşturduğu kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartından bir tanesi olan hayrın da şerrin de Allah'tan olması konusu yanlıştır. Hayır ve şer Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Hayır Allah'tan her zaman olabilir.
Ama şer Allah'tan olamaz. Çünkü şer sebebiyle hiç kimse derece kaybedemez. Etti 6 şart sevgili kardeşlerim. Ama olay burada bitmiyor. Bir de 7. şart var. İmanın 7 inanç şartından 7.'si ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ve insanların bir kısmı din tarihi boyunca hep bu olaya karşı çıkmışlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da neymiş? Böyle bir saçmalık olur mu? İnsana hayat veren ruhtur. Ruhumuz bizden alındığı takdirde, Allah'a ulaşacak olan ruhumuz bizden alındığı an, biz ölürüz iddiası var. Sevgili kardeşlerim, iblis insanlara ne kadar çok yanlışı kabul ettirmiş. İşte kabul ettirdiği yanlışlardan bir tanesi de bu. İnsana hayat verenin ruh zannedilmesi. En acısı Kur'an'da o istikamette hiçbir ayet olmadığı halde insanlar kendi kendilerine şeytanın onlara yutturduğu bu aldatmacayı kabul etmişler ve başka insanları da inandırmaya çalışmışlar ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bu olay üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması inanç şartlarının 7.'sidir ve üzerimize 12 defa farzdır.

burada farzları söylemekte yarar görüyoruz. Birinci farz Zümer 54. Allah Teala diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable en yetekimin azabı. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı ister cehennem azabı olsun, azap gelmeden önce dediğine göre dünya hayatında istiyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzu Allah'a ulaştırın, teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin demiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farz kılınmış. İkincisi Rum 31 münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür. Yani Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27. İrci'i ila Fecr 28. İrci'i ila Rabbikum. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a kaç ve sığın. Allah bir sığınaktır. O sığınağa sığın diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sığınağa sığınmak. Beşinci farz Yunus suresinin 23. 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah'ı yüce darüsselamü ehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse, oraya ulaştırmayı dilerse teslim yurduna, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a olan ulaştıran yol olduğu ifade ediliyor Allah Teala tarafından. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Allah Teala Enam 88'de o sırat-ı müstakim ki onunla insanları Allah'a hidayet ederiz diyor. Allah'a ulaştırırız diyor Allah Teala insanların ruhlarını. Ve Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. 6. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim sana ulaşmayı, kim bize ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bize ulaş diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad 22 Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir defa daha kesinlik kazanıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neydi davet? Kendi zatına davet. Yunus 125. 10. ayet-i kerime
Maide 7 işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Bunun üzerimize Allah Teala tarafından farz kılındığı ifade ediliyor. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Enam 152 ve bi ahdillahi yefu. 12. ayet-i kerime ise Nisa 58 Allah Teala buyuruyor. İnna Allahe ye'murukum an tu'adul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Teslim etmenizi emreder diyor.

işte Allah-u Teala böylece ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmış ve 7 tane İslam'ın Allah'a insan ruhunun ulaşmasıyla ilişkili olan 7. inanç şartı yok edilmiş zaman içerisinde. Ama 7.'si bu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, aynı zamanda bunun farziyetine de inanmak. Huşu sahiplerinin tarifini yapıyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki edeceklerdir, kılacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürülecektir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse İslam'ın 7 tane inanç şartı. Ve oraya ulaştığımız zaman mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu ruhumuzun hidayete başlaması. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsimizin hidayete başlaması. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücudumuzun hidayet şartı. Ve nefsimizde afetler azaldıkça aynı paralelde irademiz güçlenmeye başlıyor. Nefsin afetleri azaldığı için güçlü. Yani karşısındaki rezistans, iradenin karşısındaki rezistans giderek azalıyor. Nefsin afetleri yok oldukça Allah'ın emirlerine karşı çıkacak faktörler azalıyor. Böylece görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın imanı yazmasıyla mümin olmak şerefine eriyoruz. Ondan evvel diliyle iman eden ama kalbiyle iman etmeyen birisi olduğumuz için Allah Teala bizi müminler safına almıyor. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Önem verdiğinin de kalbin mümin olduğunu Allah Teala, önem verdiği hususunsa kalbin mümin olması bulunduğunu Allah Teala Hücurat 14'te söylüyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Siz mümin olmadınız diyor Allah Teala. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadıkça mümin kabul etmiyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Şu noktaya kadar bir mümin tarifi verdik. Acaba mümin olmak nerede başlar? Şeytanın tuzağı neydi? Şeytan bütün insanlara diyor ki, kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. Tabii
İblis'in söylediği bu yalanın arkasında bir ciddi sebep var. Eğer şeytan insanları inandırabilirse Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir. Affedersiniz, Allah'a inanan mümindir sözüne insanları inandırırsa ne olur? O zaman mümin olanlar, madem ki Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti kerimesi gereğince, madem ki müminler Allah'ın cennetine gireceklerdir, o zaman insanlar, biz müminiz, nasıl olsa Allah'ın cennetine gireriz. Ne gerek var namaz kılmaya, ne gerek var oruç tutmaya, ne gerek var zikir yapmaya, şu dünyada gönlümüzü yaşarız, geçip gideriz derler. Ve iblis bunu istiyor, insanlar böyle düşünsünler de hepsi kendisiyle beraber cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'ın bahtlı kullarıyız. Ki Allah-u Teala bizlere mümin olmanın ne olduğunu öğretmiş ve bu tuzaklara bütün insanlığın düşmemesi için insanlara bunları öğretmek mecburiyetindeyiz. Evet sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gelin sizinle beraber şu bizim 28 basamaklık skalaya bir bakalım. Mümin olmak nerede başlar? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir diyor. Ve onları mümin saymadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir dil ile mümin olduklarını söyleyen insanlar var. Bunu skalanın bir ve ikinci basamaklarına koyabilirsiniz sadece. Çünkü üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olmanın gerçek standartların içine girmişlerdir. Öyleyse 28 basamaklık dizayn içerisinde ilk iki basamak Allah-u Teala'nın gerçek anlamda mümin olma standartlarının içine girmiyor. Ama o iki basamağın içinde yaşayanların da büyük kısmı biz müminiz diyorlar. Allah'a inanıyoruz. Allah'a inandığımıza göre biz müminiz diyorlar. Yani dilleriyle mümin olduklarını söyleyenler ama mümin olmanın gereklerini yerine getirmeyenler. Bunlar birinci ve ikinci basamaktaki insanlar. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Ve seçim söz konusu olabilir. Allah-u Teala tarafından kişi seçilir. Burada bir kişinin Allah'a inanması onu Allah'a göre mümin yapmaz. Kişi bu basamakta kaldığı sürece hiçbir zaman mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan biridir ve inanıyor diye de Allah-u Teala onu müminler safında mütalaa etmez. Bu insanların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve bütün dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalet müessesesi ile küfür müessesesi aynı basamakları kapsar. Çünkü konumuzun başında söylediğimiz gibi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri küfrü ve dalaleti eşitliyor. Zaten Allah-u Teala Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor.
Öyleyse kafirler aynı zamanda dalalette olanlar. Birinci ve ikinci basamaklar sevgili kardeşlerim. Buralarda yaşayan insanlar dilleriyle ne kadar mümin olduklarını söylerlerse söylesinler, müminler safında yer alamazlar. Şeytanın bir tuzağına düşmüş zavallılardır. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah'a ulaşmayı dilerse ne oluyordu? Allah hemen rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Dördüncü basamak, gözlerindeki ekinleti alıyordu kişinin, kulaklarındaki vakrayı alıyordu, kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyuyordu. Yedinci basamak. Bununla da kalmıyordu, kişinin kalbine ulaşıyordu. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sekizinci, dokuzuncu basamaklar. Ve onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyordu. Peki böyle bir insan, bu noktaya ulaşmış olan bir insan ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaşmış olan kişi mümin midir? Yoksa kafir midir? Sevgili kardeşlerim, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Eğer kalpteki küfür yazısının varlığı açısından meselemize bakıyorsak, bu kişi kafir hüviyetindedir henüz. Mümin hüviyetine girememiştir. Ama kurtuluş açısından bakıyorsak öyle değil. Bu kişi Allah'ın cennetinin birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. Ve Allah Teala onun için o kişiye ard arda bu ihsanları veriyor ki, bu nimetleri veriyor, bu ihsanları veriyor ki, bu ihsanlarla kişiyi devamlı derecat vererek takviye etsin de her ihsanıyla yüksek dereceler vererek kişinin kaybettiği derecelerden daha öteye geçirsin kişinin durumunu. Öyleyse bu kişi nereye gider? Bu kişi cennete girer. Bu noktada farklı bir durum var. Kişi henüz kalbiyle mümin olmadı, kalbinin içine iman yazılmadı. Ama kişi mümin, normal mümin olmanın, Allah'a ulaşma standartlarının muhakkak ki ötesinde. Çünkü Allah'a sadece inanmıyor. Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanıyor. Ve kendisinin de bu işi başaracağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu noktadaki kişi birinci huşuya ulaşmıştır ve o huşudaki kişi yakin hasıl ederek inanır ki ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaktır. Öyleyse buradaki mümin olma kavramı sadece Allah'a ulaşmayı ihtiva etmiyor. Onun ötesinde Allah Teala kişide birçok değişiklik yapmış. Ve bu noktada bir defa kişinin inanç açısından durumu Allah'a inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve bunu kendisinin de yapacağına inanmak, gerçekleştireceğine iman sahibi olmak. O zaman bu kişi birinci ve ikinci basamaklardaki Allah'a inanan, sadece bir inanç besleyen insandan çok farklı bir statüdedir. Bu kişinin inancı sadece Allah'a inanmak değil, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına da iman etmek. O zaman bu kişi sadece diliyle ben müminim diyen insan değildir. Bu kişi onun çok ötesinde bir yere ulaşmıştır ve zaten mürşidine ulaşmasına da az bir zaman kalmıştır. Sadece kişi huşu sahibi olacak. Yani ikinci huşuya ulaşacak ve Allah da ona o zaman onun talebi üzerine mürşidini gösterecek.
Böyle bir dizaynda mürşidin Allah-u Teala'dan sorulması gerekiyor hacet namazıyla. Kişi soruyor. Kişi Allah kişiye gösteriyor mürşidini. 13. basamakta kişi. Ve kendine düşeni yapıyor. Allah'tan aldığı bu 10. nimetle, 10. affedersiniz ihsanla kendine düşeni yapıyor. Gidiyor mürşidine, ulaşıyor. İrşat makamına ulaşıyor kişi. Ve tabi oluyor. İşte irşat makamına ulaştığı noktada Allah Teala onu mümin sayıyor artık.

takdirde bu şartları alarak onları da tabiyetin altına al. Onların da biat ettir. Onları da biat ettir diyor Allah Teala. Ama onların mümin kadınlar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın mümin olmayı kabul ettiği bir nokta var. Bu nokta aslında sevgili kardeşlerim cennetle başlar. Allah Teala kafirler cennete giremez diyor. Ama üçüncü basamaktaki kişi cenneti hak ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren kafir saymıyor. Dilemeyen herkes için küfür söz konusu. Ama dileyen bir kişinin kalbine henüz iman yazılmadığı halde Allah Teala onu kafir saymıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin hiçbir zaman sevapları günahlarından fazla olamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşüyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi günahları sevaplarından mutlaka fazla. Ve gideceği yer mutlak olarak cehennem. Öyleyse madem ki kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetine ehil ve cennete de müminler girer. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi müminler safında mütalaa ediyor. Ama kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Evet, kişinin kalbinde hala küfür yazıyor. Ama Allah Teala o kişiyi cennetine almayı garanti etmiş. Allah'ın garantisi sebebiyle kalbinde küfür de yazsa bu kişinin Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ve kişi 14. basamağa geldiği zaman, mürşidine ulaştığı zaman el öpecek olanın, Allah'ın yoluna girecek olanın daha tabiyeti gerçekleşmeden Allah-u Teala'nın onları mümin saydığını görüyoruz. Halbuki daha belki mümin tarifinde Allah-u Teala'nın kalbinin içine iman yazılmadığı için o kişinin küfürde olduğunu söylemesi söz konusu Hucurat 14'te. Ama buradaki durum öyle değil. Buradaki durum kişi birkaç dakika sonra tabi olacak. Tabi olduğu anda kalbindeki küfrü kim alacak? Allah alacak. Kalbinin içine imanı kim yazacak? Allah yazacak. Ve Allah Teala bu olayları evvelden bildiği için mümin kadınlar tövbe edecek ve tövbeleri kabul edecek olan kadınları söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsinin işlemleri tamamlanmış. Ve sadece kalplerinin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ve kalbin içine imanın yazılması kalmış. Böyle olan kişileri de mümin standartlarında kabul ediyor Allah Teala. Ama müminler kimlerdir? Müminler kalplerinde iman yazılanlardır. Yani 14. basamakta olanlardır. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi irşat makamına ulaşıp önünde de çöküp tövbe edince 10 tane ihsanla gelmişse mutlaka onların kalplerinin, onların evvela başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah-u Teala. O ruh, o kişinin

başının üzerine gelir gelmez Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Üç safhada gerçekleşir bu olgu. Bir, Allah kalbin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açar. İki, Allah-u Teala kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alır. Üç, Allah-u Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte burası kişinin gerçek anlamda mümin olduğu yerdir. O kişinin hem kalbi mümin olmuştur, hem de diliyle de kişi mümin olduğunu söylemektedir. Öyleyse kişinin dilinin de kalbinin de mümin olduğu yer. İman bu noktadan itibaren giderek artacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi daha üst seviye bir mümindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Nefsini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. İrşada ulaşan kişi daha üst seviyede, iradesini Allah'a teslim eden kişi daha üst seviyede bir mümindir. Allah-u Teala insanların imanını arttırdığını söylüyor. Bir gün insanların imanlarına zulüm karıştırmayacağını söylüyor. Böylece imanları artan, imanlarına zulüm karıştırmayan insanlar söz konusu oluyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de iman müessesesi de 7 kademelik bir alanı işgal ediyor. O zaman başlangıçta daha kişi amen olduğu anda da mümin olmanın birinci kademesine ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kademede bir mümin olmak söz konusu. Ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman üçüncü kademe. İman, kalpteki iman giderek artıyor. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst ve daha üst noktada bir imanın sahibi kişi. Daimi zikre ulaştıktan sonra kişi yeni bir hüviyet oluyor imanına. Zulüm karıştırmayan kişi oluyor. Öyleyse sonunda kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor ve yedinci safhasına ulaşıyor mümin olmanın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse mümin olmak Allah'ın dizaynında muhteşem bir olay. Ve kişi mümin olduğu zaman kalbine iman yazıldığı zamanı ifade eder bu. Kişinin gerçek anlamda mümin olması kalbine iman yazılmasıyla başlar.

Mümin olan kişi dalalette olmayan kişidir. Öyleyse kafir olan kişi dalalette olan kişidir. Mümin olan kişi hidayette olan kişidir. Öyleyse bir, hidayet üzere olmak var. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eder. Bu mümin iman üzere olmaktır. Mümin olmak üzere kişi. İman üzere olan bu kişi mümin olmak üzere, ama henüz kalbine iman yazılmadığı için Allah Teala onu kurtuluşa ehil sayıyor. Mutlaka cennetini alacak. Ama kalbiyle henüz mümin olmamış kişi. Öyleyse 3. basamaktan 14. basamağa kadar geçen kademeler gerçek anlamda mümin olmanın bir nevi hazırlık safhası. 3. basamaktan evveli kesinlikle küfür noktası. Kişi ister Allah'a inansın, ister inanmasın, o kişi Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe Allah'a göre tam bir küfrün içerisinde. Tabi bunların arasında Allah'a ulaşmayanlar, Allah'a inanmayanlar da varsa onlar en koyu küfrün içerisindeler. Allah'a da inanmıyorlar. Kalplerinde küfür yazdığı için kafir değiller sadece. Allah'a inanmadıkları için de kafirler. Öyleyse Allah'a inanmayanlar ile Allah'a inanmalarına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ikisi de aynı basamakları paylaşıyorlar. Birinci ve ikinci basamaklar. İki grubun da kurtulması mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala küfrün kesinlikle var olduğu iki basamaktan bahsediyor sadece. Birinci ve ikinci basamak var. Ondan sonra kişinin kalbinde iman henüz yazmamasına rağmen Allah Teala onları adım adım daha üst seviyede gerçek mümin olmaya yakın mümin hüviyetinde görüyor. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen süre mümin olmaya yönelik bir devreyi gösteriyor. Yani mümin olmak üzere kişi. Mümin olmaya yönelmiş kişi. Ve dönüşü söz konusu değil. Çünkü dönüş kişinin elinde değil. Allah'ın elinde. Burada Allah Teala neden kişi mürşidine ulaşıp da daha kalbine iman yazılmadan evvel sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü Allah'a ulaşacak olan o kişi değil. Onu Allah kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin iradesinin dışında bir mümin olma olayı var olduğu için Allah Teala bu sözü verdiği için kişiye daha kişi amen olduğu anda Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onu mümin sayıyor. Sebebi de çok açık. Çünkü Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak sözü var. Bunu yapması için kişinin namazı sevmesi lazım. Kişinin orucu sevmesi lazım. Kişinin zikri sevmesi lazım. Kişinin İslami statüyü kavraması ve kabulü söz konusu. Bunların hepsi lazım. Ama bunların hiçbirisi yok bu kişide. Ne yapacak Allah Teala? Her birini olgunlaştıracak. Allah'ın kapalı olan kapılarını açacak, şeytanın açık olan kapısını kapatacak. Kişiye mürşit sevgisini verecek, sonra kişinin talebi üzerine, hatta belki çoğu zaman talepten önce Allah gösterecek kişiye mürşidini ve o kişiyi mürşidine ulaşacak, önünde de çöküp tövbe edecek. Bütün bunlar ne ifade eder? Çok şey ifade eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzelliklerinin art arda geldiğini ifade eder. Allah Teala niçin o kişiyi mümin sayıyor? Çünkü artık mümin olmak kişinin elinde değil. O kişiyi mümin kılmak Allah'ın elinde. Kişi mümin olamaz. Allah onu mümin yapar. Nasıl yapar? Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona bütün İslam'ın güzelliklerini sevdirmiştir. Kişi namazı bir angarya olarak değerlendirmez. Kişi namazı kılınması lazım gelen ama henüz lazım gelen boyutta zevk alamadığı ama angarya olarak görmediği
zevkin başladığı bir noktadadır. Ve kişinin ruhunu vücudundan çıkarıp Allah'a doğru gönderecek olan olayı, yani devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine göndermeyi Allah kendi üzerine almıştır ve o katından devrin imamının bir ruhunu o kişiye gönderir. Her tabiyet olayında

mutlaka devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. Ve kişinin başının üzerine Allah-u Teala derhal onu gönderecektir. Bir ortamda ne olur? Böyle bir ortamda aslında Allah-u Teala'nın indinde çok şeyler gerçekleşmiştir. Ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücut nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Öyleyse ondan sonraki bütün işlemler Allah'a aittir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmakla kendisini vazifeli kılmıştır. Kişi yapmayacaktır bunu, Allah gerçekleştirecektir. Öyleyse kişi kendisine düşeni yaptı, Allah'a ulaşmayı diledi, mümin olmayı hak etti. Ve hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Allah ona emir verdiyse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırması için mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı anda da Allah o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse kulun görevler arasında görmüyor Allah-u Teala kulun kalbinin içine imanın yazılmasını, kendi görevleri içinde görüyor Allah-u Teala. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Ve kişinin kalbindeki küfür kelimesini mutlaka alacaktır. Yerine iman kelimesini koyacaktır Allah-u Teala. O zaman kişi mümin olur. Kişi mümin kılınır Allah-u Teala tarafından. Kişi mümin kılınır. Allah o kişiyi mümin eder. Yani kalbindeki küfür kelimesini alan Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkesin kalbinden, bu dileyen herkesin kalbinden Allah-u Teala mutlaka onu alacaktır. Ve bu Allah'a yönelmenin bittiği, Allah'a ulaşmanın başladığı bir noktayı ifade eder. Allah Teala her açıdan bir şeyler vücuda getirir. Öyleyse böyle bir noktada üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar geçen devrede her şey Allah'ın eliyle güzelleşiyor. Kurtuluşun başladığı nokta üçüncü basamak, kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Ama bunun meyvelerinin toplanması, sonuca ulaşılması 14. basamakta gerçekleşiyor. Ama kişi 14. basamaktaki hedefine ulaşmadan evvel Allah-u Teala tarafından Allah'ın yolunda en güzele
ulaştırılacak. Yani kişi mümin olmayacak, Allah onu mümin yapacak. Kişi ruhunu Allah'laştırmayacak, Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisi üzerine vazife olduğu için Allah Teala o vazifeleri kulundan beklememek durumunda, çünkü kanunu kendisi koymuş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım diyor. Yani bunun manası, ben onu mümin yaparım, ben onun ruhunu bana ulaştırırım, nefs tezkiyesinin yarısını, nefs tasfiyesinin yarısını yani tezkiyeyi ben gerçekleştiririm diyor Allah Teala. Kulum yapmaz diyor. Ben kulumdan bunu istemem, ben yaptırırım. Kulundan sadece bir tek şey isterim diyor. Bana ulaşması, bana ulaşmayı dilemesini. Öyleyse Allah'ın yardımıyla Allah'a ulaşmak söz konusu ve bunun tabi neticesi olarak da Allah'ın mümin yaptığı bir kişi var. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle kendisine düşünü yapmış. Ondan sonra da Allah onu mümin kılmış. Kişi mümin olmayı hak etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemekle mümin olmayı hak etmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standart içerisinde aslında mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu nokta. Ama bunu kişi yapmayacak ki, bunu Allah ona yaptıracak. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kişinin dalaletten kurtulduğu nokta kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta kişinin mümin olduğu nokta hep 14. basamak. Ruhunun hidayete adım attığı nokta, fizik vücudunun hidayete adım attığı nokta, nefsinin hidayete adım attığı nokta, iradenin hidayete başladığı nokta, aynı nokta, 14. basamak. 14. basamağa, 3. basamaktan giriş, kişisel bir gayreti icap ettirmiyor. Sadece kişinin Allah-u Teala'nın kendisine sevdirdiği işleri severek yaptığını görüyoruz. Namaz kılmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek namazını kılıyor. Oruç tutmayı Allah ona sevdiriyor, kişi severek orucunu tutuyor. Zekat vermeyi sevdiriyor, onu yapıyor kişi. Zikir yapmayı sevdiriyor, kişi zikir yapıyor. Severek. Bunlardan üst boyutta bir haz duyması gerekmiyor ama angarya olarak değil, gerçekten severek vazifeleri yapıyor. İşte vazifeleri ona sevdiren Allah-u Teala. Bütün bu hedeflere o ulaştıracağı için kulunu ve bunun sebebi de Allah'a ulaşmayı dilemesi olduğunu Allah-u Teala serdederek Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mümin kılıyor, mümin kabul ediyor, mümin varsayıyor, mümin standartları içinde kabul ediyor, hidayet standartları içinde kabul ediyor, dalaletten kurtulmuş kabul ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada bir sohbetimiz daha inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın elinde hepinizin imanına zulüm karıştırmayan müminler olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı, ünvanı nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş Efendi'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Efendi diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de düşmana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demek de mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında
Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlı iken adaleti, Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı, Osmanlı'nın davranışları öğretirken Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ciddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda, yerlerde, içerlerde, karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da
açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı. Benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya. Diyeceksin ki, benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usul ne? Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah. Ve diyor, Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır.
Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrüm boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı gene diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki, Padişahım diyor, şu ana kadar ben kadıydım, Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti. Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu.
Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir defo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor, eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor, sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defolu olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde, fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana, kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın, defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları, ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca
Orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyordum. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını ...14 asırlık bir dizaynda İslam'ın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir.

dost edilmiş olan biridir. İnsanları sever, onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının 4. kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz, biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için, aslında yardım kelimesi yetersiz, yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi, ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de 7 safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında 7 safanın 7'si de yaşanmış. Öyleyse bu çatı altında üç dinde de 7 safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama 7

Safa ve dört teslim, üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhu kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayların nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bugünkü Kur'an'ın Nurundan programında ki konumuz hayırlarda yarışmak. Her şeyden önce hayır kavramına bir baktığımızda birisinin birisine yapmış olduğu bir fiilin neticesinde hayır kazandı ifadesi kullanılmaktadır. Oysa ki Allah'ın indinde hayır bizlere derecat kazandıran olayları ihata ediyor. Şer kavramı ise bize derecat kazandıran kavramı ifade ediyor. Yani bir kimse hayır işliyorsa Allah'ın indinde derecat sistemi pozitif, şer işliyorsa yani günah işliyorsa derecat sistemi negatif olarak Allah'ın indinde ve onun görevli kıldığı kiramen katibin melekleri tarafından omuzlarımızdaki o günlük hayat filmimizin çekimindeki sistemde bunlar kümülatif olarak bizim hayat filmimizde mevcut olan unsurlar. Öyleyse hayırlarda yarışmak neyi ifade ediyor? Öyle bir noktaya gelecek ki kişi yapmış olduğu fiiller ona devamlı derecat kazandırsın. Yani pozitif derecat kazandırsın. Sevap kazandırsın ifadesini yerlerine
1: koyduğumuzda da
0: aynı şeyi ihata ediyor. Öyleyse sevgili izleyiciler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizin bizleri yeryüzünün halifesi olarak, eşref-i mahluk olarak yarattığını baktığımızda, yaratılış dizaynında önce biz kendimizi bilmemiz lazım, tanımamız lazım. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmiyorsan bu nice okumaktır. Okumaktan mani, hakkı bilmektir buyuruyor. Ne kadar da güzel söylemiş, öyle değil mi? Öyleyse kendimizi tanımamız, hakkı tanımamızı ifade ediyor. Hakkı tanımamız ise bizi yeryüzünün halifesi kılan Yüce Rabbimizin bizi mutluluğa ulaştıracak sistemleri devreye sokması ve bu sistemler sayesinde bize pozitif derecatlar kazandırsın ki Allah'ın indinde bizim derecat sistemimiz o gün hesap gününde pozitif olsun ve Allah Teala bizi önce ahiret saadeti, sonra da dünya saadetini ihsan etsin. Öyleyse bir bakalım. Allah Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inzal buyurduğu yüce kitabımızda bizlere ne söylüyor? Bakara suresinin 1, 2, 3, 4, 5. ve ayetlerinde Allah Teala Elif, La, Mim, Zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yu'minune salate mimma razaknahum yunfikun buyuruyor. İşte bu kitap içinde hiç şüphe yok ki takva sahipleri için bir hidayet rehberidir buyuruyor Allah Teala. Ve o takva sahiplerinin özelliklerinden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Onlar namazı ikame ederler, kılarlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği nimetlerden ne yaparlar? İnfak ederler. Ve Allah Teala'nın o insanların daha ikinci unsurlarından bahsediyor. İşte sevgili izleyiciler ve dinleyenler, birinci, ikinci ve üçüncü ayetlerdeki Bakara suresinin bu kavramı ihata ettiğini görüyoruz. Yani hayırlarda yarışma kavramının hassas noktalarından bir tanesinin olduğunu görüyoruz ki demek ki bir kimse takva sahibi olur ise Allah Teala'nın ona vermiş olduğu rızıklardan infak etmesi sonucunda ne yapıyor? Allah Teala onlara kat kat dereceler kazandırdığını söylüyor. Nerede söylüyor? Bakara suresi 261. ayet kerimesinde. İşte Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah yolunda malıyla canıyla cihat edenlerin bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başak grubu gibi onlara sevaplar veririz, derecatlar veririz buyuruyor. Öyleyse bir kimsenin takva sahip olup 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 700 hatta sonsuz sevapları Allah Teala'nın ona ihsan etmesinin noktasına gelebilmesi için de ne yapması lazım? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ki Rum suresi 31. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Münibine ilehi ve takuhu ve ekumus salata ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namazı kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet kerimesinde o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırka fırka olmuşlardır ve her fırkada ellerindeki olanla ferahlanırlar. Öyleyse sevgili izleyiciler ve dinleyenler bizim takva sahibi olup da Allah'ın vermiş olduğu rızıklarda yarışabilmemiz için de Allah'a yönelmemiz gerektiğini söylüyor Allah Teala. Allah'a yöneldiğimiz anda Allah Teala bize neyi ihsan ediyor? Enfal suresi 29. ayet kerimesinde ya eyyüllezine amenettekullah ya eyyüllezine amenu in tettekullah yec'al lekum furkana ve yukaffir ankum seyyiatikum ve yaghfir lekum vallahu zul fadlul azim buyuruyor Allah Teala. Ey ameni olanlar, Allah'a inananlar, eğer takva sahibi olursanız ki Allah o zaman sizin ne yapıyor? Onlara furkanlar vereceğini söylüyor. Ve onların günahlarını örteceğini ve daha sonra da onların günahlarını mağfiret edeceğini söylüyor. Öyleyse bu noktadan itibaren Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yönelenlerin bu furkanları vermesi sonucunda neler oluşuyor o kişide? Bir de oraya baktığımızda furkan kavramı hakkı batıldan ayırt etme özelliğini Allah Teala o kişiye ihsan ediyor. İşte o kişinin önce uzuvlardaki engellerini kaldırıyor. Bakara suresinin 6. ve 7. ayet kerimelerinde ve onların gözlerin önünde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra ve kalplerinde de ekinet olduğunu. İsra suresi 45. ayet kerimesinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim sen onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde onların gözlerinin önünde hicab-ı mestura vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinet vardır. Onlar seni işitemezler, duymazlar. Öyleyse böyle bir noktanın beri kılınması, işiten, idrak eden, duyan, gören hale gelebilmesi için de ne olması gerekir? Allah Teala'nın bu engelleri kaldırması gerekir ki işte Allah Teala Furkan suresi Furkanları ona ihsan ediyor ki Enfal suresi 29. ayet kerimesinde bunları Allah Teala ne yapıyor? Kaldırıyor. Hastalar üzerindeki engelleri kaldırıyor ikinci hususta Allah Teala. Onlar neydi? görme hassasının üzerindeki kuşaveti ve işitme hassasının üzerindeki seni hassasının endeki engeli kaldırıyor. Bir de kalbimizdeki mühür alıp, ekineti alıp içine neyi koyuyor Allah Teala? Fuat hassasını idrak etme hassasını koyuyor ki işte Hac suresi 54. ayet kerimesinde de Rabbimiz buyuruyor ki o kişiye o hassaları ve engelleri aldıktan sonra o kişinin Allah'ın sözlerinin o kişinin anlatanın sözleri olmadığını, haktan gelen hak sözler olduğunu o kişiye ne yapıyor Allah Teala? İşittiriyor, idrak ettiriyor ve aklettiriyor. İşitme olayının kişinin gelen seslerin kulaklarından o kalbindeki işitme hassasına ulaştığını ve oradan kalbine gelip şifreler çözüldükten sonra idrak etme, fuat hassasıyla idrak ettiren Allah-u Teala onun kalbini ne yapıyor? Hidayete ulaşma arzusunu koyuyor o anda. Ve men yu'min billahi yehde kalbehu diyor Allah-u Teala Tegamun suresi 11. ayet kerimesinde. İşte Kaf suresi 33. ayet kerimesinde de Allah-u Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Men haşiyer rahmanu bil gaybi ve ca'e kalbi münip diyor Allah-u Teala. Gaybde Rahman'a huşu duyanları, haşiyet besleyen hale gelenlerin kalplerini Allah Teala ne yapıyor? Kendisine çeviriyor. Ve En'am suresi 125. ayet kerimesinde Efemen yuridullahi yehşeh sadrul İslam diyor Allah Teala. O kişinin göğsünü ne yapıyor? Şerh ediyor. İslam'a teslimi açıyor. Zümer suresi 22. ayet kerimesinde Efemen şerahallahu sadrul İslam ve huve min nuri rabbihim diyor. Rabbinden bir nur üzere kılıyor. Bakara suresi 157. ayet kerimesinde de Allah Teala onun kalbine rahmetini ulaştırdığını, salavat ve rahmetini ulaştırdığını salavatıyla ve o kalbe o yoldan inen rahmetin %2'lik bir nur birikimi oluştuğunda da Hadid suresi 16. ayet kerimesinde Allah Teala o kişinin diyor haktan gelen şeyle henüz huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi diyor. Sevgili izleyiciler ve dinleyenler, Allah Teala'nın işte 12 tane ihsanıyla Allah'a ulaşmayı dileyip bu noktaya gelene kadar vermiş olduğu şeylerin hepsinin birer ihsan olduğunu söylüyoruz. Ki Allah Teala işte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun bütün unsurlarını, bütün nüvelerini, bütün engellerini kaldırıp Allah'a ulaşmayı dileyenlere bu ihsanları veriyor. Şimdi o kişi öyle bir hale gelecek ki Allah yolunda malıyla, canıyla cihat edebilsin. En'am suresi 160. ayet kerimesinde normal standartlarda 1'e 10 olan derecat sistemini Allah Teala muhakkak surette Allah'a ulaşmaya dileyenlerin önce sevaplarını örteceğini sonra mağfiret edeceğini söylemiştik ki Enfal suresi 29. ayet kerimesinde şimdi bu noktadan itibaren de Allah Teala artık ne yapacaktır? O haşiyet besleyen kişiye Allah'a giden yola ulaştıracaktır ki Hac suresi 54. ayet kerimesindeki o haktan gelen sözlerin idrakini varanlara Allah'ın bir sözü var. Biz diyor onu amene olanları sırat-ı müstakimize ulaştırırız. Yani sırat-ı müstakim zemin kattan başlayan ve yedi kat bir gökleri birbirine bağlayan dikey bir yolculuk ve Rabbimizde son bulan Allah'a ulaştıran yolun adına Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Öyleyse bu noktaya bir kimsenin adım atıp da o noktadan itibaren Allah'a ezelde vermiş olduğu ahd, misak ve yeminlerini ifa edebilmesi için de mutlak surette bir vesile olmasını gerekiyor ki Allah Teala işte ona, o kişiye bu noktada Allah Teala ne yapıyor? Huşu sahibi kıldığı için, haşyet beslediği için Allah Teala ne diyor? Cin suresi 14. ayet kelimesinde bizden diyor teslim olanlar da var, kalpleri kasütün olanlar da var. Kim teslim olmak isterse feuleke teharraşada diyor. Onlar irşat edicisini ararlar, teharrar ederler. Öyleyse irşatta farz mı? Evet. Bakara suresinin 186. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor. La ikra fiddini katle ben yene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Yani bir kimse inanmakta ve inanmakta serbesttir. Allah Teala bizde diyor gay yolları ve irşat yolları birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz ederse ki Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya yapışır diyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala dileyen kişilerin için İrşadın farziyetini koymuş ki bu ayet kelimesinde o noktada Allah'a ulaşmayı dileyenlerin işte Allah Teala irşad olunabilmeleri için de irşad edicilerine ne yaparlar? Taharrar ederler, ararlar diyor. Neyle arayacaklar? Kimden neyi dileyecekler? Elbette ki Yaradan Yüce Rabbimizden dileyecek bir kimse onu. Nasıl dileyecek? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala En'am suresi 38. ayet kelimesinde buyuruyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Öyleyse daha 114 tane sureden müteşekkil olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olarak başına dizayn ettiği Kur'an-ı Kerim'imizdeki Fatiha suresinin 4. ayet kelimesinde Allah Teala ne diyor? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Allah Teala şöyle buyuruyor. Benden diyor istihaneyiz, isteyen bilmemiz için, Allah'a kul olabilmemiz için sadece ve sadece istihane verilen, adı verilen yardımın sadece Allah'tan istenebileceğini burada Allah Teala bizlere bildiriyor. Ve bu talep doğrultusunda kim ki bunu isterse Allah'tan o istihaneyi, onu da sırat-ı müstakimine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu istihanenin nasıl isteneceğine baktığımızda da Bakara suresi 45. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vestainim sabr ve salatı inna lekebretun illa alel haşiyin. Ellezina yazunnuna ennahum mulaku rabbihim ve ennahum ileyhi raciun. İşte istihanenin sabırla ve namazla isteneceğini ama bunun zor olduğunu ama huşu sahiplerinin haşiyet besleyenlerin Rablerine onların bunu isteyebileceğini, sabırla ve namazda yardım isteyebileceklerini, onların özelliklerinin de 46'da ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Demek ki iki dönüş söz konusu Rabbimize. Birisi mülaki olma, ikisi de rücu etme. Yani döndürülme. Öyleyse birisi zorunlu, birisi talep üzerine Allah'a mülaki olma, ruhumuzu yani emaneti ehline ulaştırmamız yahut da iade etmemiz, Allah'ın ulaştırması daha doğrusu bir cümleyle ifade edecek olursak, bu noktadan itibaren kişi artık Allah'tan o yardımı isteyebilecek standarda ulaşmıştır. Allah Teala da zaten Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyellezine amenettekullahi vebteku ilehi vesilete. O vesile diyor Allah Teala, benden isteyin. Öyleyse Allah'tan istenebilecek o vesileyi sabırla ve namazla istediğimizde Allah Teala'nın işte bugüne kadar sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bu programı Kur'an'ın nurundan programın dışında belki de bugüne kadar böyle bir sohbeti, böyle bir istihanenin nasıl istenebileceği hususunda bilgi sahibi olmamış olabilirsiniz. Bugüne kadar böyle bir sohbeti dinlememiş veya izlememiş olabilirsiniz. İşte bu namazın, sabırla ve namaz istenecek olan namazın, hacet namazı olduğunu, 6 tane kütübe sitti adı verilen hadis kitaplarında mevcut olmasına rağmen, idrak seviyesinde olmayıp da herhangi bir namaz gibi idrak edenlerin bunu gayri ihtiyari, 5 vakit namazın dışında bir namaz gibi, nafile bir namaz olarak idrak etmelerinden dolayı lüzumsuz kılmaları sebebiyle belki idrak etmemiş olabilirsiniz. Ama öyle bir namaz ki, hacet namazı, Rabbimizden bizi ona ulaştıracak vesileyi sadece ve sadece istihaneni adı verilen o yardımı, özel yardımı Allah'tan isteyebileceğimizi, hacet namazı olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha 1400 sene evvel sahabe-i kiramın bir sorusu üzerine onlara izah etmiş, açıklamış. Öyleyse bugün bunu tarif edildiğinde gayri ihtiyari yine aynı düşüncelere sahip olursak ne yazık ki o namazın sonucunda herhangi bir şey elde etmemiz mümkün değildir. Ama edebilmemiz için de Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Men kâne yercû likallâhi." Kim Allah'a ulaşmayı, likay olmayı, mülâik olmayı dilerse "ve ecelallâhi hat ve huve semîun alîm" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu kalpte olanı işiten ve bilen olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse talebimiz ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan vesileyi isteyebilmemiz için hacet namazını kılmamız gerekiyor. Hacet namazını kısa olarak bir tarif edecek olursak, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ahsen bir gecedir. Mübarek aylarda her gün veyahut da İdrak seviyesi, arzusu, talebi öyle bir iştiyak sahibi olabilir ki kardeşimiz hemen kılmak ister, elbette kılabilir. Herhangi bir şeyi mahsuru olmamakla beraber biz ahsen olanını söylüyoruz. Önce boy abdesti gerektirir tövbe niyetiyle, arkasından da namaza niyat edip niyetinden sonra iftita tekbirini aldıktan sonra Euzu Besmele, Sübhaneke, Fatiha 3 tane ayetel kürsüyü 1. rekatta peş peşe okuyacak. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Tahiyyattan sonra 3. ve 4. rekatlarda yine ne yapacak? Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak kılınan bir namaz. Rabbimizden talebi kalbe. Ya Rabbi, bugüne kadar idrak edemediğim ama idrak ettiğim, yalnız sana ulaşmayı dileyip senin o dostun olduğu kulların, evliyaların nasıl sana ulaştırarsa ben de sana ulaşmak istiyorum. bana seni ulaştıracak vesileyi bana göster ya Rabbi deyip böyle bir talebin sahibi olana da Allah Teala muhakkak surette göstereceğini vaat etmiş. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Onun içindir ki böyle bir niyetin sahibi olan kardeşimiz ne yapacaktır? Bu namazı kıldıktan sonra Rabbimiz ona hidayetçisini gösterecektir. Hidayetçisinin önünde o kişinin bir tövbe merasimi gerçekleştirir ki Nisa suresi 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz de o resimlerimizi kendilerine itaat edilsin diye izin veririz. Onlar diyor Habibim sana geldiklerinde, nefislerine zulmedip sana geldiklerinde ve tövbe dilediklerinde, sen de onlar için tövbe istiğfarda bulunduğunda Rabbimiz onların günahlarını, tövbelerini kabul edip günahlarını da mağfiret edeceğini bu ayet-i kerimede bizlere bildiriyor. İşte bu noktada bir kimse tabiyet zinciri halkası içerisindeki o hidayetçisine ulaştığında Allah-u Teala'nın önünde, o hidayetçisinin önünde tövbe merasimi gerçekleştirdiği noktada Allah-u Teala 7 tane nimetle o kişiyi nimetlendiriyor. Nedir onlar? Müminin suresi 15. ayet kerimesinde derecatı yükselten ve arşın sahibi olan Allah o kişinin başının üzerine emrinden bir ruh ilka eder. Onun ruhunun bedeninden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştırılmasının emrini o ilka etmek üzere onun ruhuna. İkinci nimet işte Allah Teala bak Mücadele suresinin 22. ayet kerimesinde de فَاُولَيْكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِمْ اِمَانَ وَاَيَّدُمْ بِرُوْهُ مِنْهُ diyor. Onun kalbinin içerisine imanı yazarız. Katımınızdan eğitim görmüş bir ruhla yed ettiklerimizin diyor Allah Teala. Ve Furkan suresi 70. ayet kerimesinde de اِلَّا مَنْ تَابَ diyor Allah Teala. Kim tövbe eder ve amene iman sahibi olur. Kalbine iman yazılan kişi olduğunda iman sahibi olur. Ve amene ve amelen salihati. Demek ki imanı arttırıcı, ıslah edici ameller işlerse fe uleyke betullah seyhati haseneten biz onların bütün günahlarını ne yaparız? Sevaba tebdil ederiz diyor Allah Teala. Bakara suresinin 261. ayet kerimesinde de derecat sistemini değiştiriyor Allah Teala. Bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başak grubu gibi Allah yolunda malıyla cihad edenlerin biz diyor sevaplarını arttırırız. İşte bu kişi artık bu noktadan itibaren almış olduğu ıslah edici ameller içerisinde ne vardı? Bugüne kadar idrak edemediğimiz unsurlardan bir tanesi farziyetin farzı olan ki ifade olarak bunu ki bu yadırgamış olabilirsiniz. Allah Teala Müzemmil suresi 8. ayet-i kerimesinde Vesbür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Rabbinin ismiyle zikret. Farz kılmış Allah Teala, farz kılmış. Ve daimi çok zikri farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış Allah Teala. İşte idrak edemediğimiz bu farziyetlerin farkına varamadığımız ama Ras suresi 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala ellezine amenu tatmaini kulubun bi zikrillah diyor. Ey amene olanların kalplerinin tatmine ulaşabilmesi için ancak zikirle olabileceğini, zikirle tatmin olduğunu ve ela bi zikrillahi tatmaini kulubun diyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmine ulaşır. Öyleyse Allah Teala Nisa suresi 103. ayet kerimesinde de ne yapıyor? Feskurunallah kıyamen kuvden ve ala cunubim ayaktayken, otururken ve yanüstü atarken daima Allah'ı zikredin. daimi zikrede farz kılmış Allah Teala. Ama bizler ne yapmışız? Bunları unutmuşuz. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek ne de zikrullahı, zikri kendimize adapte ederek o karanlıklarla dizayn edilmiş nefsin 19 afetle mücehhez kalbinde karanlıklara gidip Allah'ın nurlarının oraya yerleşebilmesi için zikrullahın farziyetini idrak edememişiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu noktadan itibaren de o kişi ne yapacaktır? 7 kademeli Allah-u Teala'nın dizayn ettiği nefsimizin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve teskiye kademelerinde. Her kademede Allah-u Teala'yı zikrettiğimizde o rahmet ve fazlın kalbimize ulaştığında fazılların iman kelimesinin çekim merkezi olması hasebiyle nurlarla orada birikmesi sonucunda %7'lik oran olarak söyleyecek olursak %7'lik bir oranda nurların o kalpte birleşmesi sonucunda 7 kademede 7 kere 7 49 2 de o Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Rabbimizin salavat ve rahmetiyle kalbimize ulaştırdığı rahmetinin kalbimizde %2'lik oluştuğunda huşuya ulaştığımızda etti 49 2'de %51 oran olarak söylediğimizde artık kalbimizdeki talepler %51 oranındadır. Taleplerimiz artık bizim tatmin olmuş bir nefse ifade etmektedir. Fecr suresi 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اِيَّتَنْ نَفْسُ مُطْمَيْنَتِ اُرْجِي لَا رَبِّكَ رَادِيَةً مَرْضِيَ فَتْحُلِي فِبَادِي وَتْحُلِي cenneti diyor Allah-u Teala. Ey tatmin olmuş nefse sesleniyor, ırci emrini ruhumuzun o nefis kademelerini teker teker atladığımızda ruhumuzla 7 tane gök kutunu o vesileyle sülük edip Allah'ın zatına 7 tane gök katını aşıp 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münta oradan da Rabbimizin zatında ifna olup yok olduğunda Allah'a ulaştığında Allah da onun ruhuna meab olduğunda işte orada Allah Teala hem misakimizi ifa ettiğimizi, hem yeminimizi yerine getirdiğimizi, hem de Allah'a galu bela günü vermiş olduğumuz Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimesindeki ya ey Adem oğulları ben sizden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaktınız, bana kul olacaktınız, burada sırat-ı müstakim üzerinde bulunmanız idi diye buyurduğu ve فَتْحُلِي فِي اِبَادِي kulum oldun diyor Allah-u Teala ve tuli cenneti onları cennetime alacağım diye vaat ediyor Allah-u Teala. Sahabe-i kiram bu noktaya ulaşmış mı? Evet. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالَّذ۪ي نَشْتَنِبُ الْتَاغُوتُ diyor. اَنْ يَابُدُهَا onlar şeytandan içtinap edip de Allah'a kul oldular. Habibim, o kullarımı müjdele. 18. ayet-i kerimesinde de onlar diyor, sözün ahsen olanına tabi oldular. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bu noktadan itibaren de artık ne yaptı onlar? Allah Teala onlara Bakara suresi 261. ayet kerimesinde derecat sistemlerini ne yaptı? 1'e 100'den 1'e 700'e hatta sonsuz sevaba kadar artırıcı bir nimetle nimetlendirdi. İşte bu noktada sahabeden de örnek verecek olursak sevgili kardeşlerim, bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hani diyor, Allah yolunda sizin yardımlarınız gerekiyor. Bunu duyan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gidiyorlar evlerine. Osman, Ali radıyallahu anh da gidiyorlar. Ama ilk önce gelen Ömer kendi kendine şöyle diyor: bu defa hayırlarda ben mutlaka Ebu Bekir'i geçeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor: ya Ömer, sen neyini getirdin Allah için? Ya Resulallah diyor, malımın yarısını getirdim. Arkasından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a soruyor. Ya Ebu Bekir, sen ne getirdin? O da buyuruyor ki, ya Resulallah, malımın hepsini getirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir diyor, çoluğun, çocuğun ve senin aile efradın ne olacak? Ona diyor, Allah ve Resulünün sevgisi yeter diyor. İşte hayırlarda yarışmanın standardının, özelliğinin ahsen olanını sahabe-i kiram bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşatmış, Allah Resulünün ve Allah'ın sevgisinin ne derece olduğunu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu davranışları bizler ahsen bir örnektir sevgili izleyiciler, dinleyenler. Hayırlarda yarışabilmek için de o hidayete ulaşmak, daimi zikre, daimi zikirden sonra da o salah makamına, ihlas ve arkasından da salah makamına ulaşıp irşad olmak ve Allah'a irademizi de teslim etmekle, yani önce ruhumuzu, sonra veçimizi, fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra da irademizi teslim etmek. Yani İslam kelimesinin muhtevası içerisinde olan Allah'a ulaşmayı dileyip tabiyet, dört tane teslim, irşat ve irade teslimiyle tamamlanan dört teslim, yedi safhayı tamamladığımızda Allah'ın indinde hayırlarda yarışabilen en ahsen insanlar olabilecek hususlara Rabbimiz bizlere ulaştırıyor. Bize düşen sadece ve sadece bir dilek. O da Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah Teala muhakkak surette vaat ediyor. İşte Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayet kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: ve işte Allah'ın evliyalarına korku ve mahzuniyet yoktur diyor Allah Teala. Bu dünya hayatında da ve ahiret hayatında da. Öyleyse 64. ayet kerimesinde Allah'ın sözünde hulf yoktur, vaadini yerine getirir. İşte sevgili izleyiciler ve dinleyenler, bizlerin sizlere aktarmak istediği Kur'an'ın nurundan programında hayırlarda yarışabilmek, yani derecat sistemlerimizi Allah'ın indinde en üst düzeyde ve sosyal bir mahluk olarak insanlar arasındaki davranışlarımız ve onlara olan Allah'ın bize görevli kıldığı o noktadan itibaren insanların mutluluğu ve bu mutluluğa ulaştıracak şeyleri onlara ulaştırmak ve o güzeli güzellikle değiştirmekle muhakkak surette en güzelini, en ahsenini yaşarız. Çünkü insanlar kin, nefret ve öfke ve gayzla bugünkü hayattaki nelerle karşılaştığımızı hep görüyoruz. Oysa ki Allah bize hem dünyada hem de ahirette mutlu yaşamamız için bizleri yaratmış ve bizleri de çok çok ama çok seviyor. Ne yazık ki idrak edemiyoruz. Bugünkü Kur'an'ın nurundan programımızda bu konumuzda burada inşallah Teala tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lâddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bir zikir sohbetinde gene Allah ile ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz büyük huzurla inşallah sohbetimize başlıyoruz. Kur'an'dan koparılanlar. Bu Kur'an'dan koparılan kavramlardan ihlas söz konusu sevgili kardeşlerim. İhlas 28 basamaklık İslam merdiveninde 27. basamağın adıdır. Bir makamdır. İhlas makamı. İhlas makamının sahiplerine muhlisler denir. Kalpleri halis olmuş insanlar. Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş ve bununla da kalmamış. 7 kademede nefsinin kalbi müzeyyen olmuş bir kişidir bu. 7 mertebe müzeyyen olmaktan 14 mertebe müzeyyen olmaya kadar geçen devre ihlas makamını ifade eder. Biliyorsunuz ki Allah Teala her şeyi dizayn etmiş. 7 rakamı da konunun temelini teşkil ediyor. 1. 7 basamak, 2. 7 basamak, 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak Kur'an'ın kademelerinin bütününü ifade eder. Bu müessese Vel Asr suresinde açık bir şekilde ifade buyurulmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değildir. Farz-ı muhal, kaybolması mümkün değildir ama biz bir an için kaybolabileceğini düşünelim. O zaman diyor sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı anlatmaya yeter. Bizden asırlarca önce Allah'ın bir öğretisine tabi olan bir imam. Şafii mezhebinin imamı. Biliyorsunuz 4 mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii. 4'ü de hak mezheptir. Sevgili kardeşlerim, ihlasın nerede oluştuğunu, muhlisin kim olduğunu anlayabilmek için bu kademeleri beraberce aşmamız lazım. Nereden, nereye bir yolculuğun sonunda bir insan ihlas sahibi olabilir, bir insan muhlis olabilir, onu görmemiz lazım. Biliyorsunuz ki başlangıçta herkes zaten dalalettedir, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Tağutun dostudur, tağutun kuludur. 28 basamak içerisindeki 1. basamak bütün insanları ihata eder. Olayları yaşamak, herkes yaşar. 2. basamak olayları değerlendirerek
davranış biçimini ortaya koymak, herkes her olay karşısında bir tutum sergiler. Allah Teala bunların hepsinden haberdardır ve insanları her sene 2-3 defa bir imtihana tabi tutar musibetlerle. Bu imtihanlar karşısında kişinin davranış biçiminin ne olacağını Allah Teala hem kendisine gösterir kişinin, hem de kendisi bildiği şeyi, bir de kulunun yaşamasını görür. İşte bu insanlardan büyük kısmı ikinci basamakta Allah Teala tarafından seçilirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ve bu dilememekte kalmayıp da başka insanları da kendisi gibi Allah'ın yolundan men ediyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilememek değil, dilemedikten başka diğer insanları da Allah'ın yolundan men edenler, kalplerinde zevk olanlar onlar, kalplerinde maraz olanlar onlar. Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler onlar. Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmedenler, gizleyenler onlar. Özellikle hidayetin gizlenmesi söz konusu. Dört hidayetin dördünü de gizliyorlar. Yedi kademelik bir hidayetler dizisinde dört tanesi teslimle sonuçlanır. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Bu teslimlerin her biri bir hidayet kademesidir. Ve hidayet giderek daha üst boyutta değer kazanır Allah'ın huzurunda. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki noktada her kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme giderler. Ama başkasının vebalini yüklenmezler. Kim başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet verirse, küfürde kalmasına sebebiyet verirse, yani onun, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa, işte o kişi Allah'ın da lanetini alır, diğer insanların da lanetini alır. Omuzlarında vebal yüklenir. Kendi günahının dışında başka insanların da günahını yüklenen insanlar, omuzlarına vebal yüklenenlerdir. Onlar seçilmezler. Bunlar da toplumun %10'undan mutlaka çok daha aşağıda bir değer ifade ederler. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Tamam. Ama bunların içinde başkalarını da Allah'ın yolundan medhedenler küçük bir azınlıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bu seçilenlerin arasındadır muhakkak. Çünkü diğerinin tutumu bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Başkalarını da ulaşmaktan men ediyor. O hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Onlar seçilmezler. Kurtuluş ümitleri yoktur. Seçilenlerden de gene küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kurtulanlar sadece bu küçük azınlıktır.

Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ihsanlarını sağlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Allah Teala kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin niçin öyle diyoruz? Gözlerinde hicab-ı mestura var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. Görme hassası mühürlü, işitme hassası mühürlü, idrak hassası mühürlü. Öyleyse bu insanların bütün bu mühürlerini Allah Teala açar. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlayan Allah Teala, beşinci, altıncı, yedinci basamakta o kişiyi görür, gören, işiten ve idrak eden hüviyetine ulaştırır. Altı tane furkan verir. Yedinci furkansa o kişinin kalbine ihbat koymaktır. Yani o kişiyi idrak edebilir bir hüviyete getirmektir. Gören, işiten ve idrak eden bir kişi olur. Ve bunların her birinde Allah-u Teala bir miktar derecat, pozitif derecat, o kişinin kazandığı dereceler tarafına, hanesine kaydederek o kişinin bütün günahları kadar ona sevap yazar. Ve kişinin günahları tamamen örtüldüğü için o kişi Allah'ın cennetine girmeye ehil olur. Yedinci basamağa ulaşmıştır kişi bu standartlardadır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bunları anlatmaktan muradımız ihlas noktasına bir kişinin hangi serencamlardan geçerek ulaştığını sizlere anlatmak sevgili kardeşlerim. Bu omurga devamlı anlatılacaktır. Ta ki herkes öğrensin. Sekizinci basamakta Allah-u Teala kişinin kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini dokuzuncu basamakta Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Göğsünü yarar ve nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَكْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi diler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kendisine ulaşmasını diler ve onların göğsünü İslam'a teslime açar. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar, İslam'a açar. Öyleyse Allah'a teslim olmanın yolu göğsün yarılmasından geçiyor. Acaba Allah'ın muradı ne? Muradı oradan Allah'ın nurlarını gönderip kişinin kalbine ulaştırmak. Ve kişi bundan sonra zikir yapıyor. 11. basamak. Ve zikirle birlikte o kişinin kalbine Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelli etmeye başladığı için rahmet nurları geliyor. Rahmet nurları bir kargo uçağıdır. Beraberinde fazılları getiriyor. Ve rahmet ve fazıl nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nurları kalbe giriyor. Fazıllar giremiyor çünkü henüz kalbin içinde iman kelimesi mevcut değil. Bir çekim gücü olmadan fazıllar kalbe giremiyor. On birinci basamaktayız. Nefsin kalbine giren rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi?

ediyor Allah Teala. Huşuyu oluşturan şey kişinin zikriyle Allah'ın katından gelen rahmetin o kişinin kalbine %2 seviyesinde girmesi. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Sonra ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan irşat makamını soracaktır. Mutlaka onun yakınlarında bir yerde Allah'ın bir evliyası vardır. Ona el öptürecek, ona başlangıç seviyesindeki bilgileri ulaştıracak birileri mutlaka vardır. Onun için Allah Teala devrin imamına tabi olun demiyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin Allah'tan diyor. Herkesin bulunduğu yerde öyle bir insan, o insanlardan biri mutlaka vardır. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor ve kişi irşat makamına hacet namazını kılarak arif oluyor. Onu görüyor. Allah Teala rüyasında ona gösteriyor. Hacet namazını kıldığı gece ve kişi ulaşıp taviyetini gerçekleştiriyor. 13. basamakta hacet namazının kılınması, irşat makamının görülmesi. 14. basamakta ona ulaşıp taviyet. Hani hep insanlar derler, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım, ihlasla bir konuşalım, sohbet edelim. Aslında buradaki ihlas kelimesi o kelimenin tam manasını ifade etmiyor. Halisane bir şekilde demek istiyorlar. Ama bunun içtenlikle olması böyle bir ifade daha uygun. Çünkü ihlas halis olmanın sonucudur. Ve göreceksiniz ki bu noktada 14. basamaktaki insanlar irşat makamına gidip tabi oldukları halde ihlas sahibi değillerdir. İhlas sahibi olabilmek için nefsin kalbindeki ki %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Onların hepsinin daimi zikirle temizlenmesi gerekir. Kişinin ihlas sahibi olması için. Yani ihlasla namaz kılalım, ihlasla konuşalım, ihlasla şunu yapalım, bunu yapalım ifadeleri Kur'an ölçüleri içerisinde yerine oturmuyor. Allah Teala ihlası bir makam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Demek ki konunun başında ihlas sahibi olabilmek için birinci şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktasınız. Allah Teala sizi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Ondan sonra da devam eder İhsanlarına. Kalbinizin nur kapısını açar, zikir yaparsınız, kalbinize nurları girmeye başlar. Mürşidinize ulaşırsınız. 14. basamaktasınız. Tabiyet. Tabiyet ne sağlar? Tabiyet çok şeyler sağlar sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İki, o kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Sonra, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Üçüncü nimet. Ve aynı zamanda o kişinin o güne kadar almakta olduğu dereceler 1'e 10 iken 1'e 100'e çıkarılır. Sonra
o kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Başlamıştı zaten zikir yapmaya, nefsinin kalbine rahmet girmişti. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktası rahmetin öncülüğündedir. Rahmet nurları öncü nurlardır ve yalnız %2 birikim sağlayabilirler. Asıl nurlar fazıl adını alır ki bunların toplamı kişiyi fazilet sahibi kılacaktır. Yani erdemli insan kılacaktır. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Yani Allah kelimesini Allah'ın emrettiği üzere tekrar etmeye başlayacaktır. Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişi zikir yapıyor. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin temeli zikirdir. En büyük ibadettir. Ve kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, mürşide tabi olduktan sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat, tabi olmadan evvel 10. basamaktan itibaren sadece rahmetle faz. 14. basamaktan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbe ulaşır ve kalbin mührünü aşağı doğru iter. 4 enerjinin rahmetle faz, rahmetle salavat 4 enerji oluyor. 4'ü birden yüklendikleri zaman Rabbani kapıyı kapatan mühür oradan aşağı iner. Ya da kapı diyelim, mühürü temsil eden aşağı iner ve zülmani kapıya kadar bastırır rahmetle faz ve rahmetle salavatını. Oraya inince de kilitlenir. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın gelişi devam ettiği sürece zülmani kapı kapalı kalacaktır. Ve nefs tezkiyesi şöyle başlar. Gelen nurların arasındaki fazıllar iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin çekim gücünün zıttı manyetik alan taşırlar. Bu sebeple birbirlerini çekerler. İman kelimesi kalbin duvarına yazıldığı cihetle kalbin duvarı üzerinde birikim başlar. Fazıl birikimi başlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu fazılların iman kelimesine yapıştığı kesim, hacim giderek büyür. Buraya karanlıkların gelip de fazılları dağıtabilmesi mümkün değildir. Kalp fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanır. Ve fazıların işgal ettiği yer devamlı olarak büyür. Oraya karanlıklar, yani nefsin afetleri gelip fazılları kovarak yerleşemezler. Fazıllar oranın gerçek sahipleri olmuştur. Ve kişinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. Nefs tezkiyesi sebebiyle. O kişinin ruhu ne olmuştur? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o ruha demiştir ki, senin yömüttelakın, Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, Allah'a dön. Ruh vücudu terk eder, onun yerine devrin imamının ruhu, ruhun vücutta üstlendiği görevi devralır. Neydi görev? Nefsin yaptığı her hatada ona sıkıntı vermek. Ve güzelliğe doğru davet. Öyleyse bu aşamada, 14. basamakta nefsin kalbinde fazıl birikimi başlıyor. Bu fazıl birikiminin her %7'si ruhun Allah'a doğru bir yolculuğu yapmasını temin edecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle vücutta
bir rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi olur ve açar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Burası nefse emaredir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰهِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar ibra edilecek olanlardır, beraat edecek olanlardır. Ve %7 nur birikimi bütün ruhlarla beraber ana dergâhtan ayrılan, saf halinde birinci kata ulaşan bu ruh da birinci kata kadar çıkabilir. Secdeden sonra orada kalacaktır. Yukarı katlara çıkanların geri dönüşünü bekleyecektir. Burası birinci kat, nefsi emarenin katı. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikti. Bir defa daha %2 fazıl birik, %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gök katında nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime, فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. Hayır, öyle değil. O levame nefse yemin ederim. Bu nefsi levame ruhun ikinci kata yükseldiği yerin işaretini taşır. Sonra mülhime nefs devresine ulaşacağız. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü katın kapısı açılıyor, ruh oraya ulaşıyor. Üçüncü gök katına ulaşıyor. Nefsi mülhime. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve'n-nefse fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Ve nefsin ve ma sevaha diyor Allah Teala o nefse ve o nefsi sevva edene, dizayn edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor. İşte burası o ilhamın başladığı yer. Kat eflaha men zekaha 9. ayet. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada 3. kademede 3 defa %7 nur birikimi. Emmare, levvame, mülkime. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, 4. gök katı, nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulübü. Dikkat edin ki, kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması, Allah'ın verdiklerini yeterli bulması, nefsi mutmainne. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi radiye, kul Allah'tan razı oluyor. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da kulundan razı oluyor. Fecr suresi 27 ve 28. ayet-i kerimeler. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci ila rabbike, Rabbine geri dön, ruha sesleniyor Allah Teala. Radiyeten mardiye, bu nefsidir seslenme. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak, yani nefsinde bu aşamaları gerçekleştirerek, ey ruh, Rabbine geri dön. Bunlar olmadan, nefsinde bu işlemler tamamlanmadan Rabbine geri dönemezsin anlamı çıkıyor. Fetuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir ve tuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin mutmainne, radiye ve mardiye kademelerini ifade ediyor ayet-i kerimeler. Radiyede
biz Allah'tan razıyız. Beşinci gök katı, Mardiyeh'te Allah da bizden razı. Altıncı gök katı ve yedinci defa %7 nur ekimi nefsi tezkiye. Fatır 18. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, kendi nefsi için tezkiye olur. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişi Allah'a ezelde yemin verdi nefsini tezkiye edeceğine dair. İşte bu nefs tezkiyesi burada sağlanıyor. Sağlandığı zaman ruh Allah'a dönüyor. Kim nefsini tezkiye ederse o kendi nefsi için bunu yapmış olur ve ruhu Allah'a döner. Allah'a döner diyor Allah Teala. İlallahi masir. Allah'a dönüş yeri Allah'tır. Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet biriktiren bu insanlarda nefsin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş olur. Başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu ve şeytan %100'üne tesir edebiliyordu. Şimdi şeytanın tesir sahası %100'den %49'a düşmüş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel bir hüviyette vücuda gelmiştir. Kişinin ruhu Allah'a varmıştır. 21. basamak. Ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu ruhun hidayete ermesidir. Hidayetin ta kendisidir. Ali İmran 73. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala şöyle söylüyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Ve ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun hidayeti gerçekleşmiştir. Bu hidayet müessesesi birinci hidayettir. Hidayete ermenin birincisidir. Hidayet üzere olmak başkadır, hidayette olmak başkadır. Allah'a ulaşmayı dediğiniz andan itibaren hidayettesiniz. Ama hidayete ermediniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta hidayete erdiniz. Ruhunuz Allah'a teslim oldu 22. basamak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. Ruhunuz Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Bunu yapamazsınız, ölümden sonra ruhunuz Allah'a dönecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilenler 21. basamağa ulaşmışlardır. Ve bundan sonrası felayet makamlarını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın evliyası olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ın evliyasıdır. Ama velayet makamlarının sahibi değildir.
Ne zaman ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsınız, o zaman Türkçedeki tabirle ermiş olursunuz. Ermiş, Allah'a ermiş demektir. İşte o zaman ermiş evliya standartlarında olursunuz ki 7 tane velayet makamı artık sizin için birer birer geçirecek olan makamlardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı. İşte bunlardan birincisinde kişi ruhu Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ne yapacak? O kişi zikrini daha çok arttıracak. %51 nefsinin kalbindeki %51 nur, %61'e ulaştığı zaman o kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan edecek. Fena makamı ruhun bir meap olan, sığınak olan Allah'a ulaşması ve sığınmasıyla gerçekleşir. Allah Teala diyor ki: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihim aba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a giden bir yolu, sırat-ı müstakimi yol ittaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye, o kişinin ruhuna meap olur diyor Allah Teala. Ve Allah Teala Ali İmran 14'te buyuruyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatı. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. %61'i bulduğu zaman kişinin nefsindeki nurlar zikir giderek artıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi, Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince o kişiye Allah'ın indinde, indi ilahide bir taht ihsan edilir. Bu o kişiye Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Ve %61 ile başlayan olay %71'e kadar burada yükselecektir. Onlara diyor Allah Teala, Allah'ın indinde taht ihsan edilir diyor. Onlara Allah'ın indinde yurt verilir diyor. Bu bir altın tahtın adıdır. Burası beka makamıdır. Bundan sonra Allah Teala o kişinin zikri günün yarısını aştığı güne kadar kişi beka makamındadır. Ne zaman ki kişinin zikri günün yarısını aşar, 12 saati aşar her gün, işte o zaman o kişi zahit olur. Zühd makamının sahibi olur. Velayetin üçüncü makamı. Nefsinin kalbindeki nurlar 71'den 81'e kadar burada artar. Günün yarısından sonra da devamlı zikrin günlük miktarı da artacaktır. Öyle bir güne gelir ki kişi %81'i bulur nefsinin kalbindeki nurlar. Zikrini de artırmaya devam eder. Bu noktada fizik vücut Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Burası fizik vücudun
Allah'a teslim olduğu noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %81'den giderek yukarı doğru çıkacaktır. Ve bu mutlaka daimi zikre doğru bir gidiştir. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. O zaman o kişi hikmet sahibi olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi yepyeni bir makamın sahibidir. Adı Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleri, yani beş duyuyla anlaşılamayan, hissedilemeyen şeyleri kişinin hissetmeye başlaması. Ne demek? Bu noktanın birinci özelliği, kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi daima zikirde olacağı için nefsinin kalbine karanlıkların geri dönmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikirde olan bir kişinin mutlaka kalbinin mührü zümani kapıyı kapatmış durumdadır. Zikir kesilirse eğer o kapı tekrar yukarı dönecek, zülmani kapı açılacak, karanlıklar içine girebilecektir. Ama zikir devamlı olduğu için o kapı hiçbir zaman açılmayacaktır. Ve o kişinin nefsinin kalbi hep %100 Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, mutlaka kalp gözünü açmıştır Allah-u Teala onun. Üç, mutlaka kalp kulağını da açmıştır. Dört, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiklerini görür ve söylediklerini de işitir. Bu kulaklarınla değil, yüzündeki kulaklarla değil, başındaki kulaklarla değil, kalbindeki kulakla. Allah'ın gösterdiklerini görür baş gözüyle değil, kalbindeki gözle. Öyleyse dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, yok olması, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunun dışında üç de sonuç şartı sahibidir kişi. O kişi ehli hayır olmuştur, ehli tezekkür olmuştur, ehli hüküm olmuştur. Neden ehli hayırdır? Çünkü daimi zikrin sahibidir. Hangi işi yaparsa yapsın o kişi daimi zikretmekte olduğundan devamlı derecat kazanıyor. Biliyorsunuz ki hayır, derecat kazanmanın adıdır. Şer, derecat kaybetmenin adıdır. Ne zaman bir derecat kaybedici bir olay yaparsanız şer işlediniz. Ne zaman derecat kazanırsanız hayır işlediniz. İşte bu kişi devamlı olarak derecat kazandığı için ehli hayır oluyor. Ehli tezekkür olması ise kalp kulağı açık olduğu için devamlı Allah'ın söylediklerini işitiyor ve Allah'a sualler sormak imkanının sahibi, yani Allah ile konuları tezekkür etme yetkisinin sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi, Allah'a sual sormak ve Allah'ın lütfetmesiyle cevap almak imkanının sahibi. Ve bu kişi, yedinci nokta, ehli hüküm, hikmet sahibi. Hangi ayetin 28 basamaklık İslam merdiveninde nereye ait olduğunu görebilen bir insan ve kavramların gerçek manasına Allah'ın nüfuz ettirdiği bir insan. İşte ihlas kavramı da bu kavramlardan bir tanesi. Bu Ulul Elbab makamında kişi artık hikmet sahibidir. Burası hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamından sonra gelen ihlas makamı da hikmet makamıdır. Öyleyse burada o kişinin açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını gösterecektir. Kişi yerlerin melekutuna sahip olacaktır. Yerlerin melekutu.
7 kat cehennem o kişiye mutlak olarak gösterilir. Yerlerin sırları gösterilir. Ve 7 yer katı tamamlandığı zaman gösterilecek olan şey zemin katın ana dergahının sırlarıdır. Devrin imamının dergahı orada bu kişiye gösterilir. Nerede altın paralardan oluşan bir küme var, nerede insanlar, insan ruhları önlerinde rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimlerle tedris ediliyorlar. Altın kapının önündeki sağdan sola doğru uzanan secde sırasının sonunda ruhlar nasıl birer birer altın kapıdan uçarak çıkarak yukarıda saf oluşturuyorlar ve saf halinde yükselmeye başlıyorlar. Asma katta devrin imamı kimlere ne öğretiyor? 7. kata çıkabilenlere ne öğretiyor? Bunların hepsi orada gösterilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yedi tane yer katı, bunlardan yedincisi yedincisinin ötesi zemin kattır. Ulyelbap makamında gösterilir. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o kişi Ulyelbap makamını tamamlamıştır. İhlas makamının sahibi olur. Burası o kişinin nefsinin bir evvelki kademede de halis olduğu bir noktadadır. Öyleyse halis olmak burada başlamıyor. Halis olmak bir evvelki makamda başlıyor. Ama buradaki ifade halis, ihlas makamı burasıdır. 27. basamak ihlas makamıdır. 28. basamak salah makamıdır. Öyleyse ihlas makamının özelliğine, ihlas makamında Allah Teala o kişiye 7 tane gök katını gösterir. Birinci kattaki secdeyi, ikinci kattaki suvarılmayı, üçüncü kattaki secdeyi, dördüncü kattaki secdeyi, beşinci kattaki secdeyi, altıncı kattaki Allah'ın boyasıyla boyanma işlevini, sıbkatullah olma işlevini, sonra yedinci katın altın kapısından altın zincirin kılıçla ikiye ayrılmasından sonra levh-i mahfuza nasıl girildiğini, kader hücrelerini, boşlukta duran ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini Allah-u Teala o kişiye adım adım gösterir. Zikir hücrelerinden sonra görülecek yer indi ilahidir. Huzur namazının hangi standartlarda nasıl kılındığını kişi görür, oradaki altın tasları görür. Boşlukta duran altın tahtlar. Ve bu indi ilahi yedinci kesimini ifade eder yedinci katın. Bunun en yüksek noktası Sitret-i Münteha'dır. Sitret-i Münteha göründüğü noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi
Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. Muhlisine, lehuddine, hünefâe. Onun dininde halis olmakla, dini halis kılmakla, nefslerini halis kılmakla emrolundular. Ve hanifler olarak hünefa ediyor Allah-u Teala. Hanifler olarak halis kılmakla dini ve nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Ve umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Allah'a muhlis kullar olmakla, dinde halis olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve kim bu insanlar? Hanif. Bütün seviyeler hep hanif insanları ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hanif fıtratının birinci kesimini gerçekleştirmiştir. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kesimini, hanif olmanın, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kesimini, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kesimini, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kesimini tamamlamıştır ve bu tamamlamanın son noktası ihlastır. Öyleyse ihlas bir his değildir. İhlas bir makam sahibi olmaktır. Bu makamdan sonra kişi ihlas makamından sonra salah makamının sahibi olur. Orada iki işlev vardır. Birincisi irşada ulaşmak, ikincisi iradeyi Allah'a teslim etmek. Kişinin halis olduğu noktadan ötede gene halis bir kalple halis standartlarda vücuda gelen bir olay. Öyleyse bir kişinin ihlas makamının sahibi olabilmesi, sadece nefsinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin paralelinde olan fazılların o kişinin nefsinin kalbini %100 kaplaması olayı değil, onun ötesi. Bu kişi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Her sırra muttali oluşunda kişi bir güzelliği yaşar. Ve bir mertebe kalbi müzeyyen olur. 7 kat yerlerin sırrı, yerlerin melekûtu. İhlas makamında ikinci defa 7 kat göklerin melekûtunu öğrenir kişi. Her yeni öğrendiği şey tahkiki imanını daha üst boyuta ulaştırır. İhlasa ulaşan bir kişinin ulaşamadığı bir tek sır kalmıştır. Allah'ın zatı. İhlastan sonra o kişi irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'ın zatını görmek şerefine erecektir. Bu sırların sonuncusudur. Öyleyse ihlas makamı Allah'ın zatının dışındaki bütün sırların sahibi kılıyor kişiyi. 7 kat yerler, 7 kat gökler o kişi için tamamlanmıştır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas budur sevgili kardeşlerim. Yani bizim hocalarımızın dediği gibi ihlasla bir namaz kılalım gelin sizinle. İhlasla la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyelim sözü ihlası ifade etmiyor. İhlasla bunları yapabilmek İhlas makamının sahiplerinin işidir. İhlası yaşayanlar,
bizim topluluğumuz gibi küçük toplumlardır, topluluklardır. Eğer Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, bu bilgilerle bizi mücehhez kılmasaydı, biz de onlardan biri olacaktık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah'ın öğretisi bu sizlere söylediklerimizi bize öğretti ve bizim de görevimiz sizlere öğretmek, Allah'ın bu muhteşem dizaynına sizleri muttali kılmak, ıttılağınıza sunarak sizleri bu bilgilere, bu ilme muttali kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz mü İhlas müessesesini? Onların söylediği gibi miymiş? İhlas sahibi olabilmek, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra yerlerin ve göklerin melekutuna da sahip olmakla gerçekleşebilen bir olgudur. Allah'ın Teala'nın hepinizi ihlas makamına da değil, daha ötelere iradenin teslimine ulaştırmasını, Allah'ın zatına da şehadet etmenizi size sağlamasını, nimet olarak vermesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbette Allah-u Teala gene bizleri birlikte kıldı. Konumuz hurafeler. Dinimize sokulan yanlış düşünce demetleri. Mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Mürşit yoktur deniyor. Mürşit yoktur'u devre dışı bırakalım. Ama insanların, bir takım insanların Allah'ın mürşitlerine karşı tavır aldıkları ve dinimize bir sürü hurafe soktukları kesin. Öyleyse ne demek yedek ilah? Yani tabi olanlar mürşitlerini İlah olarak görüyorlar demek bunun manası. Bütün mürşitler etrafındakilerle birlikte Allah'a ibadet ederler. İlah kendisine ibadet edilen Tanrı'dır. Tek bir ilah vardır. O da Allah'tır. Ve Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiiyet Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindedir. Mürşid hiçbir zaman bu tarzda bir sözün, bir iftiranın muhatabı olamaz. Mürşide tabi olmanın, mürşidi ikinci bir ilah kabul etmek anlamına geldiğini iddia ediyorlar ve yedek ilah olduğunu, ifade ediyorlar. Yani irşat müessesesinin bir şirk olduğu iddia ediliyor. Ve mürşide tabi olmanın Allah'tan başka ikinci bir ilaha ibadet etmek manası tazammül ettiği iddia ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin hiçbir zaman gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Şimdi eğer Allah-u Teala Kur'an'da irşat müessesesine mürşide ulaşmayı farz kılmışsa, irşat Kur'an'ın temelini oluşturuyorsa ve Allah-u Teala irşat müessesesini mürşitleri kanalıyla tayin ettiği mürşitleri kanalıyla gerçekleştiriyorsa, peygamberlerden tutun, peygamberler, nebi resuller, kavim resulleri, veli resuller ve onların altındaki bütün irşat kademeleri, hepsi kademe kademe Allah-u Teala'nın emrini yerine getirirler. İrşat makamı olarak. Ve irşat, Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Böyle bir dizaynda bir farz hüküm oluşuyor irşat müessesesi konusunda. Bu açık bir muhteva kazanıyor. Şimdi bir takım
iddia sahiplerinin mürşitleri devreden çıkarmak üzere harekete geçtiklerini görüyoruz. Bu açık bir şekilde Kur'an'ın farz hükümlerine karşı çıkmaktır. Ve bu televizyonları parselleyen bu zavallı bedbahtlar mutlaka cevaplarını bizlerden alacaklardır. Bütün yanlışları düzeltmekle vazifeliyiz. Öyleyse mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabı mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir diye cevaplıyoruz. Öyle midir, değil midir? Şimdi beraberce öğreneceğiz. Evvela irşat müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor mu? Elbette. Allah Teala diyor ki Araf 146'da Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiller rüşdi la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiller gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin وَالَّذ۪ينَ كَذُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Allah Teala Araf 146 ve 147'de bunları söylüyor. Diyor ki o kişileri ayetlerimizi idrak etmekten ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. İşte bu sözleri söyleyenlerin hepsi bu haksız yere kibirle dolaşanlardır. Mürşidi bir şirk sayan bu insanlar şirkte olanlardır. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi şirkten kurtulacaklardı. Ama Allah'a ulaşmak diye bir müesseseyi de kabul etmiyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabında birinci etap Kur'an-ı Kerim'deki gizli şirkin ne olduğunu gözlerinin önüne sermek olmalıdır diye düşünüyoruz. Ve bu sualin cevabını hemen koyuyoruz ortaya. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin.

Rum 31 bu. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönelin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan yaşıyor. Bir, tek bir fırka üzerinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. İki, Allah'a yönelmeyenlerin hepsi diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Kaç tane fırka ayrılırsa ayrılsınlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve takva sahibi olmayanlar. Unutmayın, cennete sadece takva sahipleri girer. Yedi takvanın birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şu televizyonları parsellemiş olanlara baktığımız zaman hepsinin aynı yolun yolcusu olduğunu görüyoruz. İnsanları Allah'ın Kur'an'ından men etmek isteyen bir güruh. Allah'a insan ruhunun dünya hayatını yaşarken ulaşması mümkün değildir diyenler. Şimdi konumuz şirk. Ve şirki mürşide tabi olmakta görenler. Mürşide tabi olan herkes mürşidi ikinci bir ilah edindiği için Allah'a şirk koşarmış.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz Allah'tan öğreniyoruz. Ve onların söylediklerine Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle mutlak olarak karşı çıkıyoruz. Bir tek Kur'an var hamdolsun ki ve bütün sözlerimizi ispat ediyoruz ki onlar yalan söylüyorlar. Öyleyse şirk nedir? Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilememek. Bu insanların, bu grubun hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ordusunu teşkil ediyor. Yalnız kendileri bu kanaatin sahibi olsalar bir problem değil sevgili kardeşlerim. Nihayet cehenneme giderler, tamam. Ama bu insanlar başka insanları etkiliyorlar. Ve neticede 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine bunlar sebebiyet veriyor. Bu, bizi ciddiyetle düşünmeye sevk eden bir büyük sorumluluk oluşturuyor. Biz onlara ve sizlere Allah'ın hakikatlerini anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse, evvela şirki ispat ediyoruz size. Şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde bulunduğu durumdur ki her biri ayrı bir fırkadadır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bu insanlar Kur'an'ın hükümleriyle hiç ilgilenmezler. Onların o müfredat programlarının esasını teşkil eden kitapları ne yazıyorsa onlara göre din odur. Hayır, din o değildir. Din Kur'an'dır. Öyleyse en büyük hatası bütün dinlerde aynı hata evvelce yaşanmış Hristiyanlıkta, daha evvel Yahudilikte ve şimdi de İslam'da aynı hata yaşanıyor. Bu hataya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması, mukaddes kitapların unutulması. Her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğine ters düşen bir şeyler söylerlerse, bu bir bidattır. Ve hiçbir bidata Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşitler yedek ilahlardır diyenler, insanları şirke düşürür diyenler, mürşide tabi olan şirke düşmüştür diyenler, açık bir şirk içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dileselerdi ne olacaktı? İkinci etapta mutlaka mürşide tabi olacaklardı. İşte bu sohbetimizde sizlere mürşidin farz olduğunu ispatlayacağız. Ve mürşide tabi olmanın şirk değil, Allah'ın bir farzı olması itibariyle yalanları ortaya çıkacak onların. Öyleyse dönelim A'raf suresinin 46 ve 47. ayetlerine. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Tam bu güruhu anlatıyor. Yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ve de bir sürü laf kalabalığı edip aslında hiçbir şey söylememiş oluyorlar. Neticede söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın şirk olarak gördükleri şeyi bu insanların üzerinde net olarak tespit ediyorsunuz. Nedir şirk? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ve böylece dilemeyenlerin oluşturduğu fırkalardan herhangi birisine tabi olmak. Bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hepsi aslında şirkteler. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci etapta Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İkinci etapta mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar.

0: Ve onların şirk dedikleri olayı gerçekleştirenler Allah'ın sevgilileri. Öyleyse şimdi bu birinci etabın muhtevasına Araf 46 ve 47'de biraz daha girelim. Diyor ki Allah Teala, onlar yani bu yeryüzünde kibirle dolaşan insanlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, yani Allah Teala onlara kat gözlerini açsa da ayetleri birer birer gösterse gene de inanmazlar. Kur'an-ı Kerim'de gördüklerine de inanmıyorlar. Allah Teala teker teker gösterse o ayetleri, tüm ayetlerini görseler o zaman da inanmayacaklar. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu kendilerine yol edinirler diyor. Rüşt yolu ve gay yolu. İşte rüşt yolu, irşat kelimesinin kökünden gelen bir kelime, rüşt kelimesi. Raşit kelimesi, mürşit kelimesi. Rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. İrşad eden demek mürşit. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden, rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşit. Ve kurtuluş orada. Rüşt yolunu kendilerine yol edinmeyenler, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar o tek fırkayı oluşturamayanlar. Tek fırkanın dışında kalıp bütün diğer fırkaları oluşturanlar hepsi rüşt yolunun dışındakilerdir. İşte o tekebbür sahibi, gurur sahibi, çalımlarından geçilmeyen, afur tafurlarından geçilmeyen bu kendini beğenmiş zavallılar, Allah-u Teala'nın hakikatlerinden habersiz olarak yaşamaya devam ediyorlar. Ve onlara, onların okudukları şeylere, inandıkları Kur'an'ın dışındaki kitaplara ters düşen bir Kur'an hakikatini söylediğiniz zaman adamlar küplere biniyor. Binsinler, binsinler. O küplerle başları dertte. Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu ve gay yolu insanı Allah'a ve tağuta kul eden iki ayrı müessesedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Bir başka ifadeyle dalalettedirler. Ne zaman bir insan gay yolundan, dalaletten kurtulur da rüşt yoluna girer? Ne zaman bir insan tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. İşte olaya beraberce bakalım. Daha Araf 146'yı bitirmedik. Şimdi Zümer 17'ye bakıyoruz beraberce. Konunun burasında. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki vellezine iştenebu tagute an yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadi. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a yöneldikleri için. Ve onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Dünya müjdesinde, cennet müjdesinde kazanmışlar ve kullarım diyor Allah Teala, Allah'a kul olmuşlar. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. herkes doğuşundan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olur. Hayata böyle başlanır. Yani gay yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Herkes gay yolundadır. Doğuşundan itibaren gay yolundadır zaten. Kim rüşt yolunu seçerse o hidayete adım atmış olacaktır. Rüşt yolunu seçmekse Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir oldu. İşte gerçekleşmiş, gay yolundan, tağuta ait olan, insan ve cin şeytanlara ait olan yoldan kişi kendisini kurtarmış. Diğer yola ulaşmış. Öyleyse tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan insanı kurtaran şey Allah'a yönelmek. Rum 30'daki, 31'deki gibi Allah'a yönelerek takva sahibi olmak. Sadece takva sahibi olanlar kurtuluşa erenlerdir. Bir insan takva sahibi değilse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi olamaz, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi seçimini görüyoruz bu insanların. Bu insanların seçimini görüyoruz. Rüşt yolunu görüyorlar, onlara söyleniyor mesela, biz söylüyoruz ve kabul etmiyorlar onu. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz etmezler diyor Allah Teala. İşte bu adamlar bunlar, yol ittihaz etmeyenler. Çünkü yol ittihaz etseler bir sonraki durak mürşide tabi olmak. Mürşide karşı adamlar. Şimdi muhtevanın geri kalanına bakalım. Allah Teala diyor ki onlar rüşt yolunu gördükleri zaman bu yolu kendilerine yol kabul etmezler. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor, tekzip etmeleridir diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız Allah'ın ayetlerini yalanlamaları değil, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor aynı zamanda. İşte profesörüz diye geçinen insanlar görüyorsunuz. Televizyonları parsellemişler ve çalımlarından, afur tafurlarından yanlarına varılmıyor adamların. Ama dini bilmiyorlar. Sadece bildiklerini zannettiren maskeler edinmişler. Profesörlük payesi gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediğine dikkat edin. İrşad yolunu kendisine yol olarak seçmeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu dünyada profesörlük titrini elde etmek onlara bir şey sağlamaz Allah'ın katında. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İrşad yolunu seçmedikleri için, mürşidi şirk olarak gördükleri için. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki, kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar neyi yalanlamış oluyorlar? İrşad yolunu yalanlamış oluyorlar. Bu insanlar da, burada yazılı olan insanlar da irşad yolunu yalanlamış olanlar. Rüşt yolunu yalanlamış olanlar. Şimdi bu müessesenin geçtiği bir başka gruba bakacağız. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fi'd-dini. Dinde zorlama yoktur. kat ebeyne rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Aralarındaki fark Allah Teala tarafından açıklanmıştır. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakır da aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Buradaki ifade son derece açık. İki tane alternatifiniz var sadece. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Ne bu dünyada mutluluğa ulaşabilirsiniz, ne de cennete ulaşabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece, demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağuta kul olmak durumundasınız. Tağutun kulusunuz. Ne zaman farklı bir dizaynı gerçekleştirirseniz, o zaman o farklı dizaynın muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte burada da Allah Teala kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar tağutu inkar etmişlerdir. Yani devre dışı bırakmışlardır. Artık tağut onlara emir veremez. Tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri, Allah'a yöneldikleri anda Zümer 17'ye göre kendilerini kurtarmışlardır. Ve aynı gün şirkten kurtulmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten mutlak olarak kurtarır, takva sahibi kılar, küfürden kurtarır, tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtarır, cehennemden kurtarır, dalaletten kurtarır, hüsrandan kurtarır. Tağuta kul olmaktan kurtarır, tağutun dostu olmaktan kurtarır. Allah'ın kulu kılar, Allah'ın dostu kılar. Öyleyse kim tağutu inkar ederse, yani tağuta kul olmaktan kurtulursa ve Allah'a kul olursa, o kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O zaman diyor ki Allah Teala fekat istemseke bir urvetil vuska lenfisamen leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Burada Allah Teala çok enteresan bir şey ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Bunun arka manasına baktığımız zaman, çevre manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi Allah-u Teala tarafından korunma altına alınıyor, muhafaza altına alınıyor. Kişinin cüz'i iradesi Allah'ın külli, Allah'ın ilahi iradesinin koruması altına giriyor. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların, bunun dışında kalan insan ve cin şeytanların o kişiye hükmetmesi Allah-u Teala tarafından önleniyor. O kişi Allah-u Teala tarafından bir muhafaza altına alınmıştır. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulptur. Allah'ın vücuda getirdiği, size uzattığı, sizin de Allah'a ulaşmayı denemekle tuttuğunuz bir kulp, muhafaza altına alındınız. Ta ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız 21. basamağa ve Allah'a teslim edeceğiniz 22. basamağa kadar bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bu kulp, bu muhafaza sizi muhafazası altında bulundurur. Öyleyse devam ediyoruz. Bakara 256 ve 257'ye. Bakara 257'de Allah Teala diyor ki: "Vellezine aminu evliyahumut tagute. Vellezine Allahu yanlış söyledim affedersiniz. Allahu veliyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Vellezine keferu ve o kafirlere gelince evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da kafirlere gelince onlar da tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ve onların nefslerinin kalbini zulmetten, %100 karanlıklardan, %100 afetlerle dolu olan nefslerinden kurtarır. Zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tagut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır. İnsanlar başlangıçta zaten nefslerinin kalbi kapkaranlık bir haldedirler. Böyle bir şey için tagutun özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Zaten herkes kulvara girerken nefslerinin kalbi %100 afetlerle girer. Ruhlarının kalbi de %100 hasletlerle girer. Denge sağlanmıştır. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler Allah'ın dostu oluyorlar. Dilemeyenler tağutun dostu. Başlangıçta Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? İrşat yolu ile rüşt yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, sabitlenmiştir. Kesin bir şekilde tespit edilmiştir. İnsanların ıttılağına Allah Teala tarafından sunulmuştur. Öyleyse böyle bir noktada Allah Teala'nın beyan ettiği dizayna baktığımız zaman neyi görüyoruz? Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu kişiyi Allah'a dost ediyor ve kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor. Gay yolu zaten kişinin içinde bulunduğu durum. Taguta dost olmuş kişi ve küfürde. Rüşt yolunu seçen Allah'ın dostu oluyor, amin olanlar. Özellikleri tağutu inkar etmek, tağutu devre dışı bırakmak. Neyle mümkün? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe ulaşacak olanlar. Peki mürşit farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala bu konuda açık bir şekilde farz hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci adımı da atın. Neymiş o ikinci adım? Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanıza, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kim vesile olacaksa, yani Kur'an tabiriyle kim mürşidiniz olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yani diyor ki Allah Teala, siz zaten rüşt yoluyla gay yolundan bir tanesini seçtiniz. Rüşt yolunu seçtiniz. Sadece iki yoldan bahsediyor Allah Teala. Hep böyle söylemiş. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolunu seçtiğiniz zaman gay yolundan zaten kendinizi kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rüşt yolunu seçtiniz. Ve takva sahibi oldunuz. Şimdi diyor Allah Teala, yeniden takva sahibi olun. İkinci takvaya nasıl sahip olacaksınız? Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyerek. Öyleyse bu bir emir. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diye emrediyor. Kur'an-ı Kerim bunu hepinizin üzerine farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı üzerinize farz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen cahillerin itirazları Allah'ın ayetleri karşısında daima sıfırlanacaktır. Allah Teala bu seçimi, yani Allah'a ulaştıracak kişinin seçimini herkes için Allah kendi üzerine almıştır. Herkesin mürşidini Allah göstermekle kendisini vazifeli sayar. Bunun için isteyin diyor Allah Teala'dan. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin. Allah'tan isteyin, sorun Allah'a, öğrenin diyor Allah Teala. Allah'tan isteyin diyor. Bu bir farz. Mürşidinizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sormanız üzerinize farz. Nasıl soracaksınız? Hacit namazıyla soracaksınız. Nasıl soracağınız? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki: "Mestaînu bis-sabr ve's-salâte innehâ lekebîretun. İllâ alel-hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yapması lazım gelen şey Allah'tan mürşidini sormak. Hacet namazıyla soracak. Ama diyor Allah Teala, bu zor bir iştir. İki nevi insandan birine zor gelir ama ikincisine zor gelmez. Kimlere zor gelir? Huşu sahibi olmayanlar için zor bir iştir, büyük bir iştir. Ne kadar sorsalar Allah Teala onlara mürşitlerini göstermez. Ama huşu sahibi olanlar için
1: durum ayrılıyor. Huşu sahibi olanlar kimlerdir? Onları söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin olarak inanırlar ki, muhakkak surette inanırlar ki, Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna kesin bir inancın sahipleri, huşu sahipleri olarak ifade buyuruluyor. Sonra da ölümden sonra tekrar Allah'a ruhlarının geri döneceğine dair bir inanç söz konusu. O ölümden sonraki dönüş. Öyleyse huşu sahibi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Onlar da Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak inananlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Öyleyse Allah-u Teala'nın emriyle istihaneyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu istihane sadece Allah'tan istenebilir. Fatiha suresinde Allah Teala hepimize onu söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Allah'a yalnız senden istihaneyi isteriz. İstihaneyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. Yani mürşidimizin kim olduğunu. Sonra bu istediğimiz istihaneyle Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak. Bu istihane Allah'tan mürşidimizi sormak. Allah'tan başka kimseden soramıyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastus sebilin. Sebillerin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Her mürşidin kendisine tabi olma özelliğinde bulunulan mürşid, mürşid yardımcısı, birçok çeşit mürşidden herhangi birisi o kişinin ulaşabileceği bir yerde mutlaka vardır. Ve Allah Teala ona ulaşmasını istiyor, o kişiye ulaşmasını istiyor. İşte bu noktada her mürşidin bulunduğu dergah bir sebilin başlangıcıdır. O dergahta tabi olan kişi o sebile girmiştir. Bu sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar ulaşan bir yolun başlangıç noktasıdır. Bu yol fizik standartlarda bir yol değildir. Manevi bir yoldur. Yeryüzünün sathına paralel bir manevi yoldur. O kişinin ruhu ana dergaha ulaşacak noktaya geldiğinde o dergahtan ayrılır ve ana dergaha, yani devrin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi sadece Allah'tan istihane isteyebiliyoruz. İstihanenin, yani mürşidimizin kim olduğunun sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha ile mutlaka boy abdesti alınır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Normal bir teşebbüt miktarı durulur. Salyeler okunur. bariflere geçilmez. Sonra üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Kalkıldıktan sonra hiç konuşulmaz. Konuşma tahakkuk etmez. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimseyle konuşmayacak. Yatarken sadece Allah'a 3 tane ayetler kürsü okuduktan sonra Allah'tan talepte bulunacak. Kulağı kıbleyi sağına alarak yatağını ona göre tanzim edecek o gece. Kıbleyi sağına alarak yatacak ve sağa dönük olarak yatacak. Kulağı yastığın üzerinde, kulağında basınç sebebiyle kalbinin atışlarını hissedeceği bir noktaya gelecek ve orada kalacak. Ondan sonra kalbinin atışlarına paralel olarak dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmek suretiyle yatacak ve Allah'tan isteyecek mürşidini. Ya Rabbi, kime ulaşmam gerekiyorsa mürşidimi senden soruyorum sualiyle Allah'tan mürşid talep edecek. Ulaşabileceği yerde bir mürşidi Allah Teala mutlaka ona gösterecek. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın göstermemesi söz konusu değildir. Mutlaka gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir muhteva tayin ettiğini görüyorsunuz. Cevada Allah Teala'nın dizaynı irşat makamına mutlaka ulaşmanızı gerektiren bir hüviyet taşır. Öyleyse Allah Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmış mı? Kılmış. Mürşidin tayini Allah'a ait mi? Allah Teala diyor ki Alallahu kastus sebil diyor Allah Teala. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Öyleyse sadece Allah hangisi bile ulaşacağınızı tayin eder. Ve mürşide ulaştığınız zaman tabiyetiniz anına kadar Allah'tan 12 tane ihsan alırsınız zaten. Tabi olduğunuz anda Allah'ın nimetleri başlar. Bu nimetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne oldu? Mürşide tabi olduğunuz ve nimeti aldınız Allah-u Teala'dan. Başınızın üzerinde artık bir nimet var. İşte Fatiha Suresi'ndeki ifade o. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakîm diyoruz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Niçin? Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Nedir bu nimet? Devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa o Allah'ın nimetidir. Ve o nimete
0: dayalıdır her şey. Çünkü o ruh, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine ulaşır ve onun ruhuna der ki, senin yevmüttalakın geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre bu görevi yapar. Ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alır. O günden itibaren o kişiye zülmani ilimler tesir etmez. Ne o kişiye ne cin saldırabilir ne de büyü tesir edebilir. İkisi de o günden itibaren mümkün değildir. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Allah Teala diyor ki Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize daha sonrasında da ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala. İnsanla Allah arasına Allah vasıta koyuyor mürşitleri. Allah koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bilmeyen zavallı bedbahtlar mürşit farz değildir diyorlar, mürşit yoktur diyorlar, mürşit şirktir diyorlar. Her nevi hezeyanı söylüyorlar. Ama Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ikinci etapta mutlaka mürşidine ulaşır. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Allah'a teslim olacaktır. 22. basamak. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini teslim edecektir. 28. basamağı ki bu İslam'ın son basamağıdır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecek ve irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe mürşit olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Hani şu şirk sebebi olarak görülen mürşitleri sahabe oluşturmuştu. Bütün sahabe mürşittiler. İşte Ensar olsun, Macirin olsun bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse mürşitler yedek ilahlarsa bütün sahabe yedek ilah olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evinin var ya onların bir kısmı Ensar'dandı. Medine'deki yardımcılardan bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göçenlerden. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister Muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Yani bizim aklı evvellerin söylediği gibi hepsi yedek ilah olmuşlar meğerse bizim bütün sahabe. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? İnsanlar bu Allah-u Teala'nın ayetlerini nasıl hafife alıyorlar, nasıl yalanlıyorlar ve o öğrendikleri insanların yazdığı kitaplardan ne hezeyanlar çıkartıyorlar ortaya. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın emridir, farzdır, bütün Resuller mürşittir ve huzur namazının imamından başlayarak kademe kademe mürşitler söz konusudur. Her devirdeki en büyük mürşit huzur namazının imamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
1: görüyorsunuz ki mürşit bir şirk değildir. Bir yedek ilah değildir. Tam aksine Allah'ın farz kıldığı bir muhteşem müessesedir. Ve unutmayın ki bütün sahabe mürşitlerdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdalı olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Devlelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştum. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahsara var.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenler mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı,

0: yaşaması olan İslam veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster hayrikum en teallemel Kur'an desin ve allemehu. İster iki emanet bırakıyorum Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağı, dinin teorisi kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve Ehl-i Beyt'in hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu ümmana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَا bizim bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide tabi olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerinin sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah-u Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. Ali İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. "Te'amenûne bil ma'rifi ve tenâvenel münker ve tu'minûne billah." Yani ma'ruf emri münkerden nehyeden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi ma'ruf emri münkerden nehyetmek. Ama bu ma'ruf emri münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalar da ameli ifade ediyor ki niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayinli müşride ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarladığı kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah-u Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah-u Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemiz de mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktada bize örnek gösterdiği Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La tedru lezine yed'une rabben bil gadati ve aşiru dine ve çehu ma aleyke min hesabihim min şeyin ve ma min hesabike aleyhim min şeyin fe tedruduhum fe tekunu mine zalimin. Sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Bunları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Enam 125'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir lisanı söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Rad suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبْرُكْتَا وَشَرَبِمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftika ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftika dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemaletin en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle, yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. Enam suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem Enam suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيرُ الْجِنَ وَشَهُمْ مَلَا تَدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُورِدُ زُنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتُوا مَا اَخْفَلْنَا قَلْبُهُ اَنْ ذِكْرِنَا Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. Sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappur Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet. Yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var. Onu da devreye alırsak. Başka ayetler de var. O zaman Tövbe suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe istiğfar etmek Allah Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul, ağızları liman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yani burada da قَالُوا اَمَنَّا بِيَفْوَهِمْ وَلَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızları iman ettiriyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Halbuki mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, yani kalben tasdik, dille ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerine bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek, o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi her olayın arkasında Allah'ın hükmünü icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. Talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu, talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalu bela gününe gidecek olursak, Allah-u Teala Adem-i Nisa'nın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olur. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِهِ اسْقُلْتُمْ سَمِعِنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalü bela diyoruz. Neyse, kalü bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiniz, işittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik ürünümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, itaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. Misak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça diniyse yani Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua ettiler: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve bilensin. 28. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve kuralını göster. Tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَاَجْعَلْنِي مُسْلِمَيْنِ لَكَ. İkimizi sana teslim olmalıdan kıl. وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا, ve zürriyetimizden de ümmeten bir, sana teslim olan bir ümmet kıl. وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا, ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. Metub aleyna ente tevabur rahim. 129. Rabbena ve'abiz fihim rasulen minhum yettu aleyhim ayatina ve'almul kitabe vel hikmete ve yüzekihim enneke entel azizul hakim. Bu ayetler bize bu evrensel kanunun var olduğunu gösteriyor. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde de Kabe'nin ezeli bir mabet olduğunu Allah ifade ediyor. İnne evvelel beytin mu'di'a linnâsi ellezi bi Bekke'te mübareken ve hüden lil âlemin. Hem mübarek bir yer hem de bütün alemler için hidayet merkezi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tövbe suresi 103. ayetindeki sadaka kelimesini bir olarak düşünebilir miyiz? Bu ayet zekat ve birin nefs tezkiyesindeki önemini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Tövbe 103'te her namaz Allah'a dua etmek için bir kapıdır. Namazın arkasında ellerimizi kaldırarak ve kendimizi Allah'a vererek Yüce Rabbimize dua ederiz. Burada Allah Teala salat salli kelimesini kullanıyor. Allah Teala namaz kılmanın neticesini bizlere bildiriyor. Dua etmek, namaz kılmak kişiyi mutlak surette derecat kazandıran bir ameldir. Ama salat tek başına nefs eskisini gerçekleştirmez. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında nurları toplanmasına sebebiyet vermez. Namazın ve duanın netice, tabi neticesi olarak Allah'a sekineti indirir ve onlar bu sebeple sükunete ulaşırlar. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Muhterem Hocam. Efendimiz ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunun en güzel biçimde İncil'de Luka 27-29'da görüyoruz. Davranış biçimimizin nasıl olması gerektiğini. Ne diyor 29-31? Evet. 27-29 İncil Luka. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edene iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim, hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyorlar ama biz o nefrete karşı sevgiyi, sizden nefret edene iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sergiliyor ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Türk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi minneşşeytan ve cahil. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanin rahim maliki ve medini iyâke nâbud ve iyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz 12 İhsan 7 nimet. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bir de bir kısmı da ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Hayırlarda yapılan yarışlarda en üst noktada olan birkaç grup. Onlar sabikunel evveliğin, evvelki sabikunlar, musabıklar, müsabaka, yarış şimdiki tabirle, o yarışlarda önde olanlar. Sonraki sabikunda sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim. Bu devirde, hidayet devrinde yaşayıp da Mehdi Aleyhisselam'a tabi olanlar, onlardan daimi zikre ulaşan çok kişi olacak. Onlar sabikunel ahirindir. Onlar sabikunel ebeliğin sahabe, yani ensar ve muhacirin ve bir de onlara tabi olanlar. Bu tabi olanları da tabi olanlar, tebe-i tabi'in, onlar da sabikunel evvelinin içinde. Ondan sonrası için bir şey söylenmiyor. Sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçek anlamda bir dini hayatın sahibi olabilir. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın gözünde bir kıymeti yoktur. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, şirktedir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Talayettedir. Amelleri boşa gitmiştir.
rızıktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi olanların ihsanla tabi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'imizde ihsanla tabi olmak diye bir müessese var. İşte 7 tane nimet sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlar kimlerdir? Daha evvel 12 tane ihsanı almış olanlardır. Önce olay Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar. Kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu ihsanların başlaması için yeterli sebeptir. Öyleyse muhtevanın başından başlamamız lazım. 12 tane ihsanı beraberce görelim. Allah-u Teala'nın dizaynında 28 tane basamak var Kur'an-ı Kerim. 4 tane 7 basamaktan oluşur. Biz size 14. basamağa kadar olan bölümü anlatacağız ve konumuz orada tamamlanacak. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiiyet, ihsanla tabiiyet ve her ikisinde neticeleri. Bu neticeler 12 tane ihsanla 7 tane nimeti ifade ediyor. Anlıyoruz ki tabiiyet ihsanla tabiiyettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevayı tam olarak yerlerine oturtmamız lazım. Birinci basamak, bütün insanlar birinci basamağı yaşarlar. Birinci basamak olayların yaşanmasıdır. Herkes kendi hayatını yaşayacaktır. Herkes için geçerlidir. İkinci basamak, bu olayları yaşayanların tavırlarını ortaya koymalarıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, biz sizi yılda bir iki defa her yıl musibetlerle imtihan ederiz diyor. Bu musibetlere karşı nasıl davranacağınızı size göstermek üzere. Ne olduğunuzu sizin gözünüzün önüne sermek üzere. Herkes tavrını ortaya koyar musibetlere karşı. Nasıl davranıyor? İşte bu insanlar arasında, bu tavırlarını ortaya koyan insanlar arasında, ikinci basamakta tavırlar ortaya koyulur. 3 çeşit insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar, 2. Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Üç grup insan yaşıyor. Bu üç grup insana da tebliğ mutlaka yapılır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindesin. Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir,
şirkte kalırsın vesaire vesaire diye bir tebliğ, Allah'a ulaşmayı dileme tebliği mutlaka herkese yapılır. Bu tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Bütün Resuller ve bütün nezirler insanlara bunu söylemekle vazifelidirler. Biz de onlardan biriyiz. Ve diyoruz ki Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin, yoksa şu ayetler gereğince durumunuz kötüdür. Gideceğiniz yer cehennemdir, amelleriniz boşa gider, küfürdesiniz, dalalettesiniz, şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz vesaire. İşte sevgili kardeşlerim, bu tebliğ yapılanlardan bir tebliği duyar duymaz ona evet diyenler var. İki, bu tebliği duyduğu zaman kayıtsız kalanlar var. Karşı koymadan ama kabul de etmeyen insanlar. Karşı koymuyorlar fakat kabul de etmiyorlar. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı koyuyor, kabul etmiyor, hem de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten saptırmaya uğraşıyor. İşte üç grup insanda Allah-u Teala'nın uyguladığı statü birbirinden farklı. Birinci gruptaki insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kendilerine tebligat yapılınca. Onları devre dışı bırakıyoruz, konumuzla alakalı değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenler var. O dilemeyenler bir de dilemediği gibi kavga edenler var. Bir de bunun da ötesinde kavga ettikten başka tebligatçıya fena halde hırslandıktan başka onunla kavga ettikten başka başka insanlara da hayır, insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur diye hidayetten men edenler var. İşte sevgili kardeşlerim, hal böyle olduğu zaman Allah'ın uyguladığı statü birbirinden farklı oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a ulaşma dileği ona tebliğ edilmişse, bak benim aziz kardeşim, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın. Eğer dilemezsen, bu dünya hayatında böyle bir talebin olmasa, işte iki defa saydığımız, bir kısmını saydığımız üstelik de, çünkü 12 tane kavram var orada. Böyle böyle olursun. Küfürde kalırsın. Şeytanın dostu olarak kalırsın. Şeytanın kulu olarak kalırsın. Dalalette kalırsın. Aman ne olur. Bir Allah'a ulaşmayı dile, bunların hepsi yok olacak. Buna rağmen kişi karşı çıkmıyor. Yani söylediklerine inanmıyorum demiyor. Onunla çata çat kavga da etmiyor. Ama daveti de kabul etmiyor. Allah-u Teala böyle olanlar için diyor ki, biz onların uzuvlarına engelleriz. Uzuvlarına engeller koyarız. Affedersiniz, tam tersi oldu. Karşı çıkmayan için Allah Teala'nın söylediği şey, biz onların hassalarına engeller koyarız. Herkeste bir görme hassası var, basar. Basara, görme hassasına engel koyarız diyor Allah Teala. Mühürleriz diyor basar hassasını, görme hassasını mühürleriz diyor. İşitme hassasını da mühürleriz diyor Allah-u Teala.
Sonra o kişinin kalbindeki idrak hassasını da mühürleriz diyor. Görme hassası, semi hassası, affedersiniz basar hassası, işitme hassası, semi hassası ve kişinin idrak eden kalbi, idrak hassası mühürleniyor. Burada üç tane engel söz konusu. Bir başka grubu böyle olanlardan bahsediyor Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

O hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerinin hevalarının emrinde olanları görüyor musun diyor Allah Teala Habibim. Allah onların ilimleri üzerine, ilim sahibi olmalarına rağmen onları dalalete bırakır diyor. Ve onların görme hastaları, işitme hastaları, evvela görme hastasından başlayalım. Görme hastalarını ifade eden, onların Gışavet isimli görme hastasını mühürleriz diyor. Onların Sem'i isimli işitme hastasını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onların kalplerindeki idrak hastasını, kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürleriz diyor. Üç hastadan bahsediyor. İşte bunun ötesi mevcut. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama kavga ediyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini zikrederek onlara okuduğun zaman, okuyarak anlattığın zaman, Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla yevmil ahir, Allah'a ulaşmayı dileme günü, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle senin arana bir onların gözlerinin üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların gözlerinin üzerine Hicab-ı Mestûre adlı bir gizli perde çekeriz diyor. İnsanlar o perdeyi göremezler ama onların gözlerine perdeleriz diyor. Onların kulaklarına niçin yaparız diyor bunu? Seni irşat makamı olarak görmelerini artık biz engelleriz diyor, kabul etmedikleri için. Sonra diyor onların kulaklarına, yani işitme uzuvlarına Vakra isimli engel koyarız. Onları işitmekten, kulaklarını işitmekten men ederiz. Onların kalplerine idrak etmeyi engelleyen ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Öyleyse neden? Onlar diyor, çünkü sen onlara Allah'ın taleplerini anlattığın zaman onların diyor Allah Teala sana karşı koymaları söz konusu olur. Onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Görmelerini engellemek için gözlerinin üzerine hicab-ı mestûre koyarız. İşitmelerini engellemek için kulaklarına vakra koyarız. İdrak etmelerini engellemek için kalplerine ekinnet koyarız. Ve onlar nefretle arkalarını dönerler, giderler diyor. Kavga var. Kişi karşı çıkıyor. İşte
Allah-u Teala'nın koyduğu engellerden ilk altısı burada yer alıyor. Allah-u Teala bu noktadan sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse görme hassasının üzerindeki gışaveti, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak hassası üzerindeki mührü alıyor. 3. Gözlerindeki, yani görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 4. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. 5. Kalplerindeki ekinneti alıyor. 6. Ve idraki önleyen bu müessese yerine idraki sağlayan yeni bir sistem koyuyor. Onun adı ihbat. Ekinneti

kalbini Allah'a çeviriyor. Kalbine ulaşması 8. ihsan-ı Allah-u Teala'nın kalbin nur kapısının veya kalbin Allah'a çevrilmesi 9. nimet. Allah Teala birincisini kalbin Allah'ın kalbe ulaşmasını müminin süresinde anlatıyor. Femen yu'min billahi cehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbine, ben onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah onların kalplerini Allah'a döndürür diyor. Ve Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. ihsanı Allah Teala'nın. Sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor. Göğsünü şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Göğsünü şerh eder ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne yapıyor? Kişinin göğsünü yarıyor. O kişi zikir yapıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve göğse gelen nurlar o yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. İşte 10. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen nurlar o kişinin göğsüne geliyor. Göğüsteki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbe ulaştıkları zaman kalbin içine yalnız rahmet nurları girebiliyor. Fazılları kendine çekecek olan, manyetik alan henüz kalpte mevcut değil. Burası 10. basamak, 11. basamak. 11. basamakta kalbe rahmet ve fazl isminde iki tane nur ulaşıyor. Ama kalbe girebilen sadece rahmet nuru. Bu hususu anlatıyor Allah Teala. Diyor ki Zümer suresinde, Zümer suresi 22. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle kalbine nur gönderdiğimiz kişiyle gene zikir sebebiyle kalbi kararan kişi hiç aynı olur mu diyor. Bir grup var, bir grup insan, onların

kalbine Allah Teala nur gönderiyor. İşte bu nurlar değil de nur göndermesi Allah Teala'nın o kişinin kalbinde nur birikimi sağlıyor. Ve böylece kişi on birinci basamakta kalbine nur giren birisi oluyor. Bu nur ne zaman %2'ye ulaşırsa rahmet nuru, o zaman o kişi huşuya ulaşıyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle, haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Burada %2'lik bir rahmet birikimi söz konusu oluyor. Bu kalpte ulaşan ilk huşu. Sevgili kardeşlerim, böyle olan huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıyor ve Allah'ın emrettiği şeyi yapıyor. Mürşidini Allah'tan soruyor. Mürşit Allah'tan sorulur ve sorulması farzdır. İşte Allah Teala açık bir şekilde bu farzı anlatıyor bizlere.

Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salat innaha lekebiretun illa alel haşiin. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istianeyi, mürşidinizi sormayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. İsteyin diyor, istihaneyi mürşidinizin kimliğini sorun diyor Allah'tan. Kim olduğunu sorun diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Kime? Huşu sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese, herkes için zor bir iştir diyor. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir husus yoktur. Onlar için zor değildir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin surette, muhakkak surette Rablerine mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde yakin hasrederek inananlardır diyor. Sonra da ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a oradan gelip tekrar Allah'a döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor. Böylece mürşidin Allah'tan sorulması bir temel faktör olarak çıkıyor karşımıza. Mürşide ulaşmak da Allah Teala'nın bir nimeti. 13. basamakta kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan mürşidini soruyor. 12. basamakta huşu sahibi oluyor, 13. basamakta mürşidini soruyor ve kişi gidiyor mürşidine ulaşıyor. 14. basamak. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Gördük ki istihane istemek farz. Peki mürşide tabiyet farz mı? Evet, farz. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun ve kim sizi Allah'a mülaki kılacaksa, Allah'a ruhunuzu ulaştırmanıza vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte vesileye ulaşmak, taviyeti gerçekleştirmek Allah Teala'nın 12. ihsanı olarak çıkıyor karşımıza. 14. basamakta 12. ihsana muhatap oluyor. Bu noktaya kadar kişi mürşidine ulaştığı noktaya kadar Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Nasıl sahabeye tabiin ihsanla tabi olmuşsa işte onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu 12 tane ihsanı alarak mürşitlerine tabi olmuşlar. On iki ihsan ve tabiiyet. Bu tabiiyet yani Allah'tan
Kişi hacet namazını kılmışsa, Allah'ın o mürşidini göstermişse, o mürşide Allah Teala söylüyor hacet namazıyla, isteyin diyor, gördük bir evvelki ayet-i kerimeyi ve bunun farz olduğunu görüyoruz. Allah'tan hacet namazıyla istenmesi lazım geldiğini söylüyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılıyor, mürşidine ulaşıyor. 12 tane ihsanla ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. El öpüyor ve 7 tane de nimet alıyor bu kişi Allah-u Teala'dan. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Dördüncü nimet, o kişinin o güne kadar aldığı dereceler 1'e 10 iken, o gün bu 1'e 100'e çıkıyor. Tabiyet anında itibaren 1'e 100'e çıkıyor. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere birinci gök katına yükselsin. Hep 1'e 100. İkinci gök katına ulaştığı zaman bu 1'e 200 oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükseliyor. Her katta 1'e 100 daha ilave ediliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Biz diyor o kişilere bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz. Kim infak ederse diyor Allah için, kim evvela kim sırat-ı müstakim üzerindeyse, hidayet yolundaysa, Allah'a ulaşmayı dilemek üzere yola çıkmışsa ve kim Allah'ın kendisine verdiği nimetten infak ediyorsa, işte onlar diyor, ruhları sırat-ı müstakim olan, üzerinde olanlar ve infak edenler için bu söylediğimiz diyor. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerindedir? Tabiyeti gerçekleştirebilen kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine çıkar. Şimdi bunları anlatacağız. Bu olayın ötesinde bir de Allah Teala o kişiye, o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarını sevaba çevirdiği bu kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Nefs tezkiyesi yoluyla nefsindeki afetlerin azalması söz konusu. Bu afetler azaldıkça kişinin iradesi güçleniyor. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçleniyor. İradesi afetlere karşı güçleniyor. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte bunları sırasıyla görelim. Mümin Suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Allah'ın katından gelen ruh, devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu bizim ruhumuzun üzerine ulaşıyor ve diyor ki, senin yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Bu bir emirdir. Yani vücudu terk edip sen Rabbine geri döneceksin. Bütün ruhlar ya o kişi öldükten sonra
ya da o kişi hayattayken mutlaka Allah'a geri döneceklerdir. Bu hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani kişinin hidayete ermesi. Öyleyse böyle bir olayda bu kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu emir üzerine. Yevmit talakının gelmesini emreden, geldiğini kendisine söyleyerek vücudu terk etmesini emreden kimin ruhu? Devrin imamının ruhu. O kişinin üzerine geliyor ve emri söylüyor. Peki sonra? Sonra ruh vücudu terk ediyor. İki olay, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi ve ruhun vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkması. Allah Teala bunu Sebe suresinin 39. ayet kelimesini anlatıyor. Zalike yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Tabi olduğumuz zaman ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder ve onun ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşarak Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatında yok olur, ifna olur diyor. Allah'a ulaşır ve Allah'ın, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Ruhlar oraya ulaşıp Allah'a ulaşırlar. Öyleyse devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi ve ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması iki oldu. Böyle bir durumda ne olur? Günahlarımızın sevaba çevrilmesi ve Allah'ın bize verdiği derecelerin 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar arttırılması. 1'e 700'e kadar arttırılmasının ayet-i kerimesini söyledik. Bakara 261. Şimdi günahların sevaba çevrilmesini söyleyelim. Allah Teala diyor ki bu konuda onlar ki diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilerler. Bu 72. ayetten bir evvelki ayette Allah Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Ama diyor kim mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Neden? Çünkü bu noktada kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Kalbe iman yazılması da bu noktadaki olaylardan biri. Allah Teala kalbe iman yazılmasını Mücadele 22'de anlatıyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesinde onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor ve kalplerin içine iman yazılır diyor Mücadele 22. Ve Allah Teala böyle olan kişilerden bahsediyor. Kim diyor eğer nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa ve
böylece mümin olursa, burada imanı artan bir mümin olmak söz konusu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. İşte sevgili kardeşlerim, ard arda ayetlerle görüyoruz kişinin durumunu. Bu kişi imanı artan bir mümin olur. Çünkü kim mürşidine ulaşır da tabi olursa o mümin olur diyor Allah Teala. İmanı artan bir mümin olmak söz konusu. Onların imanlarını arttırırız diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. İşte o kişinin kalbinin içine iman yazılınca Mücadele 22'ye göre o kişinin kalbindeki iman bir yazıyla da Allah'ın bu kişinin kalbinde iman var anlamına kalbine iman kelimesini yazması söz konusu. Bu imanı arttıran bir müessese tabiatıyla. Böyle bir durumda o kişinin fizik vücudu afetlere karşı elbette güçleniyor. Neden? Çünkü kişi zikrediyor. Zikrettikçe afetler devamlı azalıyor. Fizik vücudun gücü aynı güç ama afetlere karşı mücadele kabiliyeti artıyor. Gücü artmıyor ama diğer tarafın gücü azalıyor. Afetler azaldığı ve yerine faziletler geldiği için iki kat azalıyor. Hem afetler azaldığı kadar güçsüz, hem de afetlerin yerini fazilet aldığı için, fazlalar aldığı için aynı miktarda bir defa daha güçlü. İki kat artıyor her seferinde, her %7 birikiminde. Fizik vücudun afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda nefsin de afetlere karşı gücü artıyor. Aynı zamanda iradenin de afetlere karşı olan gücü artıyor. Böylece bu noktada 7 tane de nimet almak söz konusu. İşte mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ihsanla tabi olmuştur. Gördük ki sahabeye tabi olan tabi'in de ihsanla tabi olmuşlar. Aynı standartlarda tabiyet bugün de devam ediyor. Kim tabiyetini gerçekleştirebilirse, gerçekleştiren o kişi 12 tane ihsan üzerine saydığımız 7 tane de nimet alır. Ve 12 ihsan ve 7 nimet konusu da bu 7 tane nimetin tamamlanmasıyla burada inşallah sona erer. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. 12 ihsan, 7 nimet konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbıkûnel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar, tabi oluyorlar.
Ben de gideyim tabi olayım diyor. Soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekana diyor. Bakıyor çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alması gerekir.

Ve de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler, hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra geleceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren o kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır.
Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor. Bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı açacak, neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, denizlerde yaşayan hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah-u Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan, yani organik dönüşüme
uğrayabilecek olan canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insan adı verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfeli safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dilekle Allah'a

severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki: İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanat diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette Nisa 8'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sahibimiz olan Allah.
Biz onun azatsız

sahibesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin üçüncü katını garanti ediyor, dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki sadece o kişinin bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse ey insanlar sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşid o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz, kalbinizden yapacağınız, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki, dilersen ben bunu gerçekleştiririm. Ben de diliyorum. Benim için de gerçekleştir. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kalbi dilek mutlaka meyvesini verir. Allah o kişinin ruhunu ona evvela mürşidine ulaştırarak vücudundan ayırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır ana dergah yoluyla, devrin imamının dergah yoluyla. Sonra da oradan 7 tane gök katını diğer yolcularıyla beraber Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata çıkar. İkinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar üçüncü kata çıkar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar dördüncü kata çıkarlar. Oraya
kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 5. kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar 6. kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da 6. kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. 7. kata çıkabilenler oradan 7. kata çıkarlar. 7. kat 7 tane alem geçilerek sonuçlanır. Kişinin ruhu 7. alem olan Allah'ın taatının bulunduğu indirayeye Sittetül Müntaha'dan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için 3. kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kariyayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. 1. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı, meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sakar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye andolsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek,

kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler

vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun.
İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden, bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha tekrar etmekte fayda görüyoruz. Kur'an tefsiri insanların öğretisi değildir. Kur'an tefsiri Allah'ın öğretisidir. Tefsir etmek, konunun insanlara ait olan detaylarını açıklamak değildir. Tefsir etmek, o ayet-i kerimenin ruhunu açıklamaktır. Öyleyse bir lafız, yedi tane ruh. Kur'an-ı Kerim bu esas üzerinden kurulmuştur. Bu açıdan söz konusu olan Kur'an'ın ruhuysa bu ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olabilir. 52 numaralı ayet Saffat suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Yekulu eynneke deminel musaddıkîn. Yekulu der, söyler. Mı inneke muhakkak ki sen, le elbette gerçekten, mindan el musaddıkîn. Sen gerçekten tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin? Der veya dedi. Burada tasdik edenlerden misin? Bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu olan şey ölümden sonra tekrar dirilmek, yani beaz edilmek. Beaz edilmeyi kabul ve tasdik edenlerden misin diye soruyor. Hayattayken cennette olan kişiye. Yetmez, devam ediyor 53. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İza mitna ve kunna turaben ve izamen inne le medinun. Mı İza mitna, öldüğümüz zaman, ve kunna, ve biz olduk, turaben toprak, ve izamen kemik, ve kemik, mı, inna muhakkak ki biz, le elbette gerçekten, medinun, medinune, cezalandırılanlar, öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız? Dünya hayatını yaşarken insanlara bu olay hiç de akıl kârı gelmez. Öldükten sonra insanlar cehennemde toplanacaklar, cezalandırılacaklar. Allah-u Teala onlara bir defa cehennemi gösterseydi, o zaman nasıl inanırlardı? Allah Teala onlara bir defacık cezbe verseydi, kendilerinin dışında bir kuvvetin onları nasıl sarstığını hissetselerdi, acaba bunları söyleyebilirler miydi? Biliyorsunuz ki kıyamet günü zaman duracak ve tersine dönecektir. Başa doğru ilerlemeye başlayacaktır. Kimin hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu devreye zaman geri dönerse, o noktaya ulaştığında herkes zaten hayatta olacaktır. Nasıl mezara girmişse aynen mezardan çıkacaktır ve hayatta olduğu şekliyle bulunacaktır. Burada
Hep insanlar bundan şüphe ederler. Şu fizik alemin standartları içinde geçmişten geleceğe doğru akan bir zaman standartının dışında bir şey olamayacağı konusundadır. İnsanlar zamanın geriye dönmesi onlar için çok akılcı bir şey değildir. Oysa ki kıyamet günü zaman duracak ve geriye dönecektir. Geriye döndüğünde de her hayat olan noktaya zamanın geri dönüşü ulaştığında o zamanın o parçasında hayatta olanların hepsi hayatta bulunacaklardır. 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale hel entüm muttali'un. Kale dedi, hel mi? Entüm siz muttali'un. Muttani olanlar, yakinen bilenler. Siz muttali olanlar mısınız? Yani onun halini yakinen bilenler misiniz? Dedi. O öyle söyleyen sahiden biz kemik mi olacağız toprak olduktan sonra tekrar hayata geri mi döneceğiz, hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi diyen kişinin halini siz de biliyor musunuz? Muttali oldunuz mu? Dedi. Yani şu anda nerede olduğunu bilmek istikametinde. Ve Saffat suresinin 55. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fettale'a fe re'ahu fi seva'il cahim. Fettale'a fe ittela'a. O zaman muttali oldu. Halini yakinen gördü. Ve o zaman böylece re'ahı onu gördü. Fi sevai ortasında el cahimi cahim cehennem. O zaman muttali oldu. Neye muttali oldu? Onun haline muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.

onu ateşin ortasında gördü. Cennettekiler birbirlerine anlatıyorlar olayı ve cennettekiler bu anlattıkları üzere o cehennemdeki kişinin haline muttali oluyorlar. Cehennemde kızgın ateşin içinde görüyorlar onu. Ve tabii hallerine çok hamd ediyorlar, çok şükrediyorlar. İşte sadece bu noktaya ulaşabilmek için, Allah'ın cennetine girmek için bir tek dilek kafi, Allah'a ulaşmayı dilemek. 56. ayet-i kerimeye ulaştık inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kale tallahi in kitte le turdin. Turdini. Kale dedi. Tallahi, Allah'a yemin olsun, in kitte, az daha oluyordu. Le elbette gerçekten turdine helak edecektin. Allah'a yemin olsun, sen az daha beni de gerçekten helak edeceksin. Helak edecektin, dedi. Allah'a yemin olsun ki, sen az daha beni de gerçekten helak edecektin. Yani, cehennemin ortasında yanmakta olan kişi sadece birincisini değil, az daha ikincisini de cehennemlik edecekmiş.

When you say, sevgili kardeşlerim, sözlerimi hiç unutmayın. Bu cehennem kesitleri sizlere çok şey vermeli. Bu cehennem kesitlerinden Allah-u Teala'nın muradı sizleri Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırmak ve böylece hepinizi Allah'ın cennetine vasıl etmek, cehennem kaygısından sizleri kurtarmak. 57. ayet-i kerime, Saffat suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve levla nimetü Rabbi le kuntu minel muhtarim. Ve levla eğer olmasaydı nimetü nimet Rabbim, Rabbi Rabbim. Le elbette mutlaka kuntu ben olurdum. Min muhtarim hazır bulunanlardan, hazır bulundurulanlardan. Şöyle oluyor netice, eğer Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehennemin içinde hazır bulunanlardan olurdum. Mutlaka ben de hazır bulunanlardan olurdum. Nerede? Cehennemde tabii. Ne yapmış bu kişi? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve cehennem çukurundan kendisini kurtarmış. Allah'ın cennetine ulaşmış. Acaba ne demek istiyor? Rabbimin nimeti olmasaydı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu dilek Allah'ın onun üzerinde 12 tane ihsanına sebebiyet vermiş. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşmış ve devrin imamının ruhu bir nimet olarak başının üzerine gelmiş. Bu noktadan itibaren kişi mutlak olarak ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Bu da ulaştırmış. O nimetle ulaştırmış ve cennetin en az 3. katını elde etmiş. Buradakiler de cennette, naim nimetler cennetlerinde, orada ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanların standartları içinde gibi görünüyorlar. Ve Saffat suresi 58. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Efe ma nahnu bi meyitin. Efe artık öyle mi? Ma nahnu biz değiliz, bi meyitin ölüler. Artık biz bir daha ölecek değiliz, öyle değil mi? Artık biz bir daha ölecek değiliz. Öyle değil mi?

orada kıyamet günü dirildikten sonra tekrar ölmek ve tekrar dirilmek diye bir şey artık söz konusu değil. Burada son olay, bir insan bu dünyada yaşar, kıyamet günü mutlaka tekrar dirilir. Zamanın geriye doğru dönmesiyle mutlaka dirilir. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar herkes dirilecektir. Ve mutlaka oraya, mahşer meydanına ulaşacaktır. Yer çekimi olan tek yer mahşer meydanı. Mutlaka oraya ulaşacaktır. Orası Allah-u Teala'nın bir hesap mahkeme yeridir. Orada birinci defa sure öfürülecek. Zaman duracak ve geriye dönecek. İkinci defa sure öfürülecek. Birinci sure öfürülüşte yaşamakta olan herkes ölecek. Her zaman geriye doğru gitmeye başlayacak. Bu geriye gidiş sırasında kıyamet günü yaşayanlar bulundukları noktalarda hepsi ölmüş olacaklar. Daha evvel ölenler de zaten ölmüştür. Dünyada, bizim gezegenimizde ve başka gezegenlerde aynı anda bütün insanlar sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Ve bu birinci üfürülüş zamanın durmasını ve geriye doğru dönmesini ihata edecektir. Ve zaman geriye doğru gidecek. Bütün zamanlar boyunca yaşayan insanlar canlanacaklar. Mahşer meydanında herkes toplanacak. Bunların hepsi sura birinci üfürülüşünde. Bir defa daha sura üfürülecek, herkes ölecek. Bir defa daha sura üfürülecek, herkes yeni bir hayatla yeniden dirilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Saffat Suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla mevte tenel ula ve ma nahnu bi muazzebin. İlla hariç mevte tena, bizim ölümümüz, bizim mevtimiz. El ula, ilk. Ve ma nahnu, ve biz değiliz bi muazzebine. Azaba uğratılacak olanlar, azap edilenler, azap görecek olanlar. Bizim ilk ölümümüz hariç. Bir evvelki ayet-i kerimede artık biz bir daha ölecek değiliz. Öyle değil mi? Diyor. İlla mevtetenen ula. Dünya üzerindeki ilk ölümümüz hariç. O, bir defa öldük. Tamam, bir daha ölmeyeceğiz diyor. Ve ma nahnu bir mazibin, biz azap görecek olanlar da değiliz. Nerede söylüyorlar bunu? Cennette söylüyorlar birbirlerine. Yani kıyamet günü yaşadık, ikinci ölümü, ikinci dirilmeyi yaşamışlar. Ve o ikinci ölüm ve ikinci dirilme orada indi ilahide. Onun için asıl ölüm dünya üzerindeki ölüm. Bu son ölüm ve dirilme birbirinin arkasından hemen vücuda geldiği için o ölümü hesaba katmıyorlar. Bizim ilk ölümümüz hariç bir daha ölmeyeceğiz diyorlar.

Burada aslında birinci ölüm dünya üzerinde. Birinci dirilme de dünya üzerinde. Sura birinci üfürüşünde kıyamet günü yaşayanların birinci ölümü, ondan evvel yaşayanların zaten birinci ölümleri tamamlanmış. Ve zaman geriye döndüğünde kıyamet günü yaşamakta olanların ölümüyle başlıyor olay ve geriye doğru yürüyor. Kıyamet günü yaşamakta, kıyamet günü herkes hayata gelmiş durumda ama kıyamet günü hayatta olanlar, yani hayatları kıyamet gününe rastlayanlar, yaşadıkları devre, onlar canlı, dünya üzerinde canlıyken sura birinci üfürülmesiyle hepsi ölüyor. Onlardan evvel yaşayanlar zaten ölmüşler. İlk ölüm. Her zaman geriye doğru giderken ilk dirilenler kıyamet günü yaşamakta olanlar. Çünkü zamanın son noktasına en yakın olanlar onlar. Her zaman geriye doğru gittiğinde bütün zaman parçaları içinde yaşamakta olan insanların yaşadığı ana hayat geri döndüğünde hepsi canlanıyorlar. Ta Adem Aleyhisselam'a kadar bütün insanlar canlanıyorlar. Ve bulundukları yerlerde yer çekimi kuvveti olmadığı için hepsi birinci toplanma mahaline, yani mahşer meydanına ulaşıyorlar. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra ikinci defa sura üfürülüyor. Ve herkes ikinci defa ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Herkes ikinci defa diriliyor. Bu dirilmede herkes enerji bedenlerle bedenleniyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak hüviyette bedenleniyor. Ve bundan sonraki hayatları cennette geçenler şu anda Saffat suresinin bu ayetlerinde yer alıyor. Cehennemde olanları da cennette olanlara Allah-u Teala gösteriyor. Yani şu dünyada yaşarlarken herkes arkadaşının ne olduğuna baksın. Ona bu sahneyi hatırlatsın. Allah'ın dostları kıyamet günü Allah'ın cennetinde olacaklardır. Ve cehennemde olan diğer arkadaşlarını göreceklerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gitmişlerdir. 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne haza le huvel fevzül azim. İnne muhakkak haza bu. Le elbette gerçekten hüve o. El fevzül azim. En büyük kurtuluş. Fevzül azim. Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azimdir. En büyük kurtuluştur. Öyleyse bu fevzül azimin sahipleri kalp gözü zaten dünya üzerindeyken açılmış olanlar, irşada ulaştıktan sonra irşat makamına tayin edilenler, o noktada hedefe ulaşmış olanlar, en büyük mutlulukları yaşayanlar, elbette onlar olacaklardır. Ve 61. ayet-i kerime le misli haza fel ya meli amilun, li için misli benzeri, misli haza bu fe, böylece artık li ya meli yapsın, çalışsın, amel etsin, el amilune çalışanlar, amel edenler, artık amel edenler bunun fevzin azim hedefine ulaşmak için çalışsınlar, bunun için çalışsınlar. Bu noktada fevzül azimi açıklamak zarureti doğuyor. Nedir fevzül azim? Fevzül azim, fevzlerin, kurtuluşların en üstünü, mükafatların en üstünü. Nedir bu azim mükafat? Bu azim mükafat, kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi halidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, sizin iradeniz Allah'ın iradesine bağlanır
ve bir hakka tukatihi takvanın sahibi olursunuz. Bir hakkın takvanın sahibi olursunuz. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder ve irşat makamına tayin edilirsiniz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. İşte bu hedef Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikul evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Burada Fevzül Azim'in gerçek çehresi açık bir şekilde görünüyor. Başkalarına tabiyet bahşeden, başkalarının kendilerine tabi olduğu Kur'an-ı Kerim'le ispat edilen insanlar, sahabe ama kendilerine tabi olunan kişiler bunlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleri, yani irşat makamının sahipleri, yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşatla vazifeli olanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlar içindir, diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki işte bu Fevzül Azim'dir. Unutmayın, Fevzül Azim'in sahipleri sadece sahabe değil, sahabeden sonra sahabeye tabi olanlardan da büyük kısmı tabi'in olmak şerefine ermişlerdir. Yani irşat makamına tayin edilmişlerdir. Çünkü ayet-i kerime onların da Fevzül Azim'in sahibi olduğunu söylüyor. Bütün sahabe Fevzül Azim'e ulaşmak için çalışmışlar ve Fevzül Azim'e ulaşmışlar. Ve Saffat suresinin 62. ayet-i kerimesi E zalike hayrün nüzulen em şeceretüz zakkum. E mı zalike işte bu hayrün daha hayırlı nüzulen ikram olarak em yoksa veya şeceretü ağaç ez zakkumi zakkum. Nüzul yani Allah'tan indirilen ikram olarak bu mu yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Nüzül Allah'tan indirilen karşılık olarak. Bu mu? Yani Fevzül Azim'in sahibi olmak mı yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Cehennemde olanlar da bildiğiniz gibi zakkum ağacının meyvelerinden yemek mecburiyetinde ve zehir gibi bir şeyleri midelerine almak mecburiyetindeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, bu dünyada ya 50 sene yaşarsınız ya 60 sene ya 100 sene, daha fazla yaşadığınızı da kabul etsek cennetteki milyarlarca sene sürecek olan sonsuz hayat bu dünyadakine eş olamaz. Öyleyse bu dünyada geçirdiğiniz şu 50-60 seneyi en uygun standartlarda yaşamalısınız ki geleceğinizi kazanasınız. Gelecek, Allah-u Teala'nın cennetinde yaşamak, baştan aşağı mükafatlandırılmak demek sonsuz bir şekilde. İhtiyarlamak diye bir şeyin orada mevcut olmadığını göreceksiniz. Orada sonsuza kadar enerji bedenlerle aynı yaşta kalacaksınız. Ve bütün bunlar Allah'ın cennetine girebilmek sadece şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın güzelliklerine muttali olmak, Allah'ın emirlerine tabi olmak ve teslimleri gerçekleştirmekle tahakkuk eder. Hayırlı olan elbette zakkum ağacı değil, orada cennette en güzel konaklama yerinde bulunmaktır. 63. ayet-i kerime Saffat suresi İnne cealna ha fitneten liz zalimin.
İnna muhakkak biz cealnaha, onu kıldık. Fitneten bir fitne, bir imtihan. Diyez zalimin, zalimler için. Muhakkak ki biz onu, zakkum ağacını zalimler için fitne, imtihan kıldık.

Zakkum ağacının zalimler için bir fitne olduğu, imtihan olduğu ifade ediliyor. Neden imtihan? Herkes yaptığının karşılığını mutlak olarak görecektir. Ama cennet veya cehennemde karşılık eşit değildir, misliyledir. Yani bu dünya hayatını yaşarken insanlar hangi standartlarda yaşamışlarsa onun karşılığını cennette veya cehennemde mutlaka alacaklardır. İşte o karşılık Allah'ın indinde önemlidir. Mükafat yüzlerce kat, binlerce kat olarak verilir. Sonsuz kat olarak verilir. Yani şu dünyadaki hayatımız 100 sene olsa, olsun olsun 100 sene olsun, orada 100 milyar sene yaşamak söz konusudur. Demek ki milyarlarca kat fazlası bir güzelliği Allah Teala bahşediyor. Sonsuza kadar devam eden bir hayat. Ve artık ondan sonra bir daha ölüm yok. Sonsuza kadar devam eden o hayatın içerisinde eğer Allah Teala cenneti ve cehennemin göklerini çatlatacaksa, o zaman cehennemi de cenneti de içindeki insanları da zaten enerjiye çevirecektir ve başlangıç noktasına her şey geri dönecektir. Allah Teala 64. ayet-i kerimesinde Saffat suresini şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnneha şeceratun tahrucu fi aslil cahim. İnneha muhakkak ki o şeceratun ağaç tahrucu çıkar. Fi asli dibinde el cahimi cahim cehennem. Muhakkak ki o yani zakkum ağacı cahimin cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Ateşin cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Cehennemin en dibinde kaya kuyusu var. Demek ki onun içinde de zakkum ağaçları yetişiyor. O korkunç meyvelerini yiyen dehşetli ızdırap çekiyor. 65. ayet-i kerime Saffat suresi Bismillahirrahmanirrahim. Tal uha ke ennehu re u suş şeyatin. Taluha, onun tomurcukları, meyveleri, ke ennehu, onun gibi, ru'usu, başlar, eşyatini, şeytanlar. Onun meyvesi, şeytanların başları gibidir. Onun meyveleri, şeytanların başları gibidir. Cehennemde şeytanlar da olacak tabii. Şeytanlar, cinler ve insanlar cehennemin ayrı ayrı bölümlerinde bulunacaklar. Şeytanların da cinlerin de gidecekleri yer, şeytanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Cinler içinse bir kısmının gideceği yer cehennemdir, bir kısmının cennettir. Tıpkı insanlar gibi hidayete erenler, hatta aralarından Resuller de var, cin Resuller mevcut. Ama aynı zamanda büyüyle uğraşan, hüddamla uğraşan insanlar cinleri esir edip onları insanlara zarar vermekte kullanabiliyorlar. Böyle bir dizaynda bu zulmani insanlara veya şeytanlara tabi olan cinler, zulmani cinler, onların da bulunduğu yer cehennem oluyor.
şeytanlarsa tağutun bir bölümünü oluşturuyor. İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar. Hepsinin gideceği yer cehennem. Ayet 66 Saffat suresi. Fe innehum le akilune minha fe mailune min hel butun. Fe artık böylece innehum muhakkak ki onlar le elbette mutlaka akilun yiyenler yiyecek olan onlar yiyecek olanlar minha ondan fe o zaman böylece nailune doldurulan dolduranlar dolduracak olanlar minha ondan elbutuni karınlar muhakkak ki onlar mutlaka ondan yani zakkum ağacından yiyecek böylece onunla karınlarını dolduracak doyuracak olanlardır. Demek ki cehennemde de yemek yemek söz konusu. Ama ne yazık ki zakkum ağacının meyvelerinden yemek mecburiyetindeler. Tabii burası korkunç, işkenceli, acılı bir hüviyet kazanacaktır konunun. Orada zaten işkence olan bu sefil mahluklar, orada zakkum ağacından da yiyerek bütün boyutlarıyla huzursuzluk içinde yaşayacaklardır. Ve devam ediyor Saffat suresinin 67. ayet kelimesiyle. Sümme inne lehum aleyha le şevben min hamim. Sümme sonra inne muhakkak lehum onlar için vardır. Aleyha ona onun üstüne. Ne mutlaka şevben karıştırılmış min hamimin kaynar sudan. Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne mutlaka hamim kaynar su karıştırılmış içecek vardır. Sonra kendileri için onun üzerinde kaynar su karıştırılmış bir içkileri de. Burada muhakkak ki kaynar su karıştırılmış, hamim karıştırılmış içecek söz konusu. Muhakkak onlar için onun üstüne yani yedikleri zakkum ağacının meyvelerinin üstüne mutlaka hamim yani kaynar su karıştırılmış içecek vardır. İçtikleri zaman midelerini yakacak olan bir içecek. Hem zakkum ağacından yanacaklar hem de o içecekten yanacaklar. Allah Teala cehennem tarifini çok açık bir şekilde veriyor. Cehennemdeki yemekler, içkiler, bir de cennettekiler. Cennette kainatın en güzel içkileri, yemekleri söz konusu. Sarhoş etmeyen, bütün güzellikleri yaşatan en güzel meyveler, sebzeler, her şey. Ama cehennemde zakkum ağacıyla sadece hamim. Yani kaynar su karıştırılmış olan içecekler. Ve 68. ayet-i kerime Sümme inne merci'uhum merci'ahum le ilel cehim. Sümme sonra inne muhakkak merci'ahum onların dönecekleri yer dönüşleri la elbette kesinlikle ile cahimi cehenneme. Sonra muhakkak ki onların mercileri, dönüşleri kesinlikle cehennemedir. Burada Allah-u Teala dünya üzerindeki bir hayattan bahsediyor olmalı ki zakkum ağacından yiyeceklerdir diyor.
Zakkum Ağacı'nın bulunduğu yer cehennemin dışında olamaz. Cehennemin dibinde diyor çünkü Allah Teala. Cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır diyor. Fi asli. Cehennemin dibinden tekrar cehennemin kendi katlarına döneceklerdir. Yemek yemek için en dipteki kata iniyorlar. Buradan çıkan mana o oluyor. Orada karınlarını doyurduktan sonra yeni bir ızdıraba duçar olduktan sonra tekrar dönüşleri gene cehennemedir. Ve 69. ayet-i kerime inne hum elfev aba ena aba e hum dalline innehum muhakkak ki onlar alfe elfev buldular aba ehum onların ataları babaları dalline dalalette olanlar muhakkak ki onlar babalarının atalarını dalalette buldular. Ve tabiatıyla o dalalette olan babalarının sözlerine tabi oldular. Onlar da dalalette kaldılar. Yani babaları Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlardı. Ve bu sebeple babalarının öğrendikleri de aynı şey olduğu için onlar da babalarının yaptığını yaptılar ve cehenneme gittiler. Ve şöyle buyuruyor Allah Teala 70. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim fehüm ala asa rehim yuhreun fe o zaman hüm onlar ala üzerinde asa rehim onların izleri yuhreun koşuyorlar. Onlar onların yani babalarının izleri üzerinde koşuyorlar. Yani koşuyorlardı. Babalarının izleri üzerinde koşuyorlardı. Babaları hangi yolu takip etmişlerse, putperestler, ateşe tapanlar, şeytana tapanlar, Allah'ı bırakıp da başka şeylere tapanlar, onlar da babaları öyle yaptılar diye babalarını buldukları şey üzerinde hayata atıldılar. Onlar da babaları gibi Allah'a değil de başka varlıklara tapıyorlardı. E tabii Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hepsi dalaletteydi. Ve 71. ayet-i kerime ve lekat dalle kablehum ekserül evvelin ve andolsun melekat dalle dalalette oldu kablehum onlardan önce ekseru çoğu el evvelin evvelkiler. Andolsun ki onlardan önce evvelkinlerin çoğu da dalalette idiler. Evvela şunu bilelim sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde hangi zaman parçasında olursa olsun, ne kadar millet olursa olsun, her zaman parçasında, her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardı. Küllü kavmin min Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde mutlaka bir Resul vardı. Çoğunluk ne yazık ki o Resul'e değil, babalarının devam ettikleri statüde ki insanlara itaat ediyorlardı ve de tabiatıyla putlara tapıyorlardı, ateşe tapıyorlardı. Ama Allah'ı kendilerine Tanrı itaat etmemişlerdi. Ve bu sebeple
onların büyük çoğunluğu her devirde muhakkak cehenneme gitmiştir. Bu devirde de durum değişik değildir. İnsanların büyük kısmı Allah'ın emirlerini dikkate almıyor. Kurtuluş, Allah'a ulaşmayı dilemekte olmasına rağmen, insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekte ısrar ediyorlar. Bir takım insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesini engellemeye çalışıyorlar. Ve tabii onlar da dalalettiler. Engellemeye çalışanlar da dalalettiler. Onları uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de dalalettiler. 72. ayet-i kerime وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ مُنْزِر۪ينَ وَلَكَدْ فَيَنْدَوْسُنْ اَرْسَلْنَا biz gönderdik. Fihim onların arasına onlara münzirin, nezirler, uyarıcılar. Bütün kavimlere Allah Teala uyarıcılar gönderdiğini söylüyor. Bu uyarıcılar mutlaka Allah'ın resulleri. Ve nereden biliyoruz onların resuller olduğunu? Eğer İki ayeti birbiriyle karşılaştırırsak, şunu göreceğiz. Allah Teala bir ayette nezir diyor, diğerinde resul diyor. Ayetlerin birinde diyor ki Allah Teala büyük 8, 9, 10 onlardan bahsediyor, o insanlardan. Mülk 8, 9, 10'da Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey, kıyamet günü akın akın, bölük bölük cehenneme ulaşılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehennem

Allah Teala diyor ki: Kıyamet günü kapılara ulaşan, cehenneme girecek olanlara cehennem bekçileri derler ki: Size sizden olan Allah'ın resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve buraya geleceğiniz konusunda sizi ikaz etmediler mi, uyarmadılar mı? Onlar da derler ki: Uyardılar, geldiler. Ama azap üzerimize hak oldu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi burada inşallah tamamlandı. Görüyorsunuz ki bütün devirlerde hep Allah'ın resulleri ve nezirleri hep bulunmuşlar ve insanları mutlaka ikaz etmişler. Ama bütün devirlerde insanların büyük kısmı mutlaka Allah'ın yoluna girmemişler. Girenler de girdikten sonra sapanlar da gene bir miktar insan. Neticede Allah'ın yolunu yol olarak seçenlerin sayısı her devirde küçük bir grup oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar çok hamd ve şükür etsek azdır ki bizler o küçük grupları oluşturanlarız. Allah'a ulaşmayı dileyen ve kurtuluş reçetesine tamamen ittiba edenleriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inşallah bu akşamki Kur'an tefsiri dersimiz, konumuz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzi billahi mineşşeytanirracim. La ilahe bil alemin arrahmanirrahim ve aleyküm ve medeni iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bugün niyet amelden üstündür muhtevasını açıklamak istiyoruz. Niyet İslam'da amelden üstündür. Şimdi çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. 15 yaşında sorumluluğunu hissetmiş Allah'a karşı ve başlamış görevlerini yerine getirmeye. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşamış. 5 vakit namazını kılmış.

her Ramazan ayında orucunu tutmuş, zekatını vermiş, parası var, hacca da gitmiş ve sık sık da kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyerek. Bu kişi, sevgili kardeşlerim, size şimdi soruyoruz, cennete girer mi? Tabii bu İslam'ın 5 şartı kafalarında yer edin insanlar, tabii gidersen bize İslam'ın 5 tane şartını saydın. İslam, Allah'a teslim olmak demektir ve 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat verdik, zekatımızı da veriyoruz. Hacca da gittik. Sıkta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Madem ki İslam Allah'a teslim olmaktır ve İslam'ın 5 şartından ibarettir. Biz de İslam'ın 5 şartını gerçek anlamda yerine getiriyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer elbette cennettir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, cennet değildir. Siz sadece bununla iktifa ederseniz, bu size yeterli ise o zaman siz cennete giremezsiniz. İşte film bundan sonra kopuyor. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun diyorlar. Biz atalarımızdan böyle gördük diyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, biz eski köye yeni adet getiriyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatın aynını getiriyoruz. Şu unutulan İslam'ı getiriyoruz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Böyle zannedenlerin artık zannetmemeleri için bir görev üstlendik. Allah-u Teala tarafından bir görev verildi bize. Sizlere Kur'an hakikatlerini anlatma görevi. Sevgili kardeşlerim, bizi artık tanıyorsunuz. Şu Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, doğru dürüst okuyamayan birisi çıkmış. Diyor ki, siz İslam'ın 5 şartıyla hepiniz sadece cehenneme gidersiniz. Bundan daha ukala bir adam olur mu? Sevgili kardeşlerim, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırmak ukalalıksa ve onların hayatı da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmışsa, o zaman ukala mı dersiniz? Hangi kelamı bizim için kullanırsanız kullanın, biz bu konuda bunları söylemekle mükellef olduğumuz için hiç ne yazık ki susmayacağız. Öyleyse ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Niyet amelden üstündür. Gerçekten mi? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir, öyleyse sadece bir niyettir. Ama amelden üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez.
Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine garg etti. Rahmetine garg etti. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraber gelir. Rahmetle fazlın gelişi ise mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Sadece bir niyet. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela mefhumu muhalifinden gidelim. Kim cehenneme girer? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme girer. İyi ama biz böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç duymadık. Sen bizi atalarımızdan, bize bu ilmi veren 500 küsur senedir bize ilim öğretenlere karşı mı gidiyorsun? Hayır, biz kimseye karşı gelmiyoruz. Sadece Allah'ın bizi seçip de bize öğrettiği Kur'an ilmini bugünkü din adamlarının bilmediği Kur'an ilmini sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bilmemekle de onları suçladığımızı sakın zannetmeyin. Onlar üniversiteleri bitirdiler. Onlar doçentlik tezleri hazırladılar. Profesör oldular. Ama onlara Kur'an hakikatleri öğretilmedi ki sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara öğretenler de Kur'an hakikatlerini bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. Öyleyse başından başlayalım işin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi muhakkak surette gideceği yer cehennem olan birisidir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette şüphesiz bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَاَنُّ بِهَا Onunla mutmain olurlar ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret,
onları mutlu eder diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. اَلَّذِينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ve şöyle söylüyor neticede, mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onların kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların gidecekleri yer ne zaman cehennemdir? O insanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamadıkları takdirde en kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde insanların gidecekleri yer gördünüz ki cehennemdir. Kim bu insanlar? İnnellezîne lâ yercûne likâinâ diyor. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, milaki kılmayı dilemeyenlerdir diyor. Kesinlikle dilemeyenlerdir. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar basit ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi gelin şu zata bakalım. 80 yıl yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Gördünüz ki kimsenin kaçacak bir yeri yok. Ya Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın cennetine ehil olur ya da dilemez. O zaman gideceği yer cehennemdir. Şimdi iki insanı karşılaştırıyoruz. Birisi 40 yıl yaşamış, 50 yıl yaşamış, hiç Allah'ın ibadetlerini yapmamış. Ama bir gün ona demişler ki, Allah'a ulaşmayı dile, sen de evliya olursun. Bu evliya olma lafı onun çok hoşuna gitmiş. Ve de dilemiş, ya Rabbi demiş, ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum, senin lütfun, keremin boldur. Benim de kalbime sana ulaşma talebini ver. Ben sana mutlaka vasıl olmak istiyorum. Nasıl bir insan ermiş evliya olacaksa, işte öyle ben de sana ermiş olan bir evliya olmak istiyorum. Kalbinden sıcacık bir taleple Allah'a ulaşmış, bir hafta sonra da ölmüş. Bu kişi Allah'ın cennetine girer sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennet onundur. Felaha erenler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Sadece dileyenler
cennet saadetine ulaşacak olanlardır. Diğerleri Allah'ın cennetine giremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın cennetine girmek, Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bir tarafta niyet gördünüz, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da kısa bir zaman sonra ölmüş. Bir niyetin sahibi, öteki 65 yıllık bir amelin sahibi. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer, dilemeyen cehenneme gider ifadesinin matematik sonuçlarına bakalım. Kur'an-ı Kerim iki ayet-i kerimesinde cennete girenlerle cehenneme girecek olanlar arasında farklılığı açıklamış. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminun 102'de Allah Teala diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa, onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin cennete girecek oldukları kesin. Fera, cehennemden kurtuluş demek. Ve bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103, ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetleri kıyamet günü yapılacak olan mizan karşılaştırmasında, ki herkes kendi hayat filmini kendisi görecektir. Kimin sevapları fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer ise cehennemdir. Şimdi kimlerin günahları fazladır, kimlerin sevapları fazladır? Gelin ona beraberce bakalım. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: ey iman edenler, takva sahibi olun. Anlıyoruz ki bu iman edenler, Allah'a inananlar henüz takva sahibi olamamışlar. Allah'a inanmak kimseyi takva sahibi kılmaz. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemedikçe hiç kimse takva sahibi değildir. Burada ey iman edenler takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olmamış olan amel olanlara sesleniyor. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Diye buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmanın hükmü neydi? Rum suresinin 31. ayeti kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala.
Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Bu hangi takva? Birinci takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, şirkte olanlar da cehenneme gidecekler. Öyleyse bu ayetteki takva ilk takvadır. Cehennemden kurtaran takva. Yedi safanın birincisiyle bir insan cehennemden kurtulabiliyor. Şirkten kurtulduğu için, takva sahibi olduğu için o kişi cennete girecek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte kalacaktı ve cehenneme gidecekti. Öyleyse bu birinci takvadır. İnsanı cehennemden kurtaran takva. İşte bu takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Şimdi bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi oluyor. İşte Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesi onlara sesleniyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, eğer kalpten bir talep söz konusuysa, Allah'ın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar sıfırlanır. Yani bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer. Gideceği yerde Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince sevapları günahlarından fazla olduğu için mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi hiç amelde bulunmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda da Allah-u Teala'nın bu kanunu derhal yürürlüğe girer, kişinin günahları örtülür. Günahları örtülürse, sevapları, bir tek derecelik sevabı olsa bile, sevapları o kişinin günahlarından çok olduğu cihetle bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi, Allah Teala bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür ve kiramen katibin melekleri derhal o kişinin günahlarını örter. Örterse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir niyet sebebiyle hiç amelinin olmadığını kabul ediyoruz. Şimdi amelleri olan 65 yıl amelleri olan kişinin durumuna bakalım beraberce. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin ne yazık ki gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Neden değildir? Allah-u Teala Kehf suresinin 103-405. Ayetlerinde diyor ki, onlar diyor, en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Ve diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiğine göre kişi,
Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Onların diyor Allah-u Teala amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin Allah'a milaki olmayı inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Allah'a ulaşmayı inkar eden, yani Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemeyen bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir ortamda durum nedir? Böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü kazandığı amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gidiyor. Farklılığı acaba gösterebildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor. 65 yıl amel yapan bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sıfırlanıyor. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala tarafından taltif ediliyor, mükafatlandırılıyor. Nasıl? Günahları örtülerek. Günahları örtülen kişinin mutlaka günahları sıfır olduğuna göre kazançları, kazandığı dereceler, kaybettiklerinden mutlak olarak fazla. Fazla olanların da gideceği yer Müminin Suresinin 102. ayeti girmesi gereğince felah, Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya günahlarınız sevaba çevrilecek, ya da evvela örtülecek, sonra sevaba çevrilecek. Daha sonraki kademede o kişi mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaştığı zaman bir de günahları sevaba çevrilecek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, bir insanın bir hedefe yönelmesi, mutluluğu yaşaması ne yazık ki mümkün değil. Ne dünya hayatında mutlu olabilir Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, ne de ahirette cennete girebilir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Dünya üzerinde de mutsuz bir hayatı sürmek zorundadır. Öyleyse hem günahlar cephesinden baktık, hem sevaplar cephesinden baktık olaya. Allah-u Teala Nebe Suresinin, affedersiniz, Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular diyor. Yani gidecekleri yer cehennem. Sadece müminler hariç diyor. İşte o müminler takva sahibi olan müminlerdir. Onların da gidecekleri yerin cennet olduğu bir defa daha anlatılıyor.
Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Kim bu insanlar? Takva sahipleri. Bir diğer açıdan amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. Burada da o kişinin dünyada da ahirette de onların müjdeleri vardır ifadesinden, onların dünyada mutlu olduktan başka gidecekleri yerin cennet olduğu da kesinlik kazanıyor. Kim bu kişi? Amene olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve böylece takva sahibi olmuş. Takva sahibi olduğu an şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuş. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Hangi ayet-i kerime gereğince? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala diyor onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarıma, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Niyetin, Allah'a ulaşma niyetinin bir insanı Allah'a kul etmeye yeterli olduğunu, mutlak olarak o kişinin Allah'ın cennetine gireceği neticesini buluyoruz. Onlar Allah'a kul olanlar, takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olmanın birinci aşaması, ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, Allah'ın cennetine de giremez. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahiplerinde gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin gördük Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi var, hem de daha sonra o kişi yaşarsa mutlaka cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir, birinci kat cennetin sahibidir. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır.
ikinci kat cennetin sahibi olacaklar. Daha sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracak. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapamadan ölse, gördük ki bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Diğeri ise 65 yıllık ibadetine rağmen o ibadetleri karşılığında kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacağı cihetle, boşa gideceği cihetle o kişinin amelleri onu kurtaramıyor. Açık bir şekilde Allah-u Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka cennete gireceğini, yani bir dileğin cennete girmek için kesin olduğunu, mutlak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diğer kişi içinse Allah'a ulaşmayı dilemediği için onca ameli bir şey ifade etmiyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz hepinizi Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatına çağırırız. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Farz mı? Gördük ki menibine ileyhi ve ettekuhu dediğine göre Allah-u Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediğine göre farz. Zümer Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'a milaki olmayı dileyin ve Allah'a ulaşın. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyüküm el azabe sümme la tumsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a milaki olmayı dileyin. Allah'a münib olun ve sonra da Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Demek ki Allah-u Teala'ya münib olmamız, ona yönelmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabede Allah'ın bu farzlarının gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Burası İslam'ın üçüncü basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci ve ikinci basamakları geçmiştir, üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sahabe bundan sonra mürşitlerine ulaştılar. O zaman
Başka bir sual. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala farz diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aminüttekullâhe vebtegû ileyhine vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin diyor. Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin.

Sonra da Allah'a mülaki olun. Bu Allah'a geri dönüş, dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi lazım gelen bir vecibe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Allah Teala'nın mürşidine ulaşmayı farz kılması gördük ki bir vaka. Seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iste diye Allah Teala emrediyor. Birinci takvanın sahiplerine, ikinci takvanın sahibi olmaları gerektiğini emrediyor. İşte bu ikinci takvada mürşide ulaşıp tabiyet yatıyor. Gördük ki üzerimize farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gereğince. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah Teala Mü'min suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde affedersiniz, diyor ki, Habibim orada sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse, peki böyle bir olayda ne olur? Biatla birlikte ikinci kat cennetin sahibi olunur. Biat etmek farz olduğuna göre, farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin de tabiyetini gerçekleştirdiğini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduklarını gördük. Öyleyse ikinci kademe de farz. Mürşide tabiyet farz. Ve bütün sahabe gerçekleştirmiş. Maide 35'e göre farz. Fetih ona göre bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulmak mutlak olarak bütün insanlar için mümkündür ve dünyada en kolay elde edilen bir şeydir, daha kolayı yoktur. Çünkü sadece bir dilek bizi mutlak olarak cennetin sahibi kılar. Öyleyse bu bapta bütün sahabenin Allah'ın üzerlerine farz kıldığı tabiyetini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Farz olduğunu da görüyoruz. Bu, İslam merdiveninin ikinci safhasıdır. Tabiyetten sonra ise ruh vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Bu yolculuk, o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İyi ama bu kişi namazı sevmiyor. Allah ona sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman karnı o kadar fazla acıkıyor ki oruç da tutamıyor. Allah ona mutlaka oruç tutmayı mümkün kılacaktır. Mutlak olarak o kişiyi oruca karşı dayanıklı yapacaktır. Hangi konuda kişinin eksikliği varsa mutlak olarak giderilecektir ve olay tamamlanacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Muhteva açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dileyin ki birinci kat cennetimi size vereyim. Sonra diyor mürşidinize ulaşın. 14. basamakta ikinci kat cennetim de sizin olsun. Ben ulaştırırım sizi mürşidinize diyor. Sizin ulaşmanız gerekli değil. Ben sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Tabi olanların da mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları kesin ve Allah-u Teala ulaştırıyor onların ruhlarını kendisine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Felaha ermişler, hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe sözün en güzeline tabi olmuş ve hidayete ermiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluktur, bir mecburiyettir ve hepiniz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu dileğin sahibi olduğunuz takdirde o zaman ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere bir farklı neticeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamak sizin bir talebinize bağlıdır. Bu talep sizin Allah'a ulaşmayı dileme talebinizdir. Öyleyse Allah için olun sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşın. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın cennetine mutlaka giresiniz ve niyetin amelden üstün olduğunu anlayasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Her şeyin en güzeliyle hemhal olduk. Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır diyor. Kendi hallerine bırakır. Dilediği kişiyi dalalette bırakır. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır, hidayete erdirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve hidayete ermekse Allah'ın ulaştırdığı sonuçtur. Bu
niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Niyet amelden üstündür diye bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah Allah Allah Allah Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Allah hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliya kimdir? Nasıl evliya olunur? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Tekrar bizleri Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Unutmayın ki kainatta en büyük dost, hepimizi yoktan var eden, hepimizin sahibi Rabbimiz Allah'tır. Veli, dost olmak anlamına gelen bir kelimedir. Evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Fakat Türkçemize tekil olarak girmiştir. Aslında veli tekildir, evliya çoğuldur ama biz genellikle evliya çoğul kelimesini tekil olarak kullanıyoruz. Allah'ın dostlarına evliya denir. Mevlana mı? O evliyadır. Hacı Bayram Veli mi? Evliyadır. Yunus Emre mi? Evliyadır. Ve daha nice isimlerini sayabileceğimiz evliya, yani Allah'ın dostudur manasında. Evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor. Ama başlangıç noktasına baktığımız zaman insanların hepsi şeytanın dostu olarak, şeytanın kulu olarak hayatı yaşıyorlar. İşte tam 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve şeytanın dostu durumunda. Şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Allah-u Teala da bizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah bizi bekliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bütün güzellikler Allah tarafından bizler için. Mutluluklar bizler için. Allah-u Teala insanı boşuna yaratmadı. Başıboş da bırakmadı. Allah'tan gelecek olan pozitif katkılara bizleri hazır kıldı. O her zaman bizimle beraberdir. Onu hissetmeye çalışmak, onun dostu olmak şu kainatta en büyük şeref. Ama bizden istediği şey sadece bir tercih. Allah'ın yolunda bir tercih. Bu mutluluk yolunda bir tercihtir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimdir şeytanın kulu ve dostu olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nereden biliyoruz? İşte Yunus 7-8 اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı bir fitne. Yani insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Nereden biliyoruz? Ayet-i kerime gayet açık. Enfal 28 وَعْلَمُ اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mal ve çocuklarınız bir fitnedir. اَنَّ اللّٰهَ اَنْدَهُ اَجْرِ عَزِيمٍ. En büyük ecir Allah'ın katındadır. İşte Allah katında en büyük ecrin sahibi olabilmek mutlaka nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden geçer. Yani bunun da giriş anahtarı kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala buyuruyor ki sadece tek bir dilekle ben sizi mutluluğa ulaştırırım ikinci an saatine. Ben size dostum. Sizi de dostlarımdan biri yapacağım. Ben sizden razı olacağım. Siz de benden razı olacaksınız. Ve ne diyeceksiniz ki bu talepte? Ey Yüce Allah'ım, nasıl onca ermiş evliyan varsa ne olur? Benim de ruhumu ölmeden evvel sana ulaştır. Beni de evliyaların arasına, dostların arasına al. İşte kalpten bu dileğin sahibi olan herkes Allah'a dostluğun birinci kademesine ulaşmıştır. Acaba Allah'ın dostları için, Allah'ın evliyası için Kur'an ne diyor? İşte ayet-i kerime. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Yunus 62, 63, 64. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar ameni olup takva sahibi olmuşlardır. Yani ameni olanlar ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Levmül büşra bil hayat dünya bil ahirette. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. İşte bu Allah'ın sözü değişmez. O fevzul azimdir. Evet sevgili kardeşlerim. Demek ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yok. Onlar ölmeden ne var Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar fevzul azime ulaşacak olanlardır. Herkes ermiş evliya olabilir mi? Herkese ermiş evliya olmak kapısı açık. Evliya olmak zamanımıza insanların imkansız gördüğü bir şey. Diyorlar ki bundan önce yüzlerce sene evvel evliyalar varmış. Hiç bu zamanda evliya mı olurmuş? Kimse kolay kolay evliya olmaz. O evliyalar dünyanın hayatından zırh çevirmişler. Münzevi hayata başlamışlar. Öyle evliya olmuşlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, Kur'an'a baktığımız zaman hiç de öyle değil. Evliyalık bir dilektir. Yunus Emre, Allah'a dost olmak bir dilektir. Evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Bilen kimdir? Hem Rad 27'de hem Şura 13'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Rad 27'de İnnallâhe yudillü men yeşâhu. Allah dilediğini delalette bırakır. Zaten başlangıç noktasında herkes delalette. Nereden biliyoruz? İşte 7 tane ayet-i kerime herkesin başlangıçta delalette olduğunu buyuruyor Allah Teala. Ve delalette olanlar için bir mürşid bulunmaz. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayanlar delalette. Onlar için bir mürşid bulunmaz. Ama bu delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Öyleyse kendi durumunu değiştirmesi lazım. Delaletle mutluluğa ulaşmak mümkün değil. Delalet kişiyi hüsranda bırakan, hüsranda olanların da ölüm sonrası ahirete gideceği yer cehennem. Ölüm sonrası ahirete cehenneme gidecek olan insanların bu dünyada mutlu olması mümkün değil. Şura 13'te ise çok farklı bir sonuç. Allah dilediğini seçer. Allah Teala insanları şerle hayırla imtihan eder. Enbiya suresinin 36. ayet gelmesi Allah şöyle buyuruyor. 35 Enbiya 35 Kullu nefsin zaikatil mevt. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Nemlûküm bi şerri vel hayri fitneten ve inâye tercaûn. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle fitnele imtihan ederiz. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsan Hicr 26'da zikredildiği gibi bir fizik bedenin sahibi. İnsan Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi bir nefsin sahibi ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 hastalık ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Ama Allah Teala insanı şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmadı. Her şey insan için, insan da Allah için. İşte her şey nasıl insan için oluyor? Allah Teala zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh da nefsin afetlerinin zıttı olan 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Ve aynı zamanda tercih yapabilme hakkı iradeyi bize vermiş. Bir iradeni kullanmak var, bir de iradeyi kullanmadan nefsin heva hevesine tabi olmak var. Câsiye 23'te o hevasını ilah edenini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları derahte bırakmıştır. Bu insanlar iradelerini kullanmayanlar, heva hevesine tabi olanlar. Allah bir ilim üzere, faydasız ilimleri üzerine derahte bıraktı. Kalpleri kurakları mühürlü, basar hasarlılık şahatları perde yerleştirilmiş. Kimdir bu hasarları engelli olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mürşid ayetleri kıraat etmeye başladığı zaman, mürşitte mücadele edip nefret ediyorlarsa o zaman huzurlarına da engeller koyuluyor Allah Teala. Onunla da yetinmeyip insanların Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlarsa o zaman Allah Teala kalplerini tabi ediyor. Şura 13'te Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor, %90'dan fazlası seçiliyor. Bu seçilenlerden her kim Allah'ın davetine uyar da Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. İşte Allah'ın bütün insanlara verdiği bir söz var, vaat var. Fatır 5'te ya yuvennâs önne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü haktır. Manası kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Allah'ın vaadi, Allah'ın sözü haktır. فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاتِ Dünya sakın, dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememezlik edip dünya hayatını dileyenlerden olmayın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dinin temeli bu. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Eğer olay buysa o zaman bizden istenen ne? Hepimizin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve yetmez 12 kere üzerimize farz kılıyor. Her devirde Allah'ın ayetlerini tilavet eden Allah'ın Resulleri var. Ve dikkat edin bakın, ayetleri tilavet eden Resuller 7 ayet-i kerimede açıklanıyor. Bakara 129, Bakara 151, Alman 164, Cuma 2, İbrahim 4, İsra 15 ve Zümer 71. Mutlaka Allah Teala ayetleri tilavet eden Resulü gönderiyor ve bu durumda ayetlere iman edenler ve ayetleri inkar edenler diye iki grup karşımıza çıkıyor. Seçilenlerden kim ayetleri inkar ederse Kehf 105'e göre yaptığı her türlü amel boşa gidiyor. Ama seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen ayetlere iman edenlerin üzerine 4. basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Varsa engelleri Tincaferin Müstere'yi alıyor. O kişi irşat makamı, irşat makamı olarak görüyor. Vakra'yı alıyor. Semih hasrasını açıyor. O kişi irşad makamının sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Fıkıh hasrasını açıp ifati koyuyor. O kişi ayetleri kalbine indirerek, idrak ederek kendisine mal ediyorum. Böylece ameni olan kişi, ki ne diyoruz Allah'ın ölüleri için? Onlar amenüdürler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve kanu yettekun takva sahibi olmuşlardır. Allah ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor bu vaat gereğince. Ulaştırdığı an kişi Allah'ın ermiş evliyası olur. Evliya kelimesi ifade ettiğim gibi Türkçe'de ermiş kelimesiyle ifade edilir. Nereye ermiş? Allah'a nesi ermiş? Allah'a ruhunu ulaştırmış. Ruhunu Allah'ın zatına ulaşan kişidir. Unutmayın ki 73 ayet-i kerimede ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasını 19 fille açıklayan Rabbimiz bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte 12 tane farz emir. Nisa 58 اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Emanet evvela ruh emanettir. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Teslim olduğu zaman nefs emanet. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve emanetler sırasıyla Allah'a teslim edilir. Maide 7'de irademizin de bir emanet olduğu ve mutlaka teslim olması gerektiğini buyuruyor. Enam 152'de Allah'ın ahdi bizim irademizin misakını oluşturuyor. Ve Yunus 25'te Allah'ın zatına davet et. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettirir ve Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Allah'a yönelin ve teslim olun. Şura 47, Allah'ın davetine icabet edin. Zariyat 50, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Müzemmil 8, Allah'ın ismini zikredin. Ve Fecir 28, Rabbine dön. İrci ila Rabbiki, Rabbine dön. İşte 12 tane farz emir. Başta Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün evliyalar insanları Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet etmişlerdir. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Ve bundan öteye Yunus diyor ki, evliyalık bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Dileyene düğün dermektir. An ey Yunus, Rahman'ını dosta ulaştır canını. Tabii ki buradaki candan murat, ruhunu ulaştır. Ne beslersin bu tenini, ecel oku yese gerek. İmam Gazali Hazretleri, Muhabbetullah'ı tek dost bil. Yolculuğunun gayesi ona varmak olsun. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Hakk'a ulaşmayı dileyenler, gece ve gündüz dinmeyip, canı ile söyler hu zikrini. Abdülkadir Geyni Hazretleri, hak dostları haberin bizzat kaynağından bulunmuşlar. Rablerine ulaşmışlardır. Mevlana Cahattin Rumi Hazretleri, ey ellerini kaldırıp dua eden kişi, istemek gücünü, dilek için kaldırdığın eli sana kim verdi? Kendi muradından vazgeç de onu iste. Muradın yalnız o olsun. Aziz Mahmud Tuhay Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Necmettin Kübra Hazretleri, hicret kişinin beden memleketinden ayrılıp ruhlarını vatanına göçmesidir. Ermiş zat, vuslatı gerçekleştirmiş kamil insandır. İmam Rabbani Hazretleri, ruhun asli makamına yükselmesi, ölmeden evvel elde edilen ölümle mümkündür ki hayattayken ruhunu bu mertebeye yükseltenlere ne devlet. Aziz Mahmud Rüzai Hazretleri şeriat mertebesinde bulunan farz ve vaciplerden maksat Allah Teala'ya vuslattır. Pir Sultan Abdal Hazretleri Pir Sultan Abdal coşmayan, aşk küresinde pişmeyen, ilkin hakka ulaşmayan, sonradan yetem mi dersin? Sayın Yusuf Hazretleri, fani infani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayri istemem. Görüyorsunuz ki bütün Allah'ın dostları, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Zaten ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a dost olmaktır. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişiyi bir mürşit ihtiyacı kuşatır. Haccet namazını kılıp ki mürşidini Allah'tan ister. Allah ona mutlaka mürşit gösterir. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Maide 35 Ya eyyühellezîne âmenûttakullâhe vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Nahl 9 Vâlallâhi kassesebîli min hacâir velevşâli hâdâkum ecmeîn. Bu ayetler mürşidin farziyetini bize açıklıyor. Hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soran kişi eğer huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. Yeter ki kişi buna layık olsun. Yani kişi kalpten talep ediyor olsun. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi %100 karanlıklar içerisinde afetlerle doludur. Allah-u Teala Bakara 257'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu olduğunu ve onları zulmetten nura çıkaracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesinde يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنْ اتَّبَى رُضُوَانَ وَسُبُولَ السَّلَامِ وَيَخْرُجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَيَهْدِي مِلَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Allah rızasına tabi olan kişi onunla, Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle karanlıktan aydınlığa nura çıkartıp onları sirat-ı müstakime ulaştırır. Zulmetten nura çıkış nefsin afetlerinin tezkiye ve tasfiyesini ifade eder. Nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar ve nefs tezkiyesine paralel olarak ruh 7 tane gök katı aşar. Allah'ın zatına ulaşıp onda yok olur. Kişi ermiş evliya olur. Burada yükselme kademeleri biter. Allah'ın zatına öte bir yol yoktur. Bundan sonra yücelme kademeleri başlar. Yücelme kademeleriyle kişi nefsini tasfiye eder. Kişi zikrine paralel olarak fenafillah, bekabillah, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah makamlarını aşarak veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim eder ve salihlerden olur. Şimdi düşünün ki sadece tek bir dilekle Allah sizi sonsuz dünya ve cennet mutluluğuyla mükafatlandırıyor. Daha büyük dost olabilir mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı o büyük dost yapacak. Daha kolay bir şey olabilir mi? Hepinizin bu noktaya mutlaka ulaşmanızı Allah-u Teala istiyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Fatır 18'de men tezekka fe enne ma tezekkali nefsi ve Allah'ın mesir. Ama nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle söz konusu. Mürşide tabi olmayan hiç kimsenin nefsini tezkiye edebilmesi mümkün değil. İşte mürşid de 7 kademede yani 7 ayet-i kerimede nefs tezkiyesinin ancak mürşidle olabileceğini Allah-u Teala açıklıyor. Bakara 129, onlar sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, o nefsinizi tezkiye eder. Alman 164, o tezkiye eder. Nisa 49, Nur 21, o sizi tezkiye eder. Necm 32, takva sahibini tezkiye eder. Cuma 2, o tezkiye eder. Ve görüyorsunuz ki Mutlaka tezkiye olabilmek için mürşide ulaşmak lazım. Hepimizin ikinci an saadetine ulaşması ancak nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri. İşte zikri yapan zikir ibadetlerin sultanı fizik vücuttur. Ama bu zikir şifresini kullanan, yapan fizik vücut Allah'ın katından iki çift nur geliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat göğse geliyor. Nur yolu açılmışsa kalbe ulaşıyor. Ve fazıllar kalpte kalıcı, selavat bağlayıcı, rahmet taşıyıcı olarak böyle bir nefs tezkiyesine başlıyor. 15 bin zikirle nefsi emmareyi bitiriyor kişi. Evvela şeytanın nefse %100 tesir etmesi, nefsin de aklı ikna ederek fizik vücuda şer işletilmesi söz konusu. Ruh nefse azap ediyor, Allah-u Teala da fizik beden azap ediyor. Ama Allah-u Teala bizi azaplandırsın diye değil, tam tersi iki can saadetine ulaşalım diye bizi yaratmış. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan kişi 15 bin zikirle nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikir. 17 bin zikirle ruh ikinci gök katına nefsi lavameyi bitirir. Fazılar miktarı %14. 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katına nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %21. 21 bin zikirle dördüncü ruh gök katı nefsi mutmaine fazıl miktarı %28. 23 bin zikir beşinci gök katı nefsi raziye. 25 bin zikir altıncı gök katı nefsi marziye ve 33 bin zikir yedinci gök katı nefsi tezkiye. Nefs tezkiye olduğu zaman ruh yedi tane gök katı yükselerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır ve kişi ermiş evliya olur. Allah herkesi kendisine dost olmuşsun, ermiş evliya olsun diye yaratmıştır. Bu da bir dilektir. Bütün Allah'ın Resulleri İnsanlara bu müjdeyi vermek üzere vazifelendirilmişlerdir. Enam 48'de ve ma nursilul murseline illa ve beşirin ve münzirin. Biz Resullerimizi müjdeci uyarıcı olarak gönderiyoruz. Femen amene ve asla. Amirub sahibici amel işleyenler nefse eskili yapınlar. Onlar müjdenin sahipleridir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din korkuya dayalı, sevgiye dayalı, din nefsin ıslahıyla İnsanı en zirve noktaya mutlaka ulaştırır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz zimmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konferansın sözlerini de burada tamamlıyorum. Evliya kimdir? Nasıl evliya olunur? Ayet ve hadislerin şunda ifade etmeye çalıştık. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, ismi zikredilen evliyalar gibi ben de Allah'a dost olmak istiyorum, ben de mürşidime tabi olup tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, ruhumu hayattayken Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepsinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. El Fatiha ma'as-salava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle, sevgili kardeşlerimizle, sevgili izleyenlerimizle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyoruz. Bir dizinin 4 numarasındayız. İslam'dan kopanlar, Kur'an'dan kopanlar. Kur'an'dan ve İslam'dan kopan, mümin olmak, hidayet, sırat-ı müstakim kavramlarından sonra bugün 4. konuyu inşallah sizlere sunuyoruz. Takva sahibi olmak. Takva kelimesi sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Ve de hep bu özellikle korkmak anlamı esas alınmış. Kur'an-ı Kerim açıklaması yapanlar, meal verenler Kur'an'daki 7 tane kademeye ait olan takvayı hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ondan haberleri yok. Bu sebeple takva kelimesini nerede görürlerse Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Tabii o ayetlerde de çok fena bir şekilde sırıtıyor böyle bir ifade. Oysa ki takva 7 kademede 7 ayrı hüviyet gösterir. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaklıktır. Yani Allah'ın kainattaki yegane dini 28 basamak gösterir. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi bu olaylara karşı tavrını koyar ortaya. Allah-u Teala her sene insanları bir iki defa imtihana çeker. Musibetlerle imtihan eder. Ve insanlar bu musibetlere karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu dizayn içerisinde 7 tane takvası var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Öyleyse birinci takvaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Kim dilemezse o takva sahibi değildir. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, mümin olan takva sahibidir diyorlar. Mümin olan takva sahibi değildir. Mümin olan kişinin takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte söylediğimiz Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani Allah'a yönelmeyen kişinin
takva sahibi olmadığı vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Ve burada Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu birinci takvadır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu intettekullâhe yec'allekum furkanen ve ikeffir ankum seyyâtukum ve yâfirlekum vallâhi zülfadil azîm. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah'a karşı, o zaman Allah size, sizin için furkanlar kılar. Sizi furkanların sahibi yapar ve sizden seyyiatinizi örter ve size mağfiret eyler. O Allah ki Fazl-ül Azim'in sahibidir diyor. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ifade ettiği kişi aminudur. Allah'a inanıyor kişi. Mümin. Ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olacak? Birinci kademe takvanın sahibi olacak. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe takvayı ifade eder. Mürşide ulaşmak ikinci kademe takvayı ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kademe takva sahibi olduğunu ifade eder kişinin. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kademe takva. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci kademe takva. Ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak altıncı kademe takva. Muhlis olmak yedinci kademe takva. Altıncı kademe takva. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe takva. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü takva. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü takva. Nefsi teslim etmek beşinci takva. Muhlis olmak altıncı takva. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci takva. İşte bunlardan birinci takvayı gördük. Kişi amenu, Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Ve Yunus 62. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. 63. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte ikinci bir amenu oluş, ama burada o kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve takva sahibi olmuş. Rum 31'de münibin eylehi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Burada da amenu ve takva sahibi. Demek ki iki nevi amenu olan kişi var. Allah'a inanan kişi var. Bu inananlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilerse sadece onlar takva sahibi olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvanın sahibi olmak demek.
Ve Yunus 62 ve 63'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.

Ali ise Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir Allah'a inanan kişi takva sahibi olamaz. Cennete ulaşabilecek olan bir mümin de olamaz. İnanmak, Allah'a inanmak başka şey, cennete girmek başka şey sevgili kardeşlerim. Allah'a inanıyor diye bir insan asla Allah'ın cennetine giremez. Uydurma hadislerle Kur'an'a kimse karşı çıkamaz. Çıkan ayetler karşısında susmak mecburiyetindedir. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala cennete girenlerin sadece takva sahipleri olduğunu söylüyor. Cenneti takva sahipleri için hazırladığını söylüyor. İşte Kaf suresinin 32 33 ayetleri ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. O kadar. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin diyor. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahipleri. Takva sahibi olmuyorsa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o zaman Allah'ın cennetine girmesi de mümkün değil. Öyleyse bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlak olarak onun takva sahibi olmasını ifade eder. Bu da sadece Allah'a ulaşmayı amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için kurtuluş vardır. Onlar amen olanlardan, müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Takva sahibi olanlardır. Şimdi gelelim ikinci takvaya, ikinci kademe takvaya. Birinci takvanın sahipleri birinci kat cennete girerler. İkinci takvanın sahipleri ikinci kat cennete girerler. İkinci takvaya bakıyoruz. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin ve ikinci takvanın sahibidir. Maide 35. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesile de diyor Allah Teala. Ve cahedû fi sebilihi lealekum tuflihun diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci takvanın sahipleri, eyyühellezine aminuttekullaha, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Vebtegu ileyhin vesilete ve iptiga edin, isteyin kimden? Allah'tan ona ulaşmaya vesile olan, sizi ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebilihi, ve Allah'ın yolunda cihad edin. Lealeküm tuflihun, umulur ki böylece felaha erersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın buradaki dizaynına baktığımız zaman
görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci takvanın sahibidir. E bunlardan da ikinci takvaya ulaşabilecek olanlar Allah'tan mürşidini isteyecek olanlardır. Hacet namazını kılıp kim Allah'tan mürşidini isterse onlar ikinci takvanın sahipleridir. Mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlar ikinci kat takvanın sahipleridir. Hadis 28'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe ve aminu bir resûlihi yutikum kıfleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuren temşûne bihi ve yâfir lekum vallahi gafurun rahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Resulüne iman edin. Size rahmetinden iki kat versin. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve size mağfiret etsin. Buradaki iman kelimesi Resul'e tabi olmadan evvelki kademeyi ifade ediyor. Kişi evvela Resul'e iman ediyor ve bu imanın neticesinde tabiyetini gerçekleştirecek. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz.

ve Resul'e iman etmek. Tabii iman edince ona ulaşmayı dilemek söz konusu oluyor. Kişi bunu diliyor, ikinci takvanın sahibi oluyor. Bir sonraki aşamada üçüncü takvayı görüyoruz. Kaf 31'de Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil gayr ve uzifetül cenneti lil muttakine gayrı vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuadûne li külle evvâbin hafîz. Bütün evvâb ve hafîz olanlar işte size vaat edilen cennet budur. Burada Allah Teala iki tane ifade kullanıyor. Evvâb olanlar bir, hafîz olanlar. Şimdi bir evvelki safhadan hareket edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona, o kişi kör sahibi dilsizken Allah Teala ona furkanlar vermiş. Kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuş. Ve bu kişi Allah Teala'ya

Allah Teala'nın mürşide ulaşma safhasındaki muhtevası var. Allah Teala bu konuyu hadis 28'de ey amene olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ne yapın diyor? Resulüne tabi olun. Ki size rahmetinden iki kat versin. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Devrin imanın ruhu başınızın üzerine gelsin. Burada ve günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Buradaki takva o kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta, mürşidine tabi olduğu nokta. Ve Kaf 31 ve 32'de de Allah Teala cennet takva için sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur diyor. Ve orada vaad olunan şeylerden bahsedilirken bir başka olayla karşılaşıyoruz. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evap olanlar ve hafiz olanlar. İşte üçüncü safhada kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna bu sırat-ı müstakimi takip ederek ulaşırsa o kişinin ruhuna Allah meab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Veya Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin adı meaba sığınan manasına gelen evvab olur. O kişi artık evvab olmuştur. Allah'a ruhunu ulaştıran ve ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi. Öyleyse mürşide ulaştığı zaman kişi devrin imanının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der, vücudu terk et der. Ruh vücudu terk eder, devrin imanının dergahına gider. Oradaki diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkabilir.

sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla her katta bir süre beklemek suretiyle 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıkar. 7. katın 7 tane alemine geçer soldan sağa. 7. alem olan indi ilahiden sitet-i müntehanın üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Seyri sülüğün sonunda Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ruhunun yok olduğu noktaya ulaşır. Ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi evvab adını alır. Artık o kişi evvab olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedeflere ulaşan kişi için burada evvap olmak söz konusudur. Meava sığınmak söz konusudur. Ruh 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve yok olduğu zaman evvaplar takvasının sahibi olur kişi. Bu noktadan sonra kişinin zikri daha çok artacaktır. Ve bir gün o kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht verilecektir. Ve o tahtın üzerinde o ruh artık devamlı kalacaktır. Huzur namazının kılındığı yerdedir, indi ilahidedir bu tahtlar. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız imamın sol tarafında birçok taht göreceksiniz boşlukta duran. Nasıl boşlukta durduğunu görmeniz mümkün değil. Çünkü oradaki arşı tutan melekler görünmeyen durumdadırlar. Allah'ın katındaki bu taht ihsanı Maide suresinin Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Onlara Allah'ın katında altın taht ihsan edilir diyor. İşte bu kademede kişi Allah-u Teala'nın yolunda ilerliyor ve daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi yeni bir safhaya geliyor. Zahit oluyor. Ve daha sonra da fizik vücudu Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında fizik vücudu, affedersiniz, fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudu da Allah'a teslim oluyor kişinin. Nefsinin kalbindeki afetler %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu nefsinin kalbindeki %19 afet ne söylerse söylesin onlara hiç aldırmaz, onları yok sayar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu seviyede kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Buradaki takva müessesesine baktığımız zaman Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u
ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Öyleyse bu 133. ayet-i kerime vasıf vermiyor. Yani bu takvanın sahibi olan kişi hangi kademedeki bir takvanın sahibidir? İşaret gelmedi. Bir sonraki ayete bakıyoruz. Ali İmran 134. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yunfikune fi's-sarrayi ve'd-darrayi vel kazimine'l gayza. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. O takva sahipleri ki ve öfkelerini yutarlar. İşte öfkesini yutabilen bir noktaya ulaşmış olan kişi, öfkesi var, nefsinin afetleri yok olmamış. Öfkesi var ama öfkesini yutabiliyor, tutabiliyor. Demek ki %19 afet faaliyette ama kişi Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve Allah Teala zaten burasının fizik vücudun teslimini ifade eden muhsin kelimesiyle değerlendirilerek o kademenin mahalli olduğunu ifade ediyor. Vallahi yuhibbul muhsinun, Allah muhsinleri sever. Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Bu öyleyse bu takva Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetlerindeki takva muhsinler takvasıdır. Yani fizik vücudun teslimini içerir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ahsen hüviyeti korumak söz konusu. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişiye muhsin diyor Allah Teala. Ve burada öfkesi olduğu halde öfkesini tutabilmekte fizik vücudun tesliminin açık belirtisi. Çünkü nefsin afetleri hala var ve de intikam almak istiyor. Ama bu kişi gayzını, öfkesini tutmayı başarıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş birisi. Fizik vücudun tesliminden evvel mutlaka bir insanın zikrini günün yarısından öteye çıkarması lazım. Kişinin zikri günün yarısından öteye geçmezse o zaman o kişi nefs tezkiyesini, fizik vücudunu teslim edecek seviyede gerçekleştirmemiş demektir. Hiç kimse bu kademeden geçmeden hedefe yürüyemez. Yani fizik vücudunu teslim etmesi mutlaka daha evvel zikrini günün yarısından öteye geçirmesine bağlıdır kişinin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'laştırmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü takvanın da sahibi olmuşlardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Birinci takvanın sahibi oldular mı? Kesin
Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara ve Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjde ediyor. Demek ki tağuta kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İkinci bir takvayı da yaşamışlar, tabiiyet takvasını. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Evet, hepsi hidayete erdiler. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahser olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ulelbab tavuldular diyor. Hidayete ermek ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. Ne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüdâ hidayettir. Böylece görüyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını gösteriyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine dedi ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu takvayı da yaşamışlar. Yani fizik vücudu teslim takvası onlar muhsinler olarak değerlendiriliyor. O takva sahipleri ki diyor onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani nefslerin afetleri onları sıkıştırır ama onlar infak ederler muhakkak ve öfkelerini yutarlar diyor. Ve insanları affederler diyor yaptıkları hatalardan sonra insanları affederler. Ve onlar için ve Allah muhsinleri sever diyor onların muhsin olduğunu söylüyor. Bütün sahabe muhsin olmak şerefine ermişler. Bu da Âl-i İmrân 133 ve 134'te muhsinler takvası anlatılıyor. Dördüncü takva fizik vücudun teslimi.
Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulil erbaptır. Allah Teala ulil erbabın vasıflarını veriyor. Li ulil erbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulil erbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbabın temel fonksiyonu Allah'a ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'ın katında takva sahibi olmak. Bu takva sahibi olmak dördüncü kademededir fizik vücudun tesliminden teslimi olan dördüncü kademeden sonraki nefsin teslimini ifade eden beşinci kademe. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Baktık ki demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Allah Teala Nahl suresinin 128. ayet-i kerimesinde innallahi me'aliz lezine tekav ve lezinehum muhsinun diyor. Allah takva sahipleri sever. Takva sahiplerini sever. Onlar muhsinlerdir. Muhsin olan takva sahipleri dediğine göre gene dördüncü takvayı ifade ediyor. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne tekav izâ messehum taifun mineşşeytâni tezekkerû ve izâhüm mübsirûn. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözleriyle görenlerdir. Kalp gözlerinin basar hassasıyla görenlerdir diyor Allah Teala. Burada ulul elbabın özelliklerine bakıyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. İkinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Üçüncü özellik buna dayalı olarak Allah Teala'nın mutlaka onların nefslerinde hiç afet kalmadığı için, kalpleri tamamen nurla dolduğu için kalp gözünü açmalarıdır. 3. Kalp kulağını açmalarıdır. 4. Ve bu 4 tane temel şart, ulu'l-elbab olmanın bu 4 temel şartı daimi zikir, afetlerin bitişi, kalp gözünün kalp kulağının açılmış olması bu kişilere 3 tane sonuç şartı sağlar. Ehli tezekkür olurlar bunlar. Her an Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. 1. İkincisi ehli hayır olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple daimi derecat kazanmaktadırlar. Bunun için ehli hayır deniyor onlara. 2. Üçüncüsü de ehli hikmettirler. Yani ehli hükümdürler. Bunlar hakim veya hakem olarak vazifelendirildikleri zaman mutlaka Allah ile tezekkür ederek Allah'tan sorarak karar verecekleri için adaletlerinde mutlak isabet kaydederler. Allah Teala onları bu istikamette değerlendirir. Öbür taraftan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktıkları zaman
ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu hemen o ayetten çıkarırlar. 28 basamaktan hangi basamağa ait olan bir ayet söz konusu. İşte Ulu'l-Erbab'ın özellikleri bunlardır. Daimi zikrin sahipleri, Allah ile her an tezekkür edebilen ehli hayır, ehli hüküm. Ve burada Allah Teala 5. safhadaki bu Ulu'l-Erbab makamında özelliklerini veriyor. Diyor ki onlar Allah'ı Allah ile tezekkür ederler. Onlar basar edenlerdir diyor. Kalp gözleriyle görenlerdir diyor. Bu insanların kalp gözüyle görmeleri söz konusu Ulu'l-Erbab için ehli tezekkür müessesesi var. Âl-i İmrân 7'de Allah Teala diyor ki işte sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır ki o Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanları fitneye sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki bunlar muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetlerin, müteşabih ayetlerin manasını tezekkür edemezler diyor. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rüsuf sahipleri, onlar da bu ayetlerin tezekkürünü gerçekleştiremezler. İlla Ulu'l-Erbab diyor. Sadece Ulu'l-Erbab tezekkür edebilir. İşte burada da Allah Teala Araf 201'de 5. safhanın takvasını verirken onların takva sahibi olduklarını ve tezekkür ettiklerini söylüyor ve kalp gözüyle basar ettiklerini söylüyor. Bu takvadan sonraki takva İhlas takvası. Ve Ulu'l-Erbab olan kişiden sonraki kademe, Ulu'l-Erbab olan kişinin Ulu'l-Erbab olduktan sonraki kademesi İhlas kademesidir. İşte Bakara 179'da Allah Teala diyor ki velekum fil kısasi hayatun ya Ulu'l-Erbab la lekum tettekun. Ey Ulu'l-Erbab, senin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsın. İşte Ulu'l-Erbab'ın takvasından bir adım sonraki takva İhlas takvasıdır. Bu ayet, yani Bakara suresinin 179. ayeti kerimesi İhlas takvasını ifade ediyor. Ve Maide suresinin 100. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul la yestevil habisu ve tayyibu lev a cebeke kesretül habis fettekullahe ya ulul elbabi la lekum tuflihun. Habisin çokluğu
senin hoşuna gitse bile Habis ile Tayyip helal bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. Ulul elbab olduktan sonra bir takva söz konusu. Bu takva da ihlas takvasıdır. Ve takvanın son safhasına giriyoruz. Yedinci takva. Yedinci takva insanın ihlasa ulaşıp irşad olduktan sonra iradesini de Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. 28. basamakta Allah Teala o kişinin o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Onun günahlarını örter, başının üzerine salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve bu olaylardan sonra kişinin iradesini teslim alır. Kimin iradesini teslim almışsa o irade teslimini gerçekleştirmiştir. Yedinci ve son takvaya da ulaşmıştır. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Bela men efva bi ahdihi ve teka. İnnallahi yuhibbul muttakin. Hayır, öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak Allah takva sahiplerini sever. Buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd, irademizin Allah'a verdiği misaki de kapsayan, ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini ve irademizin Allah'a teslimini kapsayan, bütün teslimleri içeren bir ahdtir. Burada bütün takvaların tamamlandığı bir nokta işaret ediliyor. Âl-i İmrân 76'da ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini ifade eden ahd söz konusu. Ve Âl-i İmrân 102: Ya eyyühellezine amenettukullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amen olanlar, bir hakkın takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de onlar gibi hakka tukati takvanın sahibi olun. Âl-i İmrân 102. Enam 153'te de Allah Teala buyuruyor ki ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebihû ve lâ tettebihû sübûle ferreka biküm ansibilih zâlüküm vasâkum bihi lâlüküm tettekûn. Burada Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakîmdir, ona tabi olun ve sakın diğer sebillere, diğer yollara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah'ın vasiyeti ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Böyle olduğu için bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı içeriyor. Buradaki Allah'ın vasiyetini yerine getirin de takva sahibi olun. Tıpkı Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesindeki muhteva gibi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere 7 tane takva kademesinde Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci takva, mürşide ulaşmak, ikinci takva, ruhu Allah'a ulaştırmak, üçüncü takva, fizik vücudu teslim etmek, dördüncü takva, nefsi teslim etmek, beşinci takva, muhlis olmak, altıncı takva, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci takva, yedi tane takvaya ait olan ayetlerle birlikte takva mevzesini tamamladık. Kur'an-ı Kerim'de artık yedi tane takva falan yok. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü açıklamalarında yedi safhada bu kadar olay varken ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunların hepsi ayrı ayrı teslimlerken Kur'an-ı Kerim'in bugünkü Türkçe'ye çevrilişinde sadece insanlar şunu söylüyorlar: bu yedi kademenin hepsi için Allah'tan korkun ifadesi kullanılıyor sadece. Yani takvanın lügat manasından hareketle bir sonuca varmışlar ve Kur'an-ı Kerim'deki yedi safhanın 28 basamağı ihtiva eden bütününden bugünkü din adamlarımızın artık ne yazık ki haberleri yok. Hepsi için Allah'tan korkmak tabiri kullanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar bu kadar uzakken lafızdan hareketle ortaya koydukları ilim gerçekten göz yaşartıcı bir acıklılık göstermektedir. Böylesine bir harabe haline gelen İslam dinini ölü hayattan kurtarabilecek olan asli açıklamalar Allah'ın açıklamalarıdır. Sizlere sunduklarımız Allah'ın bize öğrettiği İslam'ın yedi safhasındaki yedi takvayı içerir. Allah-u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Takva konusunu İslam'dan kopan kavramların en büyüklerinden olan takva kavramının bütünlüğünü sizlere sunmakla mutluluk duyduk. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanlarda görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. "32 seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar." Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki, "Ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum." diyor Allah Teala. "Siz," diyor, "sadece sizde olan emanetimi, yani ruhunuzu, daha doğrusu benim ruhumu," diyor Allah Teala, "size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz," diyor. "Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim," diyor. Yani dilinizle "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum," demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki, "Ya Rabbi," buradan kalbinizle birlikte, kalbiniz buna teşne olarak, kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum." Sen de söz vermiş durumdasın. "Kim bana ulaşmayı dilerse," diyorsun, "ben onu kendime ulaştırırım." İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtikleri insanların 195'i, o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun. "Ey yüce Allah'ım, ulaştırırım" demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. "Sen," diyor, "bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim," diyor Allah Teala. "Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur," diyor. "Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
Ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririm diyorsun. Ey yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhum mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah-u Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah-u Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah-u Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan, bir başağında 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah-u Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil, 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah-u Teala. Birisine 1 lira veren Allah-u Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz. Ama verirseniz
Bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz, sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz, o 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsınız. Ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah-u Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır, o kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi, biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi ve oradan çıkıp cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi, İslam alemin üzerine bir karabatak gibi
bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah-u Teala diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık,

ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım, bunu sözde bırakma. Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rahat 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta

Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi bir verdiği zaman Allah Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaklar. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazımeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40. Onun 40 katını değil, 700 katını geri alırsınız. O zaman vermek, kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Yedi tane 100, 700 eder. Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar, bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Ve bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 3 tane esası vardır. 1- Vahdet, Allah'ın tekliği. 2- Tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü teslim. Ruhun, etin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, etin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrci'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacağına dair. Şeytana kul olmayacağına dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e,
لا تعبدوا الشيطان شيطانا قل olmayın diye إنه لكم عدو مبين إنه muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim işte bu sırat-ı müstakimdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyri sülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i Münteha'ya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 7 tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın
ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin. Bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir nefsten oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar malik geliyorsa cinler, ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfasından. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Bedava yok. Allah Teala doğarken ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğarken bütün insanlara üfürmüş. Ama o insan ot gibi yaşarsa, Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse, dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. Bu diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Çünkü burada çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için.
Ne kadar korkunç bir şey öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden uçan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Hristiyanlara bakıyoruz. İncil, İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 Teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Tevrat, İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevrat'sa 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasında fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına
Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 Teslim'in de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in o 3 peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek üzere, insanları kurtuluşa çağırmak üzere. Konumuz basamaklardan ilk 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresi 28 basamağın bütününü içeren adeta bütün bir Kur'an-ı Kerim'dir. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'in kaybolması mümkün değil. Farz-ı muhal mümkün değil ama eğer olsaydı, o zaman elimizde Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı ihata ederdi. Acaba ne demek istiyor? Gerçekten Vel Asr suresine baktığımız zaman 28 basamaktan ibaret olan İslam'ın bütünü Vel Asr suresinde mevcut. Allah Teala buyuruyor, Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Hüsranda olmak, Allah'a ulaşmayı dilememek demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hüsrandadır. Allah-u Teala bu konuda ne diyor? Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a münaki olmayı yalanlarsa, onlar hüsrandadırlar diyor. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı yalanlayanlar ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a münaki olmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmak demek. Kim inkar ediyorsa, kim yalanlıyorsa, yalanlayan kişi bunu hiçbir zaman yapmayacaktır. Öyleyse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Sure böyle başlıyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki illellezine aminu, illa hariç ellezine aminu, onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç diyor. Kim bu aminu olanlar? Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada hüsranın dışında kalan amen olanlardan bahsediyor Allah Teala. Amen olma kelimesi hem Allah'a inanan demek, iman eden demek, hem de iman edenlerden Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler demek. İki anlama da geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size 7 tane furkan versin. Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ve sonra da size mağfiret etsin.
Buradaki amene olma ifadesi Allah'a inanan manasına geliyor. Mümin olma noktasına henüz ulaşmamış ama amenü kişi Allah'a inanıyor. Ve bakıyoruz Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde gene bir amenü olayı var. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenü aminüttekullâhe ey amenü olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete ve Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'tan vesileyi isteyeceğimiz nokta konunun başlangıç noktası değil. Huşuya ulaşmadan evvelki kademe yani 13. basamak, 12. basamak bu basamaklar seviyesinde bir olay. Bir başka ifadeyle ikinci defa takva sahibi olmak. Öyleyse burada kullanılan ey amel olanlar takva sahibi olun ifadesi zaten kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş öyle bir amel olma standardının içinde. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde konunun en güzelini yaşamak üzere adım adım ileriye doğru gidecek. Bu noktada bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, amin olmuş. Şimdi de bu amin olmanın arkasına Allah-u Teala ona furkanlar vermiş. Onu irşat makamını Allah'tan isteyebilecek olan huşu sahibi haline getirmiş. O zaman ikinci takva söz konusu ve kişi Allah'tan mürşidini isteyecek. İşte birinci takva, birinci defa amenü oluş, Allah'a ulaşmayı denedikten sonra kişinin ikinci basamağa kadar olan kesimini ifade eder. İkinci takva ise 14. basamak, 7. 8. basamaktan başlar, 14. basamağa kadar gelir. On dördüncü basamakta amel-i salihat başlar, yani nefsi ıslah edici ameller başlar. Nefs tezkiyesi diyoruz adına. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır ve kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya ve kalbi işgal etmeye başlar. O nefsin kalbi ki başlangıçta %100 afetlerle dolu kapkaranlık bir kalpti ama Allah'ın fazıl isimli nurları nereye yerleşirse orasını aydınlık hale getirir, nurlandırır. Ve nurlanma başlar kişinin nefsinin kalbinde. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar. Ama fazıllar tam aksine Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Böylece asilerin yerini Allah'a itaat eden, Allah'a aşık nurlar alır, almaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, Velasur suresinin 3. faslına bakıyoruz. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler. Nefs tezkiyesi başladıktan sonra ne olacak?
kişinin nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu Allah'a doğru gök katlarında yolculuğa çıkar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselir ve 7 kattan ibarettir gökler. Her katta %7'lik bir fazıl birikimi. %49'a ulaştığı zaman fazıllar, başlangıçta alınan %2 rahmetle birlikte o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece %51 noktası söz konusu olur. Şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüştür %100'den. Bu noktadan sonra da nefs tezkiyesinin üst bölümleri başlar. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi bunun arkasından gelir. Allah Teala orada ve Asr Suresi'nde bunlara etevaza bir sabır diyor ve sabrı tavsiye edenler, sabır sahibi olmayı tavsiye edenler yaşayacaklar ki tavsiye etsinler. Bunlar fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. İşte bu bir bütün. 28 basamaklık bir bütün, Kur'an'ın omurgası. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Bu sözleri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı içerisinde değerlendirelim. Öyleyse bu gün, bu akşam sizlere sadece ilk 7 basamağı anlatmak istiyoruz. Gelecek 3 dersimizde de her 7 basamağı, 2., 3. ve 4. 7 basamakları bir defa daha inşallah anlatmak söz konusu olur. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağı olaylar, olayların yaşanması. Herkes yaşar. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet kerimesinde diyor ki: "Kıtal, savaş, siz onu kerih görseniz de sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı." Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanmazsınız, size kerih görünür ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz ondan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çok açık. İşte düşünün, bir adam birinin bir şeyini, bir arabasını mesela çalmış. Arabası çalınan çok üzgün, üzülüyor. Hırsız da memnun, seviniyor arabayı çalmış. Hırsızdan başlayalım. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Ama şerre seviniyor. Neden? Şer, derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse şer söz konusuysa derecat kaybetmek söz konusudur. Hırsız o arabanın mukabili olan derecatı kaybedecektir. Önemli olan Allah'ın katındaki kazançlar ve kayıplar. Ne kadar büyük, değerli bir şey çalınırsa o kadar büyük derece kaybedilir. Hırsızın rakamlı kitabında, bir başka ifadeyle amel defterinde
bir başka ifadeyle hayat filminde, hologram hayat filminde, üç boyutlu hayat filminde arabayı nasıl çaldığı bütün boyutlarıyla görünür. Yeter mi? Yetmez. Hayat filminizde iki görüntü vardır daima. Birinci görüntüde düşünceleriniz oraya akseder. Gene üç boyutlu olarak. İkinci boyutta hayat filminiz. Yani aksiyonlarınız, efaliniz, yani fiilleriniz. Ne yaptınız? Şimdi bu hırsız arabayı çalmış ama çalmadan evvel planlamış. Planlaması da orada görünüyor. Bu tamamen bir hırsızlık olayıdır. Ve kişi onu çalmıştır. O çaldığı şeyin kıymetine göre derecat kaybedecektir Allah'ın katında. Peki bu nedir? Bu şerdir. Derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Peki ne olmuştur? Kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğuna göre Allah-u Teala da Allah'ın serüvül hesap diyor. Allah hesabı hemen görendir, çabucak görendir diyor. Hesap görülüyor şimdi. Hırsız ne kadar derecat kaybetmişse, kaybettiği derecelerin hepsi arabası çalınan kişinin amel defterinde kazanç hanesine, yani sevap hanesine yazılır. Hırsız günah işlemiştir, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Ötekinin malı çalınmıştır. Malı çalınanı Allah-u Teala sevap yazdırır kiramen katibi meleklerine aynı miktarda. Burada kazanılan derecelerin 10 kat olması geçerli değildir. O zaman eşitlik bozulur. Eşitliğin dizaynında hırsız ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktardaki derecat o kişinin, yani malı çalınan kişinin, arabası çalınan kişinin amel defterine yazılır. Ne oldu? Kişi şerre sevindi. Ne oldu? Diğer kişi hayra üzüldü. Onun için Allah-u Teala diyor, siz bilmezsiniz diyor, Rabbiniz bilir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın adaleti anında görülür. Anında tahakkuk eder. Aynı anda hesap bitmiştir, kapanmıştır. Kıyamet gününde kul hakkı sorulacaktır tarzındaki bir ifadenin geçerli olması söz konusu değildir. Olay Allah-u Teala'nın kanunları gereği anında sıfırlanır. Vücuda geldi, amel defterinde tespit edildi, derhal sıfırlanır. Karşı tarafın amel defterine o miktarda kazanç yazılır. Öyleyse herkes olayları yaşar ve ya derecat kazanır her saniye ya da derecat kaybeder. Her saniye neden derecat kaybedelim ki? Biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Gerçi şu anda namaz kılmıyoruz, zikir de yapmıyoruz ama biz bunları yapmadığımız için derecat kazanmıyoruz, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğümüz yok. Neden derecat kaybedelim? Kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Eğer şu anda zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Ve her geçen saniye kaybettiğiniz bir zaman parçasıdır. Zikirsiz geçen her geçen saniyeniz. Peki bundan sonra ne olacak? İkinci basamakta ne var? İkinci basamakta insanlar, olayları yaşayanlar, olaylara karşı tepkilerini ortaya koyarlar. Allah-u Teala diyor ki biz her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Onları böylece gerçek hüviyetleriyle kendilerini amel defterinde görebilecekleri bir imtihana tabi tutarız diyor Allah-u Teala. İşte bu imtihandan başarılı çıkanlar var, başarısız çıkanlar var. Bu
Başarılı ve başarısız çıkanlar ikinci basamağı oluşturuyor. Kimdir başarılı çıkanlar? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın belirttiği kişiler başarılı çıkanlar. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, Ya Rabbi, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a kavuşacağız. Allah'ın musibeti kendisine isabet ettiği zaman bunu diyen insanlar var. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler var. İşte bu insanlar Allah Teala tarafından seçilenlerdir. İkinci basamak seçim basamağıdır. Allah Teala kimleri seçmez? Seçtikleri de seçmedikleri de o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. O an dileyecek olanlar mı seçilir? Hayır. Seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 10 katından fazladır. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka onların arasından çıkar. Ama onların onda birinden de daha aşağıda bir değer ifade ederler. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn düşünelim ki kişi Allah'ın bir şer olayına, Allah'ın bir cezasına, bir imtihanına tabi tutulmuş. Bir musibetle imtihan olunmuş. Allah'ın kendilerine yerinden kımıldayamayan hasta çocuklar verdiği iki anne söz konusu olsun. Birincisi diyor ki, Allah'ım niye bana bunu reva gördün? Ben sana ne yaptım? Bütün hayatımı işkenceyle geçirmeye beni mahkum ettin. Bu çocuk benim için bir yüz karası. Ben bununla ömrümü tüketemem. İkinci hanım da diyor ki, Allah-u Teala, Ya Rabbim, biliyorum ki sen bu çocuğu bana senin katında yücelmem için bir vasıta kıldın. Ben bu çocuğu kendimden daha çok seveceğim. Biliyorum ki ona göstereceğim dikkat ve ihtimam senin katında kazancımı ifade eder. Öyleyse bana sen bir büyük hediye verdin Yüce Rabbim, beni kazandırmak için. İşte iki ayrı düşüncenin sahibi iki insan böyle bir dizaynda Allah'ın üzerimizdeki musibetlerine pozitif cevap verenlerin hepsi mutlak olarak seçilirler. Öyle ki seçilmeyenler kalın bir çerçeve içerisinde, kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içindeki başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun seçilmemesi için bir sebep yoktur. Çünkü bütün seçilenler Allah, o ana kadar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. İşte bunlardan her kim kendileri Allah'a ulaşmayı dilemez de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsa onlar seçilmezler. Var mı böyle insanlar? Bakınız ne diyor Allah Teala? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallû dalâlen bâidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ve
Teala devam ediyor. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmişlerdir, zalimdirler. Bu sebeple derecat kaybetmişlerdir, kendilerine de zulmetmişlerdir, bir defa daha zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları sırat-ı müstakime, tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an, sevapları, affedersiniz, günahları sevaba çevrilecekti. Allah'ın ayetleri gereği. Ama asla Allah-u Teala onu yapmayacağını söylüyor. Ve o kişileri tarika, tarik-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacağını söylüyor. İnna tarika cehenneme diyor. Cehennem yoluna ulaştırırım. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim Allah'ın yolundan men ederse Allah'ın yolundan men edenler seçilmezler. Onların dışındaki insanlar seçilirler. Bu seçilenler ve seçilmeyenler hepsi ikinci basamaktadırlar. Üçüncü basamağa geçebilenler seçilenlerin arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu dileği anında işitir, bilir ve görür. Allahu basirul bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür. Allah'ın el basir esması görme esmasıdır. Kalbinizi görür. Allah'ın semiül alim. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki talebi aynı anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. İlk yedi basamağın üçüncüsü. Bu basamağa ulaşan kişi Allah-u Teala'nın bahtlı bir kuludur. O kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeseydi cennete girmesi hiçbir zaman söz konusu değildi. Ama bu dilek var ya, tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştırır. Hiçbir amel olmasın o kişinin, Allah'a ulaşmayı dilesin, sonra da ölsün. Bir saat sonra ölsün, iki saat sonra ölsün, ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer sıfır amelli olmasına rağmen Allah'ın cennetidir. Amel olanların mekanı cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, böylece takva sahibi olanların mekanı cennettir. Takva, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. İşte Allah Teala buyuruyor Rum 31'de münibine ileyhi ve tekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek takva sahibi olmayı kesinleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gülü dostlarım, bu yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek insanları mutlaka bir yere ulaştırır. Allah Teala bunu anında işitir, bilir, görür ve kişiye Rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki
ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusu. Bu Rahim esmasıyla tecelli etmek neyi sağlar? Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi insanların körken görmelerini, sağırken işitmelerini, idraksizken idrak etmelerini sağlar. O kişiyi manevi alanda geliştirmeyi sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı sağlar. Bunun için bilelim ki nefs tezkiyesini oluşturacak olan bütün faktörler, rahmet, fazl ve salavat nurları hepsi Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılması Allah'ın Rahim esmasının tecellisidir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse Rahim esması o kişide asla tecelli etmez. Tecelli etmezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse şu Rahim esmasının tecellilerine gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ey amin olanlar takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Ve size mağfiret etsin. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirsin. Öyleyse Allah Teala niçin furkanlar veriyor acaba insanlara? İnsanlar tebliğe muhatap oldukları zaman işte şu 28 senedir tebliğ yapıyoruz insanlara. Tebliğe muhatap oldukları zaman

ayetlerinde. Allah Teala diyor ki, Habibim, o kafirler, sen onlara söylesen de söylemesen de mümin olmazlar. Onlar için birdir. Senin söylemenle söylememen birbirine eşittir. Onlar mümin olmazlar. Bu sebeple senin sözlerine kayıtsız kaldıkları için onların görme hastalarına gışavet adlı bir perde koyarız. Görme hastaları çalışmaz. Basar hastaları çalışmaz. Yani seni bir mürşit olarak, onları hidayete erdirici olarak, onları cennete ulaştıran olarak göremezler diyor Allah Teala. Ve bunu biz yaparız diyor, onların gözlerine koyduğumuz, görme hastalarının üzerine koyduğumuz gışavet isimli perdeyle. Sonra diyor ki Allah Teala, onların diyor işitme hastalarını, sem'i isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor Allah Teala. Ve onlar diyor seni duyamazlar. Onların işitme hastalarını mühürleriz ve onlar işitemezler diyor. Yani söylenenlerin manasına varamazlar diyor Allah Teala. Ve onların kalplerini mühürleriz diyor. Yani kalplerini mühürleriz. Kalplerindeki ekinlet isimli engel sebebiyle onların idraklerine mani oluruz diyor Allah Teala. İdrak edemezler senin Resul'ün söylediğini, idrak edemezler diyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerinden dalalette bırakır. Onların sahip oldukları faydasız ilim sebebiyle dalalette bırakır. Ya Allah'ın bize öğrettiklerini Kur'an'ı açıp öğrenecekler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler ya da dilemeyecekler ve cehenneme gidecekler. Dalalette kalacaklar, küfürde kalacaklar, hüsranda kalacaklar, gidecekleri yerde cehennem olacak. Öyleyse Allah Teala'nın söylediğine dikkat edin. Onları onların ilmi üzerine, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Ve aynı şeyleri söylüyor Allah Teala onlara da. Onların da görme hastalarındaki yani basarları üzerine gışavet adlı perde koyarız diyor. İşitme hastasının, semi hastasının mühürlenmesi söz konusu aynı kişilerde mühürleriz diyor. Ve diyor onların kalplerini de mühürleriz. İdrak edemezler diyor. Bundan sonra kim onları hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlar Allah'ın hidayet davetine kayıtsız kalanlar, eski köye yeni adet diyenler. Biz bunca kitap okuduk, hadis kitapları okuduk, Buhari'yi okuduk, Termizi'yi okuduk, Tirmizi'yi okuduk. Bu işi biz biliriz diyorlar. Ama Kur'an'ı öğrenmeyi unutmuşlar. Kur'an'ın yerini hadisler almış. Ve hadisler Kur'an'dan daha değerli bir yere oturmuş ve insanlar dinlerini unutmuşlar. Üniversitelerde öğretilen de bunların ilimleri sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi kurtaramayacak olan faydasız ilimler üniversitede

dinlerimizde öğretiliyor. Öyleyse kayıtsız kalanlar için Allah-u Teala'nın yaptığı şey onların hastaları üzerinde hastaları mühürlemek, hastaların üzerine perde koymak suretiyle cereyan ediyor. Fakat bir kısım insanlar da karşı çıkıyorlar. Nefret ediyorlar. O karşı çıkanlar için başka bir formülü var Allah-u Teala'nın. Bu defa hastalara değil, uzuvlara Allah-u Teala engel koyuyor. Habibim diyor, sen Kur'an'ı Allah'ın tekliğini onları zikretmek suretiyle okuduğun zaman Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde koyarız. Yani onların gözlerine koyduğu perdeden bahsediyor. Gözlere koyduğu uzuv, göz, görme uzvu. Onların kulaklarına diyor, vakra koyarız. Seni işitmelerine, sözlerinin manasına varmalarına mani oluruz diyor. Onların diyor, kalplerine ekinnet koyarız. Ve onların seni idrak etmelerini engelleriz. E sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. İşte nefretle arkalarını dönenler, itirazları olanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini hiç anlamayanlar. Bugün de bu zihniyet fosilleşmiş bir şekilde mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve onlara buradan sesleniyoruz ki, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu unuttuğunuz dinle hepiniz cehenneme gideceğinize göre, hiçbiriniz Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, sizi kim kurtarabilirdi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, gerçekten dünya bir trajedi yaşıyor. Allah'ın doğruları tamamen unutulmuş. Kur'an, özellikle Kur'an'ın kurtarıcı insanları, cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün unsurları öğrenim alanının dışına taşınmış. İnsanlar onları öğrenmiyorlar. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Hangi Furkanları veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen birisine Allah-u Teala bu gözleri görmeyenler için de, kulakları işitmeyenler için de bizlere sesleniyor Araf 179'da. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani insanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği kesin. Cehenneme gidenlerin özelliklerini veriyor Allah-u Teala. Onların diyor gözleri vardır, görmezler. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların diyor kulakları vardır ama işitmezler. Onların diyor kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi Allah'ın ayetlerinden gafil? İşte ayet-i kerimeleri beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler.
Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? İnnellezîne lâ yercûne nikâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennû bîhâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar buyuruyor. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yetmez ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz, görme hastaları kışaretle kapalı, işitme hastaları mühürlü, idrak hastaları mühürlü. Allah Teala mühürlüyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu insanların bizi anlamalarını beklemekte boşuna nefes tüketiyoruz. Çünkü gözleri, kulakları, kalpleri mühürlü, kapalı, görme, işitme, idrak etme hastaları Allah Teala tarafından mühürlenmiş. Bu insanlar bizi anlamıyorlar. Zaten anlasalar hiç kimsenin cehenneme gitmesi söz konusu olmayacak. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak olarak cennet. Dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısına sahip olmak. Siz bunlara sahip olmayacaksınız. Allah sizi ulaştıracak. Öyleyse ne görüyoruz? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar ikinci basamakta kalanlardır. Kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor: sen sağırlara işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere de işittiremezsin. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın furkanlar vermekten neyi kastettiğini görüyoruz. 7 tane furkan veriyor Allah Teala. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri kaldırıyor. Birinci ve ikinci furkanlar görme hastası ve gözler üzerindeki engellerin kaldırılması. Görme hastasının üzerindeki gışavetin Allah Teala tarafından alınması. Gözlerin üzerindeki hicab-ı mestürenin Allah Teala tarafından alınması. Kör olan bu kişi görüyor. Allah Teala diyor ki onlar, biz onları kör olarak haşredeceğiz. Onlar da diyecekler ki ama biz dünyadayken görüyorduk. Allah'ın
görmekten muradı ile insanların görmekten muradı farklı bir dizayn gösteriyor. Allah Teala demek ki kişinin körken görmesini sağlıyor. Hem uzuvlarda hem de hastalarda değişiklik yaparak. Sonra Allah Teala geliyor, işitme hassasının mührünü açıyor. Kişi işitmeye başlıyor. Neyi işitmeye başlıyor? Kimi işitmeye başlıyor? İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. İrşat makamını herhangi bir insandan ayıramazken görme hassasının ve gözlerinin körlüğü sebebiyle bu açıdan bir körlük. O kişi herkes gibi aslında görüyor, kulakları da işitiyor, kalbi de başka konulara karşı duyarlı. Ama irşat makamının sözlerini işitemiyor. Onu irşat makamı olarak göremiyor, yerlerine oturtamıyor. Herhangi bir insandan farklı görmüyor. Bu sebeple Allah-u Teala o insanları uyanmamış ölüler olarak değerlendiriyor. Dünya hayatına, manevi hayata girememiş ölüler. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği her bir furkanla o kişinin günahlarının 1/7'ini yok ettiğini görüyoruz. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gıcavetin alınması, 2 furkan. Kör olan bu kişi, irşat makamına karşı kör olan bu kişi, irşat makamını artık irşat makamı olarak görüyor. Sonra işitme hassasının, semi hassasının üzerindeki mührü açıyor. O kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Manasına varmaya başlıyor. Manalandırıyor artık sözleri. Ondan sonra Allah Teala 5. ve 6. furkanlarla o kişinin kalbinin mührünü açıyor ve o kalpteki gışaveti, idraksizliği oluşturan ilahi bilgisayarı oradan alıyor. 5. ve 6. furkanlar ve oraya 7. furkanın gereği olan idraki sağlayan yeni bir müessese koyuyor, ihbat. O kişi muhbit oluyor, idrak edebilen bir insan oluyor. Ne oldu? Allah o kişinin görme, işitme ve idrak etme engellerinin hepsini aldı. O kişiyi artık irşat makamının sözlerini gören, İrşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak gören birisi haline getirdi. Ve 7 verdiği bu furkanla o kişinin her seferinde günahlarının 1/7'ini örterek günahlarını tamamen örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne oldu? Günahları tamamen örtüldüğü için o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi hüviyetine ulaştı. Sevapları günahlarını aşan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlk 7 basamak bu standartlar içinde geçerli. Bu noktada bu kişi 7. basamağa ulaşmıştır. Günahların hepsi örtülmüştür. Bu sebeple sevapları günahlarından fazla olan bir insan olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz ki cehenneme gitmenin
şartı günahların sevaplardan fazla olmasıdır. Cennete gitmenin şartı da sevapların günahlardan fazla olmasıdır. Bu kişi mutlak olarak günahları sevaplarından fazla olan birisiydi. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını örttü. Ve bu kişi günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla olan bir insan oldu. Ve Allah'ın cennetini hak etti. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. 28 basamaklık İslam merdiveninin, İslam deyince kainatın yegane dinini kastediyoruz. Başka bir din zaten hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Hazreti Adem'in dinini kastediyoruz. Hazreti Musa da evvela Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hiçbir farkı olmaksızın aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini. İşte bu kainatın tek dininin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri beraber kıldı. Allah'ın bir güzel sohbetinde bizleri, kalplerimizi birleştirerek yaşattı. En güzeli söyletti ve dinletti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha-me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir. Reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Bu Kur'an'dan bahsetmek demektir. Reçete, o reçete. Mutluluk dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şeyin var olduğunu düşünmelisiniz. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de mutlaka sahibi olmanızı ister. Kur'an'ın bütün hükümleri buna göre dizayn edilmiştir. Mutlaka mutlu oluşunuz. Mutlaka mutluluk. Ne emretmiş Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilediniz, birinci kat cenneti elde ettiniz. Ne emretmiş? Bir olgunlaşma süreci geçiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra furkanlar veriliyor size. Allah'ın İrşad makamını işitmeye, görmeye, idrak etmeye başlıyorsunuz. Sonra kalbinizin nur kapısı Allah'a döndürülüyor. Huşuya ulaşıyorsunuz. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. İrşad makamına ulaşıyorsunuz. İkinci aşama, tabiyet. İkinci kat cennet. Yedinci basamakta birinci kat cennete ulaşıyorsunuz. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa birkaç dakikada zaten ulaşıyorsunuz. Ve kısa bir süre sonra ikinci kat cennette sizin. Ve farz bu. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz kılmış Allah Teala tarafından. Niçin? Allah'ın cennetine ulaşırsınız diye. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka cennete girer mi? Kesinlikle. Mutlaka birinci kat cennet, cennetin ilk katı onlarındır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve tamamlayalım konunun ikinci bölümünü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Öyleyse Allah Teala hangi emri veriyor? Allah'a ulaşmayı dile ve cennetime gir diyor Allah Teala.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gireceği yer asla cehennem değildir. Allah Teala bunu farz emir olarak koyduğuna göre Kur'an-ı Kerim'ine. Hedefi ne? Hedefi hepinizi cennetine ulaştırmak. Peki inanılmayacak kadar kolay olan böyle bu kadar mı hepsi? Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah Teala da bizi mutlaka cennetine alacak. Böyle şey olmaz. Bunu söyleyen pek çok zavallı insan var. Hiç bu kadar basit bir sebeple Allah insanı cennetine alır mı diye bundan şüphelenen, imkansız böyle bir şey mümkün olmaz diyen tonla insan yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, en sevgili mahluku olan insan olarak yarattı ki sizi. Bu kadar basit bir sebepten sizi cennetine almaya hazır. İşte Kur'an'ın gerçeği bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki kim dilemezse onun gireceği yer muhakkak cehennemdir. İşte negatiften başlayalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülâki olmayı muhakkak ki hiç şüphesiz ki dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir niyetleri yoktur, bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek
hiçbir zaman mümkün değildir ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere. Allah'a ulaşmayı dilememişse. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz Allah'ın cennetine de sizi götürmeye ehildir. Öyleyse irade deyip geçmeyin. Sizin cüz'i iradeniz, Allah'ın ilahi iradesi ve kainatta her zerreyi kontrolü altında tutan sünnetullahı, yani kainatın sonsuz ilahi kompütür sistemi, ilahi bilgisayarı ayrı ayrı iradelerdir. Size verilen cüz'i irade, sizi cehenneme atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir.
Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amini olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için, sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah-u Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar? Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah-u Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah-u Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz.
Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup, onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar. Kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu. İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör, şu anda insanlar suçlayıcı, şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar.
İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar, bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzeli ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah-u Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse, o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis her dinin her peygamberin var olduğu devrinin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu resullere tabi olmaktadır.
Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmele ile başlamak, her yeni günün sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk dönüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar.
ise Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan, iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz

de mutlu. Hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız. Bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı. Onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek, mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız mutluluğu Allah Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız, ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazançhanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. O insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti
belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar.

kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz amini olmadınız diye sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bursa'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, tasavvufta dünyayı terk etmenin gereği üzerinde duruluyor. Bizim dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, tasavvufta bir lokma bir hırka olayı yanlıştır. Ama Allah Teala Necm 39'da "Vellensel insan ila masa" insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Öyle olunca dünyayı terk etmek, dünyayı talep etmemek, kalbimizden söküp atmak, yoksa dünyaya çalışmamak değil. Dünya ahiretin tarlasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış diyor. Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor: en hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti içinde dünyasını terk etmeyendir. Kimdir dünyası için ahiretini terk etmeyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Kimdir ahireti için dünyasını terk etmeyen? Zikreden. Olayları bu şekilde analiz ettiğimiz an bizim dünyaya bakışımız, dünya kesinlikle her kötülüğü başlı, dünya sevgisi. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7:8'e göre dünya hayatını dileyenlerdir. Dünya hayatının ne olduğuna baktığımız zaman ayetlerde dünya hayatı oyun eğlencedir, dünya hayatı mal ve çocuklardır, dünya hayatı paradır, şehvettir, gösteriştir, saltanattır vesaire. Ama dünya hayatı böyle olmasına rağmen dünya ahiretin tarlasıdır. Özellikle 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenlerin ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. Nitekim hadis-i şerifte Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. O zaman olay buysa, dünyayı terk etmek, dünyayı kalbimizden söküp atmak, dünyayı kalbimize sokmamak, kalbimiz tamamen Allah'ın evi ve zikirle, daimi zikre ulaştırarak en üst seviyedeki mutlulukla yaşamak hepimizin vazifesi olması lazım inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, muhterem hocam, depresyondan çıkamıyorum. Kur'an, zikir, namaz hepsini yapıyorum. Başka tavsiyeniz olur mu? Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları gerçekten bir hakkın yapmak var, bir de yapar görünmek var. Şimdi depresyon asıl sebebi ne? Efendimiz şöyle buyuruyor: kin alınmamış intikamdır. Kişi birçok noktalarda insanlarla olan ilişkilerinde kin sahibi ise ve intikamını alamıyorsa, o zaman kin strese dönüşür. Stresin başlıca sebeplerine baktığımız zaman stresin yaygın dış sebepleri yaşam değişiklikleri, iş ya da okul, ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuklar ve aile, İş sebepleri de kötümserlik, belirsizliği kabul etmeme, katı düşünce, esneklik eksikliği, olumsuz veya kendi kendine konuşma, gerçekçi olmayan beklentiler, milliyetçilik, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tavrı. İşte stres üst seviyede olursa depresyona götürüyor. Stresin sonuçları sinirlilik, öfke, depresyon, genel mutsuzluk, konsantre olamama, sadece olumsuzlukları görmek, endişe, rahatlamak için alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmak. Hafıza problemleri, zayıf yargı, anksiyete ve ajitasyon, bunalmış hissetme, yalnızlık, izolasyon, fiziki, zihinsel ve duygusal sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, nefs ve arzulara uymak insanı hakikate karşı nasıl kör yapar, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala nefse ruhun mekanı olan bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ama nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ruhumuzun kalbinde de 19 tane haset var. Denge bir varlık. Eğer kişi serbest irade sahibi, aklın sahibi kişi dünyayı isterse, nefsin bütün afetlerin talebi dünya. Şeytan da bunları aktif hale getiriyor. O sebeple Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva dediğimiz onun nefsin 19 afeti. Heva haktan ayırır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Ahireti unutursak ne olur? Resulullah'ın hadisi. Kim bizden öncelikle ahireti isterse biz ona dünyayı veririz. Ama kim dünyayı isterse ahirette onun nasibi yok. Öyleyse öncelikle tuli emel ahireti unutuyorsa, o zaman ahireti isteyip onun için çalışan geçim sıkıntısı çekmez. Zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar, dünyayı talep eden, edip onun için koşan geçim darlığı çeker. Fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar. Öyleyse ahireti isteyenle dünyayı isteyenin bir karşılaştırılması bu hadiste yapılıyor. Ahireti isteyip onun için çalışan geçim sıkıntısı çekmez. Zengin olarak sabahlar, zengin olarak akşamlar. Dünyayı talep edip onun için koşan geçim darlığı çeker. Fakir olarak sabahlar, fakir olarak akşamlar. Adem onun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Onun hepsinin 19 afetinden. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzuların keşmekeşliğinden kurtarır. Şeytan insanın kalbinin üzerine tünemiş vaziyette bekler. Allah zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir. Eğer olay buysa o zaman görüyoruz ki nefs ve arzularına uymak bizi felakete götürür. Mutsuzluk girdabına bizi sokar. Ama ruh onun talebine uyan kişiler için gerçekten yakın hali hasil eder ve mutlaka güzellikleri yaşamaya başlar. Edirne'den bir izleyicim, Muhterem Hocam, ameller niyetlere göredir sözünden ne anlamalıyız? Gayet basit, niyeti dünya olana Allah Teala dünyayı bir amarette nasip yok. Niyeti ahiret olana dünyayı da verir. Şimdi demek ki niyet hedefi belirlemektir. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Ama niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Ahiretten bir nasip yok. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Allah razı olsun. O zaman ne yapmamız lazım? Niyet amelden üstünse, niyet hedefi belirlemekse, hedefimiz ahiretse Allah Teala dünyayı mutlaka verir. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor ama niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. İşte ayetler bize net olarak bunu gösteriyor. Allah razı olsun. Bakara 261'de Allah dilediği kimse için 700'den sonra kat be kat artırır. Tövbe 28'de Allah şayet dilerse fazlından sizi kaygından yana zenginleştirecektir. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. 112. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Nur 32. Eğer onlar fakir olsa Allah onların fazlından zengin kılar. Nur 10'da Allah'ın arzı geniştir ama sabredenlere ecirleri hesapsız verilir. Sabredenlere Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hürmetle hasret ellerinizi öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. İnsanları Allah'a yönlendiren sebep insanların hayatta çektikleri acıları mıdır? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Selamun Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar için Allah'ın tayin ettiği hedef mutluluk. Ama mutluluğun da bir bedeli var. Musibetler insanın dünyada yaşadığı sıkıntılardır. Musibeti yaşayan kişi musibetten gerekli dersi alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُونُوا بِهِ فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبًا اِنَّ اللّٰهَ لَهَا دِيَ الَّذ۪ينَ اَعْمِلُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتُقِيمِ Kendilerine ilim verilenler İrşad Bakanı'nın Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söyledikleri Rabbinden hak olduğu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu idrak etmesi. Allah razı olsun. Veli de musibet yine ders almak ama etrafındaki insanlara sıkıntı veriyor. O zaman men dekka dukat ki tepki prensibi gereğince ona da aynısı yansıyor ve musibetler söz konusu. Allah Teala ona ders veriyor ki etraftaki insanlara sıkıntı vermesin. Musibetin ikinci çeşidi bu. Musibetin üçüncü çeşidi ise içinde yaşadıkları toplumun içinde ihtiyaç sahibi insanlara dikkate almamak, sadece kendi hayatıyla meşgul olmak, öyle insanlara da Allah razı olsun, insanlara Allah'a yönlendiren sebep insanların hayata çıktıkları, insanların yaşadıkları musibetlerdir. 7 tane ayet-i kerimede musibeti bakın nasıl açıklıyor Allah Teala. Ellerinizle takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyledir. Elleriyle takdim ettiğiniz şeyler sebebiyledir. 144 Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Kasas 47, Rum 36. Bu ayetler bize net olarak Allah'a yönlendiren sebep yaşadığımız musibetlerden ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilemekle hedefe bizi ulaştırıyor. İnşallah Allah razı olsun. Bolu'dan bir izleyici muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin, insanların elinde bulunana nimet ve imkanlara rağbet etme ki onlar da seni sevsin. Hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ve diğerleri bütünüyle Allah'ın dışındaki varlık alemini ifade ediyor. Dünyaya rağbet etmek, Allah seni sevsin, insanların en rağbet etmek ki insanlar seni sevsin. Her zaman nimeti Allah'tan beklemek, dünyaya rağbet eden kişi zikri unutandır. Ama dünyaya rağbet etmeyen insan zikredendir. Zikredeni Allah sever. Ama insanların da bunlara nimet imkanlara rağbet etme ki onlar sizi sevsinler. O zaman onların emrinde olmak, onları sevmek söz konusu. İnsanların bizi sevmesi, onları sevmemizle. Seven, onlar için fedakarlıkta bulunan, onların mutluluğu için çalışan kişidir. Kimdir dünyaya rağbet eden? Dünyayı talep eden. İşte Yunus 7. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından azdırlar. Bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından rağbet ediyorlar. Ama dünyaya rağbeti göstermeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah sever. İnsanların önündekine rağbet edenler, onlar yine Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da seni sevsin dediğine göre Allah razı olsun. İzleyicimiz Muhterem Hocam, bir müminin diğer mümin kardeşlerine karşı kırılmamayı, gücenmemeyi nasıl başarabilir? Muhatabı ortadan kaldırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, dışımızdaki herkes bizim için bir kader teşkil ediyor. Ya Allah'ın takdiri ve ya Allah'ın müsaadesiyle oluyor muhatabımız. Allah'tır. Allah olduğuna göre Allah Teala hiçbir zaman ya bizi bir faydaya ulaştırıyor veya bir hayra, ama asla derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Öyle olunca o zaman gücenmek doğru olabilir mi? Hayır. Onun için Allah Resulü hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah'ın kulları kardeş olun. Kardeş olmak mutlaka bunu gerçekleştirmekle mümkündür. Almanya'da izleyici Muhterem Hocam, yaptığımız ibadetleri başkasının görmesi o ibadete zarar verir mi? İş dünyanda beklenti içindeysen elbette verir. Ama yaptığımız ibadetler başkasının görse dahi, o kişi Allah için yapıyorsa sadece Allah'tan beklenti içindeyse, insanlardan beklentisi yoksa o zaman problem yok. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bir bedevi, ya Resulullah, ben cehaletimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Bir insanın aleyhine cehalet olabilir. Cehaletin aleyhime derin olması ne giderir? İlim. Peki ilmimin aleyhime derin olmasını ne önler? Amel. Peki amelin aleyhimizin olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? Allah için. Onu yap diyor. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir izleyici Muhterem Hocam, insana muhtaç olmak korkusunu nasıl yenebilirim? Sevgili kardeşlerim, hepimiz ihtiyaç sahibiyiz. İnsanlara muhtaç olma bu ayı biz Allah'tan talep ediyoruz. Ama Allah Teala verirken bir kişiyi sebep kılıyor. Hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlmi nedir onu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halıkındır ama kul eliyle işlenir. Emri bari ormanca sarmak gibi çöptür mü? Yani biz insanlara, biz Allah'a muhtacız. Muhtaç olan Rabbimizden Allah Teala dilediğini sebep kılar ve onun üzerinden ihtiyacımızı giderebilir. Eğer ki biz onun idraki içerisinde olalım Allah'ın izniyle. İnsanlara muhtaç olmamak bir nevi Allah'a benim ihtiyacım yoktur. Çünkü biz Rabbimize her zaman ihtiyaç içindeyiz ve Allah Teala talep ettiklerimizi herhangi bir kulu vasıta kılarak bize ulaştırabilir. Örneğin Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Rabbimize ihtiyacımız var. Allah'a ulaşmayı diliyoruz ve onu ruhumuzun Allah'a ulaşması istikametinde davet ediyoruz. Biz davet ediyoruz. Allah Teala da daveti gerçekleştirmek üzere mürşidi vasıta kılıyor. Olayları bu şekilde algılamak lazım. Ama ben hiç kimseye ihtiyaç duymuyorum. Nitekim Allah bana kafi. Evet, Allah kafi ama Allah Teala indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bunları emrediyor. Allah'ın yapmamızı istediği farzlar var, uymamızı istediği yasaklar var. Eğer gerçekten biz Allah'ın kitabını ait olduğu standart içinde görebiliyorsak, o zaman önemli olan Allah'ın bizler için ne öngördüğünü idrak etmek. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Peki, muhabbet ve berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinize öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah hocam. Mürşid sevgisi kişide nasıl oluşur inşallah hocam? Ve mürşid sevgisinin önemini bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinize öpüyorum inşallah hocam. Esselamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mürşid sevgisi kişide nasıl oluşur? Bu sevginin önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanların şeytana açılan kapıları açık, Allah'a açılan kapıları kapalı. Allah'a açılan kapıları kapalı olmasa sebebiyle Allah Teala 19 tane negatif özellik sebebiyle onların herkesin sağır, dilsiz ve kör, ölü olduğunu buyuruyor. Sağır, dilsiz ve kör. Şimdi mürşid, Allah'ın sözlerini bizlere ulaştıran, bizi Allah'a davet eden ve Allah'a ulaşmayı dilememize vesile olan. Ama eğer Allah'a açılan kapılar kapalıysa, o zaman mürşidin sözlerinden hiçbir şey anlamaz. Nitekim Muhammed suresinin 16. ayet-i kerimesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinleyen iki grup insan var. İlim verilenler ve cahiller. İkisi de Resulullah'ı dinliyorlar. İlim verilenler Allah'a ulaşmayı diliyor, daveti kabul ediyor. Cahiller de Allah'a ulaşmayı dilemiyor, daveti kabul etmiyor. O daveti kabul etmeyenler, kendilerine ilim verilen daveti kabul edenlere biraz önce o ne söyledi? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini dinleyen herkese ilmi vermiş. Bir kısmı iradesini kullanarak daveti kabul ederek ilmi almışlar, öbürü ise ilmi reddetmiş. İşte ilmi reddedenler ulaike lezine teballahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine hitap etmiş ve onlar hevasına uymuşlardır. Ama ilim verilenler, Allah onların kalbine ihbatı koymuş. Hacer-i 4. Demek ki onlar da Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala onların da kalbine ihbatı koyacaktı. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi günahları örtülmek suretiyle birinci kat cennetin sahibi olacaklardı. Ama ulaşmayı dileyerek Allah'ın engelleri kendisine aldığı kişi Allah Teala o halde bırakmıyor, mürşit sevgisini de veriyor. kalbine hidayete ulaşıyor. Hidayet kalbi kendisine çeviriyor. Allah Teala Kaf 33 Enamizm 5 göğsünden kalbine nur olanı açıyor ve hadis 16'ya göre huşu sahibi kılıyor o kişiyi. Huşu sahibi olan kişinin perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını mürşidi Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşidi tamamen farz mı? Evet. Alimnan 31, Alimnan 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 18, Suhuf 61 ve Cuma 2. Allah razı olsun. O zaman mürşid sevgisinin önemi nedir? Mürşidi sevmek Allah'ı sevmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah buyuruyor ki Cebrail aleyhisselama ben felanı seviyorum. Peygamber Efendimiz'i seviyorum. Sen de sev. Cebrail aleyhisselam meleklere sesleniyor Allah-u Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seviyor. Ben de seviyorum. Siz de sevin. Melekler yeryüzündeki halka Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seviyor. Ben seviyorum. Melekler seviyor. Siz de sevin. Biz de seviyoruz. Siz de sevin. Cebrail aleyhisselam seviyor. Biz seviyoruz. Siz de sevin. Bunun üzerine semadakiler de o kulu severler. Sonra yeryüzündeki insanların gönlüne o kimsenin sevgisi yerleştirilir. İşte mürşit sevgisinin bu dizayn içerisinde kalbe yerleştirilmesi söz konusudur. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselam'a ey Cebrail ben falanca kulumu seviyorum. Onu sen de sev. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever. Sonra Cebrail aleyhisselam sema halkına, meleklere Allah falanı seviyor. Onu sizler de sevin diye nida eder. Bunun üzerine semadakiler o kulu severler melekler. Sonra yeryüzündeki insanların gönlüne o kimsenin sevgisi yerleştirilir. Mürşid sevgisinin oluşması bu dizayn içerisinde gerçekleşiyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Amut programının sonuna geldik. Sorular cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasalava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir zikir sohbetinde Allah bizleri yine birlikte kıldı. Konumuz şeriat. Geleneksel İslam tatbikatında insanlar iki gruba ayrıldıklarını düşünürler hep. Şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar. Şeriatı insanların hayatını tanzim eden kaidelerin bütünü olarak değerlendirirler. Eğer lügat manasına bakıyorsanız, lügat manası gerçekten de odur. Konulan kaideler demek. Sevgili kardeşlerim, hep size bir tavsiyede bulunuyoruz. Diyoruz ki Kur'an'ın bütününe bakın. Kavramların lügat manasına bakın, lügat manasını öğrenin ama Kur'an'da nasıl kullanıldığına da dikkat edin ki çoğu zaman o kavramın dışında ayrı bir hükmü şahsiyeti vardır kavramların. Lügat manasının dışında ayrı bir hüviyet. Mümin olmak kavramına bakıyoruz. İman, inanç demek. Mümin, inancın sahibi demek. Yani inanan demek. İnsanlar zannederler ki inanan, Allah'a inanan kişi mümindir. Mümin olduğu için de mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Çünkü Kur'an müminlerin cennete gideceğini söylüyor. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit olmadığını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala'nın mümin kavramında İki tane safa var. Bir, mümin Allah'a inanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin gibi Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanıyordur. Bu sebeple adı mümindir. Adı aminudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen inanan da mümin adını alır. Allah'a ulaşmayı dileyen inanan da mümin adını alır. Ama bunlardan sadece ikinciler cennete girer. Yetmez. O kişi Allah'a inanmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen kafir hüviyetinde kabul ediliyor Allah Teala tarafından. O zaman mümin olmak sadece kalbi bir olay değil. Kalbin Allah'a inanması manasına gelmiyor sadece. Kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi ile o kişi mümin hüviyetine kavuşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman farklı bir tablo görüyoruz. Bu farklı tabloda şeriat kavramı farklı bir pencereden görünüyor. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet kerimesinde mealen buyuruyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık.
dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hazreti Nuh'a verdiği şeriat, Hazreti İbrahim'e verdiği şeriat, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği şeriat aynı şeriat. Bu şeriat sadece kaideleri dizayn eden bir hüviyet taşımıyor. Onun çok ötesinde bir manası var. Bu şeriat bizlere fırkalara ayrılmayalım diye verilmiş. Bu şeriat bizlere dini ayakta tutalım diye verilmiş. Ve orada bitmiyor ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki müşriklere, onları davet ettiğin şey ağır geldi. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere? Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve mümin olun demiş. Şirkten kurtulun demiş. Ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan ayırmaya mı geldin? Söyledikleri şey bu. Müşrikler biliyorsunuz putlara tapıyorlardı. Daha garibi konunun müşriklere sorulduğu zaman şu putlara tapanlara niçin bu putlara tapıyorsunuz? Onlar bizim Allah ile ilişkimizi kuranlardır. Bizi Allah'a ulaştırsınlar diye, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye putlara tapıyoruz diyorlar. Yani putlara tapanların da Allah'a inancı var gene. Kur'an-ı Kerim putlara tapanların bu cevabı verdiğini söylüyor. Allah kavramı onlar için de var. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara bu hakikatleri söylediği zaman putperestlerin de Allah'a inandığını görüyoruz. Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye bu putlara tapıyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O insanları aralarından Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçiyor Allah Teala. Yani o insanların hepsinden rızası var. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemesini Allah Teala uygun gördüğü için, onların Allah'a ulaşmayı dilemesinden razı olduğu için rızasını belirtiyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayların değerlendirmesini yaparlar. Davranış biçimlerini koyarlar ortaya. Ve Allah davranış biçimleri statüsü içerisinde onlardan büyük kısmını seçer. Seçilmeyenler sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesini değerlendirdiğimiz zaman
şeriat anlamına ışık tutan birçok faktör görüyoruz. Size de diyor ki onlara verdiğim şeriatı size de şeriat kıldım diyor. Sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve tabi, sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Yani sadece nasıl hareket edeceğinizi gösteren, davranış biçimlerinizi gösteren bir dizayn mı bu? Hayır, Allah Teala orada işaretlerini koymuş. Birinci işaret, dini ayakta tutmak. İkinci işaret, fırkalara ayrılmamak. Ve buradan konumuza giriyoruz. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek şöyle söylüyor. Diyor ki Habibim, veçini, fizik vücudunu, kendini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini hayatta tutmak üzere bütün gayretini sarf et diyor. Veçini, fizik vücudunu bu maksat için devreye sok, mutlaka kullan diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzun ayakta kalması, kıyamda kalması, onun ikame edilmesi anlamına gelir. Niçin? Dini kıyamda tutmak için. Dini ayakta tutmak için. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hanif olarak diyor. Hanif dini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in dini olarak geçiyor. Hazreti İbrahim'in dini hanif dinidir. Üç özellik taşır. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, hanif olanların ikinci özelliği, o tek Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Fırkalar yok. Hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vahdet ve tevhid müesseselerinde bunu görüyoruz. Tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir toplumu oluşturmak. Üçüncüsü de teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse oradaki ifadede fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Ne yapıyorlar? Bir tek fırka oluşturuyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en son ona indirilen şeriat, kendisinden evvel gelenlere indirilen şeriattan hiçbir farklılık oluşturmuyor. Onlardan hiçbir farkı yok. Ve hedefi var. Birinci faktör, fırkalara ayrılmamak. Acaba Allah Teala fırkalara ayrılmamak demekle neyi kastediyor?
Evvela 30. ayet-i kerimenin, Rum 30'un devamına bakalım. Hanif fıtratıyla bu görevini yap ki diyor Allah Teala, dini ayakta tutmak için ve çini ikame et, sen bütün gücünle çalış diyor Allah Teala. Sonra diyor ki o hanif fıtratıyla, ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Hiç kimse hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratılmamış. Yani bütün insanlar kainatın tek dinini, hanif dinini yaşamak üzere programlanmış. Hepsi hanif fıtratıyla yaratılmış. Allah Teala buyuruyor, İşte kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar devam edecek din budur. Sadece hanif dini var olmuştur. Sadece hanif dini var olacaktır. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala ezelden ebede kadar geçecek süreç içerisinde sadece hanif dinini din olarak kabul ediyor ve bütün insanları da sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın bir kalbi var. Manevi kalbi. Bu kalbin içinde %100 afetler dolu. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu afetlerle dolu olan kalbi biz insanların fazıllarla dolu hale getirmemiz lazım. Hanif dinini yaşamak bu demek. Fazıllarla dolu hale getirmek lazım. %98 fazıl, %2'de rahmetten oluşan bir bütünlük. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Allah ne emrediyorsa onu yapmamayı amaçlayan, Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isteyen afetlerle nefsimizin kalbi %100 dolu. Bu yüzden bütün insanlar mutsuz ve huzursuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerine tamamen ters bir dizayn iç dünyalarına hakimdir ve bu sebeple Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Arkasından

Yaratılan insan nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindedir. Bunun için mutlaka Allah'a ulaşmayı denemesi yeterli değildir. Mürşidi ne isteyecektir Allah-u Teala'dan? Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu zaman kalbine iman kelimesi yazılacaktır. Kalbine yazılan iman kelimesi hani fıtratının bir gereği olarak yazılır. Bu kalbe yazılan iman kelimesinin bir özelliği vardır. Bir manyetik alanın sahibidir. Ve biz insanlar zikir yaptığımız zaman eğer 12 tane ihsanla mürşidimize ulaşmışsak bu noktadan itibaren yaptığımız zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nuru göğsümüze getirir. Göğsümüzü zaten Allah Teala yarmıştır. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştır. Hanif dininin, Hanif fıtratının bir gereği olarak insanların göğüslerinin yarılmasına müsait halde yaratılması, göğüslerinden kalplerine Allah yolu açtığı zaman o yolu açılacak olan özellikle yaratılması ve Allah'tan gelecek olan zikrettiğimizde rahmetle faz isimli nurların, rahmetle salavat isimli nurların bu yarıktan geçerek nefsimizin kalbine ulaşmasını temin edecek şekilde yaratılması söz konusu. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti fazla ve rahmeti salavatı da buna göre ilahi dizayn tarafından şekillendirilmiş. Yani Hanif dininin muhtevası içinde insanın yapısı ve Allah'ın bu yapıya gönderdiği hediyeler birbiriyle son derece uyumlu bir statüde bir araya gelmiştir. Ve rahmetle fazl, rahmetle salavat Allah'ın katından gelir. Kime gelir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gelir. Hanif fıtratının gereklerini yerine getirenlere gelir. İlk gerek Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsan öyle bir yapıyla yaratılmıştır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kalbine ulaşan Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Neden? Çünkü o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsünden kalbine ulaşacak ve kalbin üstündeki girişte bulunan engeli, mührü enerjinin rahmet faz ve rahmet salavat nurlarının enerjisinin baskısıyla kalbin alt tarafındaki zülmani geçide ulaştıracak. Zülmani kapıya ulaştıracak. Ve mühür iki kapının da büyüklüğü aynı olduğu için zülmani kapıyı kilitleyecektir. Bunun manası kişi zikir yaparken Allah-u Teala'dan gelecek olan nurların kalbe girmesi, kalbe giren her rahmet, faz ve salavat nurunun hepsinin birer birer o mühür üzerine baskı yapması, zikir boyunca mührün zülmani kapıdan ayrılmaması. Neyi temin eder? Zikir boyunca karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbine girmesini önler. İnsan bu hüviyette yaratılmıştır. Yapısı budur. Hanif fıtratının gereği olan budur. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bu vasıfların sahibi oldukları için zikir yaptıklarında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden yarılmış olan yerden geçerek kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine iman yazıldığı için iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte bu toplanan fazıllar nefs tezkiyesini oluşturur. Nefsin temizlenmesini oluşturur. İnsanın nefsinin kalbi buna göre dizayn edilmiştir. İnsanın fizik vücudu, düşünce statüsü, aklı hepsi
bu hedefe yönelik olarak

şekillendirilmiştir Allah Teala tarafından. Hem kişiyi kalbine gelecek olan rahmet ve sıfat ve salavat nurlarını kalpte tutabilecek olan özelliklerle kişinin fizik vücudunu donatmıştır Allah Teala. Kalbine iman yazdığı zaman iman kelimesine manyetik alan vererek, hem de gelen nurları o kişinin nefsinin kalbindeki afetleri def edip onun yerine nurların, fazılların girmesini, kişiyi fazilet sahibi kılacak olan nurların girmesini temin edecek fıtratla yaratmıştır Allah Teala insanoğlunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala hem insanları, hani fıtratının gereği olarak Allah'tan gelen nurları kendilerinde, kalplerine yerleştirerek kalplerindeki afetlerin kapı dışarı edilmesini sağlamak üzere o fıtratla donatmıştır. Hem de rahmeti, fazlı ve salavatı bu görevi yapmakla görevlendirmiştir. Hepsi Allah'ın katından gelip kişinin kalbine ulaşırlar. Bir tek şarta bağlı olarak o kişi Allah'laşmayı dilemiştir. Sonra da huşu sahibi olmuştur. Mürşidini sormuştur Allah Teala'dan. Allah ona mürşidini göstermiştir. Ve kişi mürşidine tabi olduğu andan itibaren Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmet salavat nurları nefsin kalbine gelerek fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlamıştır. Hanif fıtratının bir gereğidir bu. Hanif dini ve insanlardaki hanif fıtratı, bir başka ifadeyle tabiatan mevcut olan sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikler. Muhteva buradan kesinlik kazanıyor ki başka bir din olamaz. Bu sebeple bugün dünya üzerinde Hristiyanların dini Hristiyanlık, Yahudilerin dini Musevilik ve İslam dini Müslümanların dini İslam, birbirinden ayrı dinlenmiş gibi insanlar gruplara ayrılmışlar, kendi ellerindekiyle ferahlanıyorlar. Hepsi de asıl unsurlarını kaybetmiş durumda. İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyorlar. Ve daha acı gerçek, birbirine düşmanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dini, hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, bu özellikleri muhtevidir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ve bütün insanlar sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmışlardır. Bu din ezelden ebede kadar devam edecek olan, ikinci bir dinin gelmesi hiçbir zaman mümkün olmayan bir özellik taşır. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Ne dini yaratmasında ne de o dini yaşayan insanları yaratmasında. Ve dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah Teala. Firavun işte. Size şeriat verdim. O şeriatın esası fırkalara ayrılmamanızdır ve dini ayakta tutmanızdır diyor. Şimdi ayakta tutmanın muhtevasını Allah Teala Rum 30'da verdi. Rum 31'e geliyoruz. Fırkalara ayrılmanın
esasları açıklanıyor. Münibine ileyhi ve tekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve fırkalara ayrılma diyor insanlığa. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikten neyi kastettiğini Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Rum 32'de açıklıyor. Diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Kendi elindekinin doğru olduğuna inanırlar ve ben dinimi yaşıyorum diye düşünürler. İşte bu hercümercin, bu karma karışık ortamın tam merkezindeyiz sevgili kardeşlerim. Üçüncü milenyumda, üçüncü bin yılda, milattan sonraki üçüncü bin yılda, yoksa ondan evvel on binlerce yıllar geçmiş

şunu söylemek istiyoruz. Rum 31'de Allah Teala fırkalara ayrılmamanın temel sebebini söylüyor. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve gene böylece müşriklerden olmaktan da kurtul. Ondan sonra Allah Teala fırkalara ayrılanlardan bahsediyor. Onlar gibi olmayın ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fırkaların sayısını soruyor sahabe. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman. Sebe 20'de Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen fırkalara ayrılmayanlar var. Bir de bütün fırkalara ayrılanlar var. İnsanlar 73 tane fırkaya ayrılacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe soruyor, kaç fırka ya Allah'ın Resulü? 73 diyor. Peki bir tek fırka mı kurtulacak? Evet. Adı ne? Fırka-i Naciye. Kurtuluşa ulaşan fırka, necata ulaşan fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün standartları net olarak koymuş ortaya. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmayanlardır. Bu durumda fırkalara ayrılmak veya ayrılmamak dinin temelini, şeriatını ifade ediyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek birinci faktör, kişiyi şirkten kurtaran, fırkalara ayrılmaktan kurtaran faktör. Ve dinin temeli, şeriatı fırkalara ayrılmamak. Öyleyse bu dinin bütünüdür. Dinde emredici kaidelerin toplamı değil. Şeriat dinin bütünüdür. Fırkalara ayrılmamak üzere Allah Teala dinini vaz etmiş ve dini ayakta tutmak olduğunu vaz etmiş, koymuş. Dini ayakta tutmak ise sadece Allah'a ulaşmayı dinlemekle mümkün. Bu ise fırkalara ayrılmamanın temelini teşkil ediyor. Ya kişi Allah'a ulaşmayı diler, mümin olur veya dilemez, o zaman inanması onu kurtaramaz. Kişi küfürde kalmaya mahkumdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman şeriatı emredici kaidelerin bütünü olarak insanın hayatını toplumda devam ettirebilmesi için toplumla ilişkilerinin genel kaideleri olarak değerlendirmek çok eksik bir, insanlara has uydurma bir şeriat anlamı ifade ediyor. Allah Teala'nın koyduğu şeriat açık ve kesin bir şekilde fırkalara ayrılmamayı ve dini
ayakta tutmayı ifade ediyor. Öyleyse dini tasavvuf ve şeriat olarak ikiye ayırmak, İslam'ın beş şartını yaşayanları şeriatı yaşayanlar olarak değerlendirmek, tasavvufu yaşayanları ise şeriatın dışında kalmış adetmek, bunlar dinin en büyük yanlışlarıdır. Bir defa şunu bileceğiz ki tasavvuf dinin bütünüdür. Bütün sahabe Allah'laşmayı denemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de. Ve enübü ilâ rabbik vellezîn eştenevut tâgûte en yâbudihâ ve enâbü ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kurtuldular. Kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kaçındılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Demek ki sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek dilemişler. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Birinci kademeyi geçmişler. Bütün kademeleri geçtiklerini göreceğiz. O zaman şeriatın bütününü yaşadıklarını göreceğiz. Bugün tasavvufun yaptığı şey de odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet. Farz mı? Birincisi farz, ikincisi de farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farz. Nefsi Allah'a teslim etmek farz. İrşad olmak farz. İhlas sahibi olmak, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak da farz. Ve tasavvuf bunun bütünüdür. Bütün sahabe her biri farz olan bu lazimelerin yedisini de gerçekleştirmişler. Yani tasavvufun yaşadığı her şeyi yaşamışlar. Öyleyse bir takım insanlar sahabe tasavvufu yaşamadılar. Kim uyduruyor bunları diye laflar ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, uyduranlar Kur'an'ın dışındaki hurafeleri söyleyenlerdir. Biz Kur'an'dan bahsederiz. Sadece Kur'an'ı anlatırız. Hiçbir sözümüz bu sebeple uydurma kapsamının içine giremez. Kim Kur'an hükümlerine aykırı bir şeyler söylüyorsa o kişi uyduruyor. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabe ne yapmış? Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Fetih 10. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir, diyor Allah Teala. Bütün sahabe tabiyetlerini de gerçekleştirmişler. 14. basamak. Bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırıp hidayete ermişler. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler, diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermiş, hepsi ruhlarını Allah'laştırmış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? O da kesin. Ali İmran 20, Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bu bağlamda Allah-u Teala'nın emrettiği şey bütün güzellikleri
yaşamaktır. Ve bu beşinci safhası İslam'ın, dördüncü safhası, beşinci safhada bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu görüyoruz. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan herkes nefsini Allah'a teslim eden kişidir. Farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Daimi zikir farz. Peki kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamet kuden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi gireyince deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Halis olarak kendisini Allah'a teslim edenleriz. Nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a teslim olanlarız. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bunu ispat ediyor. O sahabe Künel Evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ne diyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına Allah onları tayin buyurmuş. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Öyleyse bu durumda dinin temel rükünlerinin hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse yaşadıkları şey bugün tasavvufun yaşadığı şey aynı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tasavvufu yaşayanlar, şeriatı yaşayanlar diye iki ayrı grup yok. Hepsi içinde şeriat olan tasavvufu yaşamış. Burada bu ifadeyi onların ifadesine paralel olarak kullandık. Yoksa şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı iki kavram değildir. Şeriat da dinin bütünüdür, tasavvuf da dinin bütünüdür. Yedi safa dört teslimden oluşan dinin bütünü, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yedi tane safa içeren bir bütün. Öyleyse şeriat namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, insanların birbiriyle olan ilişkilerini tanzim eden bir yasalar bütünü değildir. Onun ötesidir. Onu da içine alan ama fırkalara ayrılmamayı temin eden ama onun da ötesinde dinin
temelini içeren dini ikame etmeyi hedef alan, dini ayakta tutmayı hedef alan bir bütünlük. Şeriat dediğimiz zaman o bir bütündür. Hem muamelatı ihtiva eder, hem de muamelatın ötesi olan, beşeri münasebetlerin ötesi olan, Allah ile olan ilişkilerinde yedi safhadaki tamamını ihata eder. Kur'an bir bütündür. Şeriat da sadece insanların yaptığı, yapacağı davranışların kanunu değildir. Onun çok daha ötesinde fırkalara ayrılmamayı da ihata eden bir bütündür. Yani insanları yedi safhanın yedisine de götürecek olan bir kaideler bütünü olmanın ötesinde bir hedef gösterici, hedeflerin de bütününü ihata eden bir müessese. Suç ve ceza kavramlarını ihata eden kaideler bütünü ne yazık ki dinde şeriat adını almış. Konulan kaideler bunlar, bu kaidelere göre davranmak biçimindesiniz diye insanlar şeriatla hudutlanmışlar. Şeriat bunu ifade etmez mi? Eder. Bunu muhtevasına mutlak olarak alır ama burada kalmaz. O bütüne kadar çıkartır kişiyi. Kaideleri de içine alan ama dinde fırkalara ayrılmamayı ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi hedef alan bir bütündür. Şeriat, Kur'an'ın bütünüdür. Sadece Allah'ın insanların davranışlarını tanzim eden kaideleri değildir. Onun için her seferinde size diyoruz ki, lügat manasından hareketle Kur'an'ı yorumlamaya kalkmayın. Ayetlerden hareketle yorumlayacaksınız. Allah'ın ne demek istediğini ancak ayetleri yoruma tabi tutarak yürütebilirsiniz. O da ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. Ayetlerin her birinde Kur'an'ın bir parçası vardır sadece. Bütünü Kur'an'ın özüdür, ruhudur, bütünüdür. O bütünün bir parçası olan ayetleri tek başlarına mütalaa edemezsiniz. Aynı konunun işlendiği ayetleri bütünleştirmek mecburiyetindesiniz. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi, 31. ayet-i kerimesi bize bir bütünü anlatırken aynı konunun ihtiva ettiği müminler ve kafirler olayını Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Şeriatın, Kur'an'daki şeriatın ne olduğunu ise Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Ve de muhtevasının son noktasına geldiğimizde Allah Teala ne diyor? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ve 21. basamakta Allah onları kendisine ulaştırıyor. Bu bir bütün muhteva. Bunda mürşide ulaşmak var, tabiiyet var. Tabiiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması, yedi tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması, sonra da Allah'ın zatında yok olması, fani olması, kişinin fena fillah makamına gelmesi var. Buraya kadar olan bütünü Allah-u Teala garanti altına almış. Sadece insanların
Allah'a ulaşmayı dileyenlerine has olmak üzere. Öyleyse şeriat dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini hesaba katmak, dikkate almak mecburiyetindeyiz. O din tek Allah'a inanmayı içerir. Bir, iki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı içerir. Ve üç, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim esas alan teslimi içerir. Bunların tümü şeriattır. Dinin bütünü şeriattır. Fırkalara ayrılmamayı ihata eden, 7 tane safayı ihata eden ve aynı zamanda da dini yaşayabilmek için gerekli insanların şeriat zannettikleri ama şeriatın bir kısmı olan genel kaideleri de ihtiva eden Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an bütünüyle şeriattır. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. 7 safa 4 teslimden oluşur. O şeriattır. Dini ayakta tutmanın temelinde bu vardır. Ve 28 seneden beri dini ayakta tutmanın bir müdafası içindeyiz sevgili kardeşlerim. Din çoktan yerle bir olmuş. Din çoktan bitkisel hayata geçmiş. O bitkisel hayattan dini çıkarıp gerçek hayata döndürmekle vazifeliyiz. Sizler sevgili kardeşlerim, bir vakfının değerli müntesipleri, Allah'ın Üniversitesi'nin öğrencileri, Mihir Camiası, sizler şeriatın bütününü yerine getirenlersiniz. Allah Teala şeriat dendiği zaman bunları kastediyor. Dinin bütününü, 7 safa, 4 teslimi, bütün bunları düzenleyen kaideleri de ihtiva etmek üzere dairenin bütününü kapsıyor. Öyleyse tasavvuf ayrı, tasavvufu yaşayanlar ayrı, şeriatı yaşayanlar ayrı diye bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Aynı zamanda şeriatı yaşamaktır. Tasavvufu yaşayanlar ayrı bir yol tutturmuşlar. Onlar Kur'an'ın yaşanması lazım gelen kesimini değil, ondan daha ötede Allah'ın emretmediği şeyleri yaşayanlardır diyenlere ithaf olunur ve de ihtar olunur. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Her safhası farzdır. Ve bütün sahabe tasavvufun bütününü yaşamışlardır. Farz olan 7 safayı da yaşamışlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Ve şeriatı yaşamışlardır bunu yaparak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Kur'an'dan bahsetmek üzere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalın çizgilerle üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların içinde bulunduğu bir sahayı ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin durumu, o kişi ashab-ı meşemedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes bu zümrenin içindedir. Şimdi İslam alemi, İslam'ın beş şartına kilitlenmiş. Ve diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse, gerçekleştiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama o kişi belki önce cehenneme girecektir. Cehennemde hafif tertip kavrulacaktır. Sonra da oradan hop çıkıp cennete girecektir. Başından sonuna kadar hepsi safsata. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Neden uymuyor? Evvela Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime diyor ki, cehenneme giren insanlar, suçların hepsi ayetlerine göre sayılmış, cehenneme girerler, ve cehennemden bir daha çıkamazlar diyor. Ebediyen cehennemde kalırlar. ...48 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve cehennemden çıkıp da cennete insanların girebileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok.

Allah Teala 48 ayet-i kerimeyi koyuyor devreye. Ve de cehennemden çıkış kesinlikle mümkün değil. Bizim ölçümüz Allah'ın bize emrettiği Kur'an'dır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Sadece Kur'an biliniyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimlerini ifade eden hadisler elbette onun rahmetli oluşundan çok daha sonra birer birer ortaya çıktı, ortaya konuldu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü davranış biçimlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimleri hiçbir zaman onun hata yapmasına müsait olmadı. Çünkü o Allah'ın tasarrufundaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşmaya çalışın. Bilin ki Allah sizi sever. Çünkü sizler Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından çok sevinirsiniz. Bu sevilme ta iradenizin teslimi ne kadar gider, ondan sonra da hayatta kaldığınız sürece de sonraki cennet hayatında da Allah Teala sizi hep sevecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz, o sizin hayatınız. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'de 28 basamak olarak dizayn edildiğinde 3 bölümde mütalaa ediliyor. Ashab-ı Meşhem'e 1. ve 2. basamakta kalanlar. Üçüncü basamaktan 27. basamağa kadar bütün insanlar 27. basamakta dahil Ashab-ı Meymene. Bir üst kademe Sabikun'u oluşturuyor. Sabikun, salâh makamının muhtevasını taşır. Öyleyse İnsanlar yaşarlar ve de bu yaşantılarında Allah'ın kendilerine hedef tayin ettiği şeylerden haberdar olmadan yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bunlar Allah'a inananlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Bu sebeple onlar Ashab-ı Meşhem'e adını alıyor.
Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. A. Yaşayanlar ve değerlendirenler Allah-u Teala tarafından hep yılda bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutulurlar. O imtihanlara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bunlar ashab-ı meşemeyi oluştururlar. Buradan kurtulabilmek için insanların Allah-u Teala tarafından seçilmesi de yetmez. İnsanların %95'inden fazlası seçilir. Yani ashab-ı meşeme de seçilir. Fakat bu seçilenlerden sadece Allah'a milaki olmayı dileyenler cehennemden kendisini kurtarabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kendilerini kurtarabilirler. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın vücuda getirdiği bir kurtuluş sistemi vardır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği an bu kişi ashab-ı meşeme olmaktan çıkar. İşte bunlar kurtuluşun içindekilerdir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi öyle bir dilektir ki o kişiyi takva sahibi kılar. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunun minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ashab-ı meşebe olmaktan kurtarıyor. Cehenneme gitmekten kurtarıyor. Sabikun yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ama ashabı meymene hüviyetine getiriyor. İnsanlar iki kesime ayrılıyor. Cehenneme gidecek olanlar, cennete gidecek olanlar. Ashabı meşeme cehenneme gidecek olanları ifade eder. Ashabı meymene cehennemin altı katını ifade eder. Yedinci kat sabikuna aittir. Sadece sabikun hayırlarda yarışan, hayırlarda yapılan muhasebe, müsabakalarda önde gelenler. Başka bir rivayetleri var mı? Evet. Allah-u Teala tarafından
İrşat makamına tayin edilenler. Allah-u Teala

sahabeden bahsediyor. O sabikunel evvelin var mı diyor. Var ya diyor. Onların diyor bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Tövbe suresi 7. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya diyor, evvelki sabikun olanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sabikuna tabi olunuyor. Ama tabi olunan, tabi olan kişiler de bir hedefin sahipleri, tabi oldukları zaman bu tabiyetin neticesinde onlar da sabikun olmak şerefine eriyorlar. Çünkü bu sabikun hüviyetindeki ensar ve muhacirine tabi olanlara da tebe-i tabi'in tabi oluyor. Yani onlar da tabi'in sınav standardına giriyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç grup insan içeriyor. Ne yazık ki bunun çok büyük bir kısmı, %80'den fazlası birinci gruba giriyor. Yani kurtulması, cehennemden kurtulamayacak olan, cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İşte onlar ashabı meşeme adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ashabı meşeme? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashabı meşemedir. Dileyen ne olur? Dileyen takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Dileyen ne olur? Dileyen hidayette, dilediği andan itibaren hidayette olur. Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bıraktıkları dalalette olanların hepsi ashab-ı meşeme. Ashab-ı meşeme iken kurtulup hidayete ulaşanlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dileyen herkes bir dilek sebebiyle dilediği andan itibaren artık hidayettedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Ashab-ı Meymeni'yi de İki grup olarak almış Kur'an'daki Ashab-ı Meymeni'yi. Bir, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında yaşayan sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi. Bir de son devirde yaşayacak olan eski Ashab-ı Meşeme, yeni Ashab-ı eski Ashab-ı Meymene, yeni Ashab-ı Meymene olarak ayrılmış.
Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Dedikleri andan itibaren Ashab-ı Meymene olmuşlardır. Bundan sonra Ashab-ı Meymene olmanın kademeleri bir bir çıkılacaktır. Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı diledikleri için Ashab-ı Meşhem olmaktan kurtulmuşlardır. Ashab-ı Meşhem'in gideceği cehennemden kurtulmuşlardır. Cennet ehli olmuşlardır. Ve Allah onların dizaynı içerisinde bir dünya kurmuştur onlara. Mutluluk onlar içindir. Allah'a mülayık olmayı diledikten sonra bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen devre o kişinin hayatının en mutlu devresidir. Bunlar Ashab-ı Meymene'nin başlangıçtaki herkese Allah'ın açtığı kapıdan içeri girenlerdir. Ashab-ı Meşhem olmaktan insanı kurtaran şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bir insanı kafir iken mümin yapar. Ashab-ı Meşhem'e iken Ashab-ı Meymene yapar. Allah'a inanmak kişiyi Ashab-ı Meşhem olmaktan kurtarmıyor. İnanç tek başına Kur'an-ı Kerim'de bir kurtarıcı müessesi hükmünü icra etmez. Kişi Allah'a inanıyor diye cehennemden kendisini kurtaramaz. Her ne kadar alimler,

bir şey ifade etmiyor. Bir manası yok. Adam sen de diyorlar. Nasıl olsa biz de bir süre cehennemde hafif tertip yanarız. Ondan sonra hop Allah Teala bizi cennetine alır. Sonsuza kadar cehennemde cennette rahat ederiz. Çünkü biz müminleriz diyor. Mümin olmak da sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak standardıysa hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi ve aminu kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Amin. İman inanç demek. Mümin inanan demek. Amini olan da inanan demek. Ama eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişidir. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer bir kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman o kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Cennetin ölçüsü takva sahibi olmaktır. Takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Asab-ı meşeme takva sahibi değildir. Allah Teala birinci takvayı Rum suresinin 13. ayet-i kerimesinde veriyor. Demin adı geçmişti. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala kişinin eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman şirkte kalacağını ifade ediyor. Takva cennetin işaretidir. Kim takva sahibi ise o kişinin yeri mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, cennete de giremez. Öyleyse ashab-ı meşeme dediğimiz zaman burada kesin bir şekilde cehenneme gidecek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın temel vasfı Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. Böyle bir nokta da o kişi için Allah Teala cenneti uygun görmüyor. Sen diyor takva sahibi olmadın çünkü bana ulaşmayı dilemedin. İşte bir kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan kurtaran bir tek faktör var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen kişi hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman ashab-ı meşeme yani cehennemde devamlı kalacak olan bir insan olmak hüviyetinden kurtulamaz. Böyle bir muhteva içerisinde insanların kendi kendilerine uydurdukları cennette bir süre kalıp da oradan ayrılıp cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennete girme hayalleri Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerimeyle yok edilmiş. Öyleyse

Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Ashab-ı Meşeme'ye yeni bir isim daha takmamız lazım. Kafirler. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Demek ki diğer ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman müminleri oluşturan tek fırka Allah'a milaki olmayı dileyenler. Onlar mümin. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini görüyoruz. Yani kafirler oluyor. Yani ashabı meşeme oluyor. İşte Allah ile birlikte bir yolculuğa çıkmak mutlaka bir dilekle gerçekleşir. Bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Ashab-ı Meşeme için bu hüviyet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki mutlak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmayı dilemezler yani. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ashab-ı Meşemi'yi tatmin eden şey dünya hayatı. Dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor çünkü Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık. Ashab-ı Meşeme olmaktan bir insanın kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği noktadan itibaren Allah o kişinin kontrolünü kendi iradesiyle artık sağlamıştır. O kişinin takip edeceği yolu Allah tayin etmiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka onun talebi üzere, kişinin talebi üzere mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meşeme olmaktan kurtulmuştur. Ashab-ı meymene olmuştur. Ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Bütün günahları sevaba çevrilir. Kalbinin içine İman kelimesi yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Çünkü onun ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaştırılacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Bu emri devrin imamının o kişinin başının üzerine gelen ruhu verir. Senin
Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et diye emir verir ona ruh da. Diğer bütün ruhların toplandığı devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. 7. alemde zikrini tamamlayacaktır. Sitretli müntahadan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu bir insanı asabı meşeme olmaktan kurtaran Allah-u Teala'nın bir sözüdür. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki kişiyi asabı meşeme olmaktan, cehenneme gitmekten kurtaran Allah. Ne üzerine? Kişinin dileği üzerine. Ve bununla kalmıyor Allah Teala, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine mürşid sevgisini veren, hacet namazını kılmasını temin eden Allah Teala'dır. Kişinin hacet namazını kılması üzerine de Allah o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor ve o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu tamamlanıyor kişi asabı meymene. Bu meymene olma standartlarının birinci safhasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. O zaman azab-ı meymeni olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu teslimin arkası nefsin teslimidir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ullelbap olmuştur. Kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Kalp kulağını açar. Kişi Allah'ın gösterdiklerini kalbine gösterdiklerini görür. Allah ile konuşur. Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınır. Bu muhtevada bir adım daha atacaktır kişi ullelbap olduktan sonra ihlas makamına gelecektir. Ullelbap makamında o kişiye yerlerin melekutunu gösteren Allah-u Teala, ihlas makamında göklerin melekutunu gösterecektir ve kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'un ötesi salah makamıdır. İşte bu noktada asab-ı meymene tamamlanır. Bu nokta o kişinin sabikun olduğu noktadır. Allah-u Teala bu kişi üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine salah nurunu verir. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve onun iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bunun manası o kişinin irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilmesidir. İşte kim
İhlas makamını aşarsa, salih makamı o kişi için sabikun olma noktasıdır. Öyleyse ashab-ı meymene daimi zikir de muhtevasını alarak Allah'a ulaşmayı dilemekten nefsin teslimine kadar ki bütün safhaları kaplıyor. Ama sabikun olmak iradeyi de Allah'a teslimi gerektirir. Adın cennetleri sabikun için geçerlidir. Geri kalan 6 kat cennet ashab-ı meymene içindir. 7. kat cennet sabikun içindir. Adın cennetleri kendi içinde 7 bölüm olarak dizayn edilir. Her bölümünde Allah'ın ayrı seviyedeki insanları yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir programda birlikte olduk. Ashab-ı Meşem'e, Ashab-ı Meymen'e ve Sabikun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin, ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi hadisinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı, musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat, kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri. Ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın. Razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin.
Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor: ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. E şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor, yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor, aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz, oysa ki o şerdir diyor Allah Teala. Hırsızın durumu, hırsız seviniyor arabayı çalmış diye.
ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu inallâhi ehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tâgûta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe, şeytana kul olmaktan içtinab etmişler, kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanlar arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem içinde aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman dünyada da
siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dilemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradeniz de emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzla nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz, ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız, beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa, o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır. Onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir. Müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde, içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
ruhundur. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkan var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin
Sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah-u Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı, o demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretlerine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstüne ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır.

Derim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar, onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedensizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Konunun başlangıç noktası elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya hayatına ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü alim olduğunuzu zannedersiniz ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da tabiriyle olan alimler cümlesine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzsunuz, hem de bu huzursuzluğun sebebini bir türlü anlayamazsınız. Sinirlisinizdir, etrafındaki insanlara sıkıntılı davranıyorsunuz, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Hepsi dış aleminizde de mutsuz olduğunuzu gösterir. Allah'a ulaşmayı dilememiş bir insanın iç dünyasında hiçbir zaman nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Müşriklerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği
bir dizayna

Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mührünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse, ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbin mührünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye bire 10 veriyorken sevapları istikametinde bire 100 vermeye başlar. Sonra bir bire 100'ü, bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize de ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse, dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse, Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır. Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iş dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, rekat, hac, kelime-i şehadet,
ve özellikle zikir ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sülfe sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sülfe sükûne hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sülfe sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle, dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz huşu. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amin olmak varsa, 7 safa hidayet varsa, 7 safa takva varsa, huşu da Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı safayı içeriyor. Biliyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizin birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey lehinize döner. O güne kadar açılmayan kapılar size açılmaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci huşunun sahibidir. O kişi gaybta Rahman'a huşu duyan birisidir. Allah Teala diyor ki Kafatuzuş'ta men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbin münib. Gaybta Rahman'a huşu duyan ve Allah'a dönük bir kalple gelenler, tabii Allah'ın huzuruna gelenler, kalpleri Allah'a dönüyor. Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki innema tunziru men ittebe'az zikre. Muhakkak ki sen inzar edersin, uyarırsın zikre ittiba edeni, zikre tabi olanı uyarırsın diyor Allah Teala. Ve haşiyer rahmane bil gaybi ve gaybte rahmana huşu duyanı uyarırsın diyor. Öyleyse fe beşir hu bi ma beşir hu bi mağfiretin ve ecrin kerim. Öyleyse onu mağfiret ile, yani günahların sevaba çevrilmesiyle ve kerim ecir ile müjdele. Kalpte Rahman'a huşu duymak, birinci huşu, kişi Allah ile olan ilişkilerinde daha yolun başında. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin huşusu. Kişi Allah hakkında kalp gözüyle hiçbir şey görmemiş. O konuda bir fikriyatı da yok. Ama Rahman'a huşu diyen birisinin mağfiret ile müjdelenmesi söz konusu, yani günahların sevaba çevrilmesiyle. Öyleyse huşu sahibi Allah'a ulaşmayı dilemiş, günahları örtülmüş. Mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrilecek. Günahları sevaba çevrilmeden evvelki bir devreden bahsediyor Allah Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Öyleyse
ne oluyor? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Bütün insanlar yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. İkinci basamakta kim kendisi Allah'ın yoluna girmediği gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engellemeye kalkıyorsa Allah Teala onlar hariç onların dışındaki herkesi seçer. Bu seçilenler ne olur? Seçilenler arasından bir kısmı ne yazık ki bu rakam çok azdır. Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah Teala diyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yeşte ileyhi men yünüp Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte o Allah Teala'nın seçtiklerinden bir kısmı huşu sahibi olurlar. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar huşu sahipleridir. Ve onları Allah Teala onların kalbini Allah'a çevirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamaktadır. Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah o kişinin kör olan gözlerini açar ve görme hastasının üzerindeki gışaveti alır. Sağır olan kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü açar. Ve kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Kalbin idrak etmesini sağlar. O noktadan itibaren kişi gören, işiten ve idrak eden biridir. Bu kişi zikre tabi olmuştur. Zikir Kur'an-ı Kerim. Oradaki tabiyet Kur'an-ı Kerim'deki temel emri anlamıştır, yerine getirmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse o Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Zikre tabiyse, Kur'an'a tabiyse tabiyet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve Allah Teala ona kerim ecir dediği bir ücret verir. Nedir bu kerim ecir dediği ücret Allah Teala'nın? Kişinin günahlarını örtmesi, derecat ücreti. Ne kadar günahı varsa kişinin o kadar derecat vererek kişinin günahlarını mutlaka Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örter. İşte Allah Teala'nın verdiği o 7 tane furkana paralel olarak bazılarına 4 furkan vererek, bazılarına sadece 1 furkan vererek Allah Teala onun bütün günahlarını örtüyor. İşte bu Allah Teala'nın kerim ücretidir. İkram edilmiş olan bir ücretidir. Neden ikram? Kişi hak etmemiş ki. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Kişi bunu hak etmek konusunda hiçbir muktesebatın sahibi değil. Sadece bir tek dileği var kişinin, Allah'a ulaşmayı diliyor o kadar. Allah Teala onun derhal bütün günahlarını örtüyor. Böyle bir sebeple, bir tek dilekle Allah Teala onun bütün günahlarını örttüğüne göre Allah Teala'nın verdiği bir ikramdır bu. Kerim ücret, ikram edilen mükafat, ikram edilen ücret diyor. Neyin karşılığı? Dileğin karşılığı. Allah'a ulaşma dileğinin karşılığı. Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi, sen sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Zikre tabi olduğuna göre Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş kişi ve bu kişi gaybde Rahman'a huşu duyan birisi. Onu mağfiret ile ve kerim ecirle müjdele. Önce kerim ecir geliyor mağfirette, ondan sonra geliyor. Sonra kişi
kişinin kalbine Allah-u Teala ulaşıyor. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve

Bu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi de birinci safayı içeriyor. Gelelim bu yedinci basamaktan sonraki olaylara. Kişi, Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Ya İslam'a açar. Yani o kişilerin Allah'a teslim olması için göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar diyor Allah-u Teala.

İkinci safhada ikinci huşu söz konusu. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bu huşuyu anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَرَهُ الْتَاغُوتَ Allah Teala'nın buradaki huşudan muradı Bakara 45 ve 46'da وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اِلَّا لِلْخَاشِعِينَ diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ İkinci kademedeki huşunun dizaynına bakıyoruz. Birinci kademede kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Ve birinci huşunun sahibi oluyor. Ama ikinci huşu daha ötede bir olay. İkinci huşuda kişi için farklı bir olay var. Orada o kişi Allah'a inanıyor, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor, bir ilave daha var. Ve kendisinin bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanıyor. İşte bu kişi ikinci huşudaki kişidir. Birinci huşu Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edilenin Allah'a ulaşmayı dilediği kademeyi ifade ediyor. İkincisi kişinin Allah'a yöneldiğini ifade ediyor. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin icabeti değil, Allah'a ulaşma davetine icabet yedinci basamaktan sonra başlıyor. 14. basamağa kadar, yedinci basamaktan kişi mürşidine ulaşıncaya kadar geçen safhada bu müesseseyi çalıştırıyor. Allah kalbine ulaşıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor, kişi zikir yapıyor, Allah'ın nurları o kişinin kalbine giriyor, kalbinde yerleşmeye başlıyor. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. İşte Allah Teala bu huşu meselesi için şunu söylüyor. O kişinin kalbinde hadis 16 o kişinin kalbinde Allah'ı Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Allah'ın katına inen rahmet, fazl ve selavattan fazıllar, affedersiniz, rahmet nurları o kişinin kalbinde %2 yerleşiyor. Ve bu yerleşme kişiyi huşu sahibi yapıyor. Kişi kendi kendine huşu sahibi olmuyor. Allah'ın katından gelen rahmet kişiyi huşu sahibi yapıyor.

bir kişinin uyarılması Allah'tan yardım aldığını ifade eder. Kişi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yani zikre tabi olmuş birinci huşu için. İkinci huşuda ise köprünün altından bir hayli sular geçmiş durumda, kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet birikimi gelmiş, yerleşmiş. Henüz bu kişi mürşidine ulaşmamış. Ulaşsa o %2'nin ötesinde fazıl birikimi başlayacak. Fazıl birikimi kişiyi ruhunu Allah'a, mürşidine ulaştırdığı noktada ikinci huşuda, ikinci huşuyla kişi mürşidine ulaşıyor. Birinci huşuda Allah'a ulaşmayı diliyor. İkinci huşuda mürşidine ulaşıyor. Öyleyse Bakara 46'da Allah-u Teala huşu sahibi olanları anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar o huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine gene yakın hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanlar ikinci huşunun sahipleri. Bu nokta o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun bulunduğu noktadaki huşuyu ifade ediyor. Ve kişi nefsinin kalbindeki %2 nura ulaşınca hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü emri var. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi isteyin emri var Allah-u Teala'nın. Kişi bu emri yerine getiriyor ve mürşidini istiyor Allah-u Teala'dan.

Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Bu muhtevada kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağından emin olmuş. Kesin şekilde ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor kişi. Bu onu ikinci huşuya ulaştırır. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Ne oluyor? Kişi mürşidine ulaştığında başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki sen vücudu terk et. Ruh vücuttan ayrılıyor. O kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. İmanı yazdığı için kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşıyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlıyor. Ve bu yerleşme sebebiyle kişi gök katlarını açacak birer birer. Her %7 nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıl toplanması söz konusu olduğunda o kişinin ruhu bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikimiyle kişi nefsi emare edilir, birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede ikinci gök katı nefs-i mülkime mutmainne radiye mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsin kalbindeki fazılların %7 artışı, %49 fazıl, %2 de rahmetle o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle yani nurların karanlıklara, zulmete galip geldiği noktada insan ruhu Allah'a ulaşır. Burası nefsimizi tezkiye ettiğimiz yerdir. Ruhumuzun da Allah'a ulaştığı yerdir. İşte burada yeni bir huşunun varlığını görüyoruz. Çünkü Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Musa Firavun'a dedi ki: İster misin seni nefsini tezkiye edip hidayete Rabbine ulaştırayım. Yani hidayete erdireyim. Böylece huşu sahibi olasın. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada da yeni bir huşu var. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuş vaziyette. Bu %51 nur standardı içinde kişi Allah'a ulaşıyor. Ve görüyoruz ki Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesinde yeni bir huşu ruhun Allah'a ulaşmasıyla, Rabbe ulaşmasıyla hidayete ermesi. Nazihat suresinin 19. ayet-i kerimesi insan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda da kesin bir ayrı delildir. Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa diyor. Seni hidayete erdireyim, ulaştırayım ila Rabbike, Rabbine. Seni Rabbine ulaştırayım diyor. Açık ve kesin. Nazihat suresi 19. ayet-i kerime. Ve tahşa ve huşu sahibi olasın. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada
Nefsimizin kalbindeki %51 nur birikimiyle ruhumuz 7. gök katını aşıyor. 7 tane alemi aşıyor. Seçetin mintadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor.

Nazihat Suresinin 19. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de önemli bir ayet-i kerime. Açık bir şekilde Allah Teala seni Rabbin, affedersin, Hazreti Musa Firavun'a, ister misin diyor, seni Rabbine ulaştırayım. Burada ve o zaman huşu sahibi olasın. Yani Rabbe ulaşmanın kişisel bir hedefle, kişisel bir muhteva ile gerçekleşemediği, mutlaka mürşidin devreye girmesi gerektiği Nazihat 19'da kesinleşmiş ve Allah'a ulaşma, vasıl etme, Rabbine, Rabbe ulaşma bir defa da kesin bir şekilde yer almış. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Allah'a insan ruhunun ulaşmasından bahsediyor ve böylece ulaşan kişi huşu sahibi oluyor. Sonra 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Burada

ruhun yedi gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Sonra o kişinin zikri daha çok artacak. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşacak. O noktada o kişiye Allah Teala bir taht ihsan edecek ve Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş olan o kişi bir ruhu vücuda getirilerek indi ilahide bir taht sahibi kılınıyor. Daha sonra kişi burada kişi beka makamındadır. Sonra kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Ve yeni bir makamın sahibi zahit oluyor, zühd makamının sahibi. Sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi 5. safhayı işaret ediyor.

ruhun, fizik vücudun, ruhun Allah'a teslim olması üçüncü safa ve fizik vücudun Allah'a teslim olması dördüncü safa.

Allah-u Teala fizik uçlarını Allah'a teslim edenlerin farklı bir huşuyla huşu duymaları söz konusu. Fizik vücudun tesliminde insanın içinden bir huşu huşunun artışı söz konusudur ve fizik vücudu Allah'a teslim olan insanlar ağlama ihtiyacı duyarlar. İşte bunlar İsra Suresi'nin 109. ayet-i kerimesinde ve yahurrune lil eskani yefkune ve yeziduhum huşu. Ey çeneleri alınları üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar diyor Allah-u Teala. Bunlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar.

Altıncı, burada ne oluyor beşinci safhada? Kişinin nefsindeki fazıllar ve rahmet nuru toplamı %81'i aşıyor. Bu noktadan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Yeni bir huşu sahibidir kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu sahibi olması. İnsanların huşudan aldıkları nokta. Daha sonra fizik vücudunu kişinin Allah'a teslim etmesi noktasına bakıyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve her safa farklı bir huşuyu ifade ediyor. Allah Teala Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu fizik vücudun tesliminden sonraki huşudan bahsediyor. Ve izâ semî'u mâ unzile ile resûlü. Resûle indirileni, yani Kur'an'ı, Resûle indirilen şeyi işittikleri zaman terâ âyunehum tefûdu mineddemi. Hak'tan mimma arifu minel hak. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor Allah Teala. Neden? Hak'tan inen şeylere arif olduklarından dolayı. Mimma arifu minel hak. Hak'tan olan şeylere arif oldukları için, yani kalp gözleri açıldığı için, kalp kulakları açıldığı için. Ekulüne Rabbena amennâ feknubnâ me'aş şahidîn. Rabbimiz biz iman ettik, amin olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler.

burada şahit oluyorlar yerlerin melekûtuna sahip olan insanlar, göklerin melekûtuna sahip olan insanlar. Ulu'l-Elbab makamı ve İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtu söz konusudur. İhlas makamında göklerin melekûtu söz konusudur. Hak'tan inen şeylere arif oldukları için, yani irfana ulaşmışlar, kalp gözleri, kalp kulakları açılmış. Demek ki nefsin teslimi olayıyla karşı karşıyayız. Fizik vücudunun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani nefsin kalbinin halis olması. Maide suresinin 83. ayet-i kerimesi buradaki huşuyu anlatıyor. Bu hüviyetteki insanları Allah Teala huşu sahibi olarak değerlendiriyor. Ali İmran 199'da İnna min ehlil kitabı lemen yu'mini billahi ve ma unzile ileykum. Hiç şüphesiz kitap eline öyle kimseler de var ki size ve kendilerini indirilen ve Allah'a iman ederler. Yümini billahi ve ma unzile ileyküm ve ma unzile ileyhim. Kendilerini indirilene, size indirilene ve Allah'a iman ederler. Haşiine lillahi ve Allah için huşu duyarlar, huşu sahibi olurlar. لَا يَشْتَرِي بِعَيَتِ اللّٰهِ سَمَنًا قَالِيلًا Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. اُلَٰهِ كَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Onların Rableri, Rablerinin, onların ecirleri Rablerinin değil. Rablerinin indinde ecirleri olanlar, yani yerlerin melekûtunu görmüşler, göklerin de melekûtunu görüyorlar. Ecirleri, görecekleri melekût Rablerinin indinde. Demek ki Rablerinin indini de gördükleri bir noktadan bahsediyor Allah Teala. Bu 6. safa. Aslında 5. safa demek daha doğru olur. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide ulaşmak. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Öyleyse burada nefs Allah'a teslim olduğuna göre 5. safha oluyor.

bir sonraki safha için diyor ki Ahzab 35'te Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar minel müslimine vel müslimati ve Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar diyor. Hangi standartlarda Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim edenler ve Allah'tan azim bir ecir alacak olanlar. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Rabbine, Rablerine huşu duyan erkekler ve kadınlar, özellikleri Allah'a teslimlerin tamamlamış olanlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişler. Anlaşılıyor ki burada irşada da ulaşmışlar kişiler.

Burada nefsin teslimi söz konusu. Sonra Allah-u Teala Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Cezaühüm inde Rabbihim cennet-i adnin tecrimin tahtiyene har haldine fiha ebeda radiyallahu anhum ve radu anhu zalikimin limen haşiye Rabbihu diyor Allah-u Teala. Adın cennetlerine gidecek olan iradelerini Allah'a teslim etmiş kişiler için Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesi iradenin teslimini içeriyor. Buradaki cennet adın peygamber olmayanların gideceği bir adın cenneti. Onların mükafatları cennet adındır diyor Beyne suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala. Altlarından ırmaklar akan adın cennetine gideceklerdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. O da Allah da onlardan razı olmuştur. Ve onlar Rablerine huşu duyanlardır diyor. Ve peygamberler için gidecek olan adın cenneti ise Enbiya 90'da şöyle anlatılıyor. Festecebna lehu ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevcehu innehum kânü yusaryûne fil hayrâti ve yed'ûnena regâben ve rehâba ve kânûnena haşîn. Onlar bunun üzerine ona icabet ettik. Yani duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe ettik, armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik. Yani çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Onlar hayırlarda yarışırlardı. Hayırlarda yarışan peygamberler. Bize rağbet ederek, korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Burada peygamberlerin huşu duymalarından bahsediyor. Burası 8. safa oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki huşu müessesesi içinde gene 7 tane normal standartları safa söz konusu. Burada peygamberlere dair olanı devreye almasaydık da gene 7 tane huşu yeterli olacaktı. Öyleyse huşu müessesesini en güzel şekilde dizayn etmek gerek. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci huşunun sahibiyiz. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Böyle bir insanın özelliği gaybde Rahman'a huşu duyması. Yani huşu duyduğuna göre Allah'ın emrini yerine getirmek için sebep oluşuyor kişide. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var. Bu noktadaki huşu birinci kademedeki huşuyu oluşturuyor. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman ulaşmadan evvel ikinci huşunun sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %2 nur birikiyor. Ve mürşidine böyle ulaşıyor. İkinci huşu oluşuyor. Kişi mürşidine ulaşıyor. Sonra üçüncü huşu oluşuyor. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Önce üçüncü huşu ve arkasından ruhun Allah'a ulaşması.

Allah Teala Nazirat 19'da diyor ki ve ehdiyeke ila rabbike fetahşa. İster misin seni Rabbine ulaştırayım ve o zaman huşu sahibi ol. Bu Allah Teala'ya ulaştığı zaman kişinin huşu sahibi olması. Öyleyse her huşu diğerinden farklı bir özelliğin sahibi. İkinci huşudakiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar. Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesindeki huşu. İlla alel haşin diyor Allah Teala huşu sahipleri hariç vasıf veriyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu kadarı zaten yeterli oluyor. Ondan sonrası ölümden sonra ruhun ulaşmasına ait ona da inanırlar. Ama önemli olan bu kişilerin ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına da

insan Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşan kişi de Nâziyât Suresi'nin 19. ayet-i kerimesine huşu sahibi oluyor. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin huşu müessesesi. Mü'min 77'de onlar diyor Rablerin haşetinden huşu onlar çeneleri üstüne kapanıp huşu sahibi huşuları artarak ağlarlar diyor. Allah Teala fizik vücutlarının diğerlere kapanıp fizik vücutların huşuya ulaşması söz konusu, yere kapanan fizik vücuttur, çeneleri üstüne, alınları üzerine kapanan insanlar, fizik vücutları huşuya ulaşmış ve beşinci safhada nefslerini Allah'a teslim edenler, onların mükafatları Rableri katında olanlar. Yani Rablerinin katını artık görebilenler, Rablerinin katında ecri olan huşu sahipleri, Allah'a huşu duyuyorlar. Onların mükafatları Rablerinin katında. Allah Teala'nın katında mükafatı var. Allah'ın katını görmek yetkisinin sahibi olmuş kişi. Böyle bir şey için göklerin melekutunu görmesi lazım. Ve bu tabi nefsin teslimini ifade ediyor. Âl-i İmrân Suresinin 199. ayet-i kerimesi. Ve Maide Suresinin 83. ayet-i kerimesinde ise irşada ulaşma noktasındaki bir dizayn veriliyor. Diyor ki Allah Teala bi'izâ semîmû mâ unzile ilâ resûlü terâ âyunehum tefûdü minet demî mimmâ ârefû minel hak. Allah'tan hak olana, haktan olan şeylere, haktan olan şeylere arif oldukları için gözlerinin kanlı yaşla dolup taştığını görürsün diyor. Ve bizi şahitlerle beraber yaz ifadesi var. Böylece Maide 83'teki şahitliğin Allah'a şahit olmak olduğunu görüyoruz. Öyleyse 6. safhada Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlar azim bir ecir ve bunlar Allah-u Teala'ya huşu duyuyor. Teslim olmuşlar, huşuları var. Ama şahitlerle beraber olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bir azim ecir var. Allah'a teslim olanların bu teslimlerinde bir sonraki kademede tamamlanacak olan bir farklılık var. Ahzab 35'te Allah Teala muhakkak ki onlar Allah'a teslim olan erkekler ve kadınlardır diyor. Aynı zamanda mümin erkekler kadınlardır diyor. Kanetin olanlardır diyor bunlar. Onlar huşu duyanlardır diyor. Sabredenlerdir diyor. Oruç tutanlardır diyor. Ve onlar için Allah Teala'nın söylediği şeyler ard arda gelince irşada ulaşmış olan insanların durumunu anlıyoruz. Ahzab 35'te

irşada ulaşanların durumu anlatılıyor. Maide 83'te ise Hakk'a şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlar var. Peki bu iradelerini Allah'a teslim edenler, şahitlerle beraber olanlar, Beyine 8'de de anlatılıyor. Onların mükafatı Rablerinin önündeki cenneti adındır diyor Allah Teala. Öyleyse peygamberlere ait olan adın cenneti ise Enbiya 90'da anlatılıyor. Gene huşu sahibi olan insanlar, ama bunlar huşu sahibi olan peygamberlerdir. 8. safhada. Öyleyse 7 tane huşu kademesi herkes için geçerli. 8.'si adın cennetlerinin ikinci kısmı sadece peygamberler ve huzur namazının imamları için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir huşu müessesesini gözden geçirmeyi Allah Teala nasip kıldı bize. Hepinizi Allah Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden diliyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Saadet müessesesi, mutluluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak nerede başlıyor? Allah'a kul olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan başlıyor. Birinci kulluk. Allah Teala bütün engellerinizi kaldırıyor, günahlarınızı örtüyor, mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabiyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. İkinci kulluktasınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala üçüncü kulluktasınız. Buraya kadarı garantide. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonra dördüncü kulluk, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Beşinci kulluk, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Altıncı kulluk, irşada ulaştığınız zaman. Yedinci kulluk, İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Yedi tane kulluk müessesesi. Her birinde mutluluğunuz giderek daha çok artıyor. Cennet saadeti mi dediniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadeti sizin. Hiçbiriniz cennetin dışında kalamazsınız bizim dostlarımız. Kim öğrenmişse ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda mutlaka cennet saadeti onundur. O kişi bunu gerçekleştirdiği anda cennet saadeti onundur. Öyleyse bizim çevremizde olanlar, sözlerimizi dinleyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay bir şey. Sizin cennete girmeniz bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ama bu işin içinde namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, zikir yapmak var. Ben onları yapamam ki diyor birçok kişi. Tabii yapamazsınız ama şu andaki halinizle yapamazsınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah sizi onları yapacak hale getirecek. Siz bir şey yapmayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlara kul olun demekle neyi kastediyor? Yedi kat cenneti kastediyor. Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman, nihai kullukta, hakkal yakın kulluğunda adın cennetlerine sahip olursunuz, cennetlerin en üstünü, yedinci kat cennet. Niye kul olun diyor? Dünya mutluluğunun da sonsuzunu yaşarsınız. Her an mutlu olan bir insan olursunuz. Öyleyse mutluluğun tarifine gelin beraberce bakalım. Şu dünyada mutlu olan insanlar neden mutludurlar acaba? Dünya mutluluğundan bahsediyorum. Allah'ın kanunlarını öğrenmişlerdir. Allah'ın Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Sevgili kardeşlerim, siz birinci ünitesiniz. Etrafınızdaki herkes, bütün insanlar ikinci ünite ve Allah üçüncüsü. Allah kanunları koyar. Bu kanunlar Birleşik Kaplar Kanunu'nun eşididir. Sizden çevrenize onları üzecek bir davranış biçimi sergilendiği zaman, başkasına eza verdiğiniz zaman, sıkıntı verdiğiniz zaman, başka birini rahatsız ettiğiniz zaman, birinci ünite ikinciye negatif bir dalga boyu ulaştırmıştır. Bununla onu rahatsız etmiştir, rencide etmiştir. Ve
çevre mutlaka onu ona kendisine iade edecektir. Hayır, o kişi değil, bir başka kişi, daha başka bir kişi, her kimse, ama mutlaka o kişiye bunun aksi geri dönecektir. Peki bu kişi çevresindekine bunu ulaştırdığı zaman nasıl oluyor da geri dönüyor? Allah bunu kanun olarak koymuş. Herkes diyor ektiğini biçer. Çalma kapını, çalarlar kapını. Men dakka dukka da buyuruyor Allah Teala. Eğer birine sizden bir kötülük ulaşmışsa, o kötülük mutlaka toplumdan size geri dönecektir. Aynı boyutta bir şeyi ödeyeceksiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bir şeylerini çaldıranlar, onlara dikkatle bakın, bunlar zekat vermeyen insanlardır. Allah Teala onlardan zekatlarının karşılığını alıyor. Hırsız aç, hırsız çalmak mecburiyetinde, çaresiz. Ama çaldığı kişinin mutlaka böyle bir sorunu vardır. Allah'ın kanunlarını hiçe saymıştır. Ve başka insanlar onun yaptığı yanlışlığın bedelini ona ödetirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizsiz olun, sadakanızı sizsiz olun, zekatınızı mutlaka verin. Hatta onun ötesinde birinizi de verin. Her şey öylesine güzel olur ki Allah'a hayran olursunuz. Sizden çevrenize kötü bir şey ulaştığı zaman, bu negatif dalga boyunun toplumda ulaştığı yer, tekrar bulunduğu noktaya mutlaka geri dönmesini ifade eder. O yere ulaşınca, başka insanların arasına girince, yerine mutlaka geri dönecektir. Burada bir insanı vasıta olarak kullanır. Ve sizden çevrenize ne yayılmışsa bir başkası, belki kişinin kendisi size onu iade eder. Verdiğiniz şey aynen geri gelir. Nasıl bileşik kaplarda su bir tarafta arttığı zaman ikinci tarafta da mutlaka artarsa, bu iki taraftan bir tanesinden ikincisine ulaşan bir negatif veya pozitif sistem aynı oranda kişiye tekrar geri dönecektir. Aslında iki katıyla geri dönecektir. Çünkü hem Allah kişiye azap verir, başkasına zulmeden kişiye, hem de ruh nefse huzursuzluk verir. Yetmez, toplumdan birileri de o kişiye başkalarına ulaştırdığı negatif etkiyi ulaştırır, onu aynı istikamette negatif olarak etkiler. Öyleyse kötülük yapan her zaman kötülüğe muhataptır. Peki aksini düşünelim. Bir insan düşünün ki başkalarına iyilik yapmak için yaşıyor. Onları mutlu etmek hedefi bu. Daha bu kişi başkalarına mutluluk vermeyi, bir mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığı andan itibaren Allah'ın ülkesindedir. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği bir yer var ya, sıfır noktası. Buradan altı sıfırın altıdır. Negatif değerlerdir. Buradan üstü pozitif değerlerdir. Pozitif değerlerin olduğu kesim Allah'ın ülkesidir. Negatif değerlerin olduğu kesim şeytanın ülkesi. Ne zaman siz başka birisine bir iyilik ulaştırmak için varsanız,
böyle bir şeyi düşünmeye başlamışsınız. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Birinin gönlünü hoş etmek istiyorsunuz. Bir hastayı ziyaret etmek istiyorsunuz. Birisine bir hediye almak istiyorsunuz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için bir yarış içindesiniz. Daha o kişiye bu mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye, planlamaya başladığınız andan itibaren bunun manası siz bir, zamanınızı, iki, enerjinizi, üç, aklınızı, dört, size ait olan her şeyi bir başkasını mutlu etmek için angaje etmiş durumdasınız. Seferber etmiş durumdasınız. Bu noktadan itibaren Allah'ın yardımı üzerinizdedir. Bir tarafı ne Allah'ın oluşturduğu, ikinci tarafını ruhunuzun oluşturduğu, üçüncü tarafını işlediğiniz hayrın oluşturduğu bir üçgenin içinde, bir mutluluk üçgeni içinde yaşarsınız, daimi zikre kadar. Eğer daimi zikre ulaştıysanız, bir dördüncü boyut daha girecektir. Bir tarafında daimi zikir yaptığınız için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı cihetle, dördüncü boyutunu, bir dörtgenin dördüncü boyutunu nefsiniz oluşturacaktır. Allah'ın, ruhunuzun, nefsinizin ve işlediğiniz hayırların oluşturduğu bir dörtgen, bir kare. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hele bilseniz ki bütün bunların merkezinde başka birisi yok. Yalnız siz varsınız. Top her zaman sizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse iki kat mutluluk almak için başkalarına bir kat mutluluk vereceksiniz. Olayın matematik değeri bu kadar basit. Şimdi birisine bir iyilik etmek istiyorsunuz. Gayeniz onu mutlu etmek. Düşünmeye başladınız. Ne yapabilirim? O kişiyi mutlu etmek için ben ona ne yapabilirim? Seçim yapıyorsunuz şimdi. Acaba bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Falanca hediyeyi mi alsam? Peşmeken hediyeyi mi alsam? Hangisini alsam onu daha fazla memnun ederim? Düşünüyorsunuz. Etrafınızdakilere soruyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman siz mutlu bir insansınız. Çünkü gayeniz size ait olan her şeyi seferber ederek o kişiye bir hizmette bulunmak, onu memnun etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. O aldığınız şey o kişiyi mutlu etmese bile o nesneyi alıp da onu götürüp teslim ettiğiniz ana kadar siz Allah'ın bir sevgilisisiniz. Başkasına mutluluk götürmek üzere yola çıktınız ve o hediyeyi o kişiye götürdüğünüz ana kadar Allah'la siz berabersiniz. Allah sizi o noktaya kadar mutlak bir saadetin içinde yaşatacaktır. Bir saat, iki saat bu konuda harcadınız ve sonunda o hediyeyi o kişiye götürdünüz. Bu noktaya kadar Allah'ın ülkesinde siz mutlu bir insansınız. İki saatinizi A için harcadınız. Hediyeyi ona verdiniz. Birinci alternatif çok beğendi. Ve size minnetini gösteren gözlerindeki parıltıyı gördünüz. Bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Teşekkür bile etmediğini düşünüyoruz. Hiç fark etmez. Ama gözlerindeki pırıltı size çok şey söyler. Sevgili kardeşlerim, onu mutlu edemeyen bir hediye almış olabilirsiniz. İkinci alternatif. Netice değişmez. O ana kadar mutluluğu yaşadınız. Eğer onun da mutlu olduğunu görseydiniz biraz daha fazla mutlu olacaktınız. Olmadı. Ama iki saat boyunca mutlu olan sizdiniz. Diyelim ki etrafınızda 10 tane insan var. Her zaman sizinle beraber olan. İkincisine bir güzelliği ulaştırmak için yola çıktınız, düşünmeye başladınız. Bu da iki saat sürdü. O iki saat süresince siz gene mutlu bir insansınız. İkinci bir kişiye mutluluklaştırmak için varsınız. Ve akşama kadar geçen süreç içerisinde etrafınızdaki 10 kişiye bir şeyler ulaştırdınız. Bazılarına yarım saat, bazılarına bir saat harcayarak.
ama bütün günü başkaları için tükettiniz. İşte siz o bütün günü mutlulukla geçiren bir insansınız. Etrafınızda her zaman sizinle ilişkide olan insanlar, konuşan dostlarınız, arkadaşlarınız, sizin kendilerine ulaştırdığınız bu mutluluk istikametinde onlardan size daima pozitif dalga boyları ulaşacaktır. Siz onlara, onları mutlu edecek olan hedeflerle yaklaştınız. Ve her onlara saadet ulaştırışınıza kadar geçen süreç içerisinde mutluluğu yaşadınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o gün 10 saatinizi o etrafınızdaki kişilere mutluluk vermek için harcadıysanız, 10 saat boyunca siz mutlu oldunuz. Her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını kazanarak, etrafınızdaki 10 kişi sebebiyle her birinin yaşadığı mutluluğun 2 katını, yani bir tekin yaşadığının 20 katı mutluluğu yaşadınız bir günde. Ne yapmak gerekiyormuş? Mutlu olabilmek başkalarını mutlu kılmaktan geçiyormuş. Sevgili kardeşlerim, almak için vermek mecburiyetindesiniz. Mutluluk almak mı istiyorsunuz? Mutluluk vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman iblis size hep sen enayi misin der. Bu insanlara bunu yaparsın, bunlar hiç kıymet bilmezler. Allah-u Teala acaba niçin öyle söylüyor? Mutluluğunuz başkaları mutlu olup da size mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, o insanların size yapacakları karşılık meselenin sonunu ifade eder. Başlangıçta siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraber sizi mutlu kılıyor. Hayatınız başkalarının mutluluğu için devam ettiği sürece siz asla mutsuz bir insan olamazsınız. Onlara ulaştırdığınız her mutluluktan evvel, o mutluluğu ulaştırmak için yaptığınız bütün gayretler, bütün zaman parçaları, Allah'ın sizi muhteşem bir mutlulukla donattığı zaman parçalarıdır. Eğer hep başkaları içinseniz, hep bu mutluluğu yaşarsınız. Onlara vereceğiniz mutlulukla onların mutlu oluşlarını gözünüzün önünde canlandırırsınız. Nasıl bu işi halledebileceğinizi düşünürsünüz. Zamanınız, paranız, iradeniz, aklınız, enerjiniz, hepsi o hedefe yönelik olarak başka birinin mutluluğu için vardır artık. Bu sizi mutlu edecek olan en büyük faktör. Peki, ya siz yaşadığı mutsuzluğu başkalarına da bulaştırmak isteyen siz hep intikam peşindesiniz. Size birisi bir kötülük etmiş, onu affetmeyi onurunuza yediremiyorsunuz. Şeytan sizi vazgeçirmiyor intikamdan. İntikam almak için harekete geçiyorsunuz. Birine bir kötülük yapmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren o kötülüğü nasıl gerçekleştireceğinizi planlamaya başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız. Şeytanın emrinde olan bir insansınız. Şeytanın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Yani sıfır noktasının altındaki negatif alemde. İblis sizi devamlı mutsuz kılar. İntikam almak için daha bilenmiş bir inatla konunun üzerine gidersiniz.
ve o kişiye nasıl bir kötülük yapacağınızı planlarsınız. Bu süreç içerisinde siz mutsuz bir insansınız. Şeytan sizinle beraberdir. Nefsinizin afetleri sizinle beraberdir. Şeytan nefsinizin afetleri ve işlediğiniz günah bir üçgen oluşturur. Burada dörtgen yok, sadece üçgen var. Şeytan nefsinizin afetleri ve şeytanla nefsinizin afetlerinin birleşerek vücuda getirdiği günahlar. Huzursuz bir insan, mutsuz bir insan. Böyle bir insan da sabahtan akşama kadar 10 kişiyi mutsuz etmek için çalışsa, o insanları mutsuz etmeyi başarır. Ama kendisi de onların her birinin mutsuzluğunun iki katını yaşar. 10 kişiye mutsuzluk ulaştıran bu kişi, onların birisinin yaşadığı mutsuzluğun tam 20 katını yaşayacaktır aynı gün. Çünkü hem Allah onlara azap eder, her vücuda getirdikleri günah sebebiyle, hem de ruhları nefslerine huzursuzluk verir. İki kat huzursuzluk. Azapla beraber huzursuzluk, bu kişinin başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının iki katını yaşamasına sebebiyet verir. O başkasına bir kat sıkıntı verebilir yaptığı kötülükle. Ama kendisi mutlaka bunun karşılığını iki kat olarak ödeyecektir. Bu kişi sabahtan akşama kadar 10 kişiye kötülük etse, her birinin yaşadığının iki katını alacağı için onların her birinin 20 katı kadar huzursuz olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Böyle bir insana etrafındaki herkes nefretle bakar, ondan intikam almak için fırsat arar. Ve fırsat bulursa mutlaka intikamını alır. Her intikam alışta bu kişi bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep üzülecektir. Ve hep mutsuz bir dizayn içerisinde ömrünü tüketip gidecektir bu zavallı insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda, her şeyin en güzeli ulaştığı bir noktada neden siz yoksunuz? Neden herkes için bir mutluluk kaynağı değilsiniz? Neden etrafınızdaki insanlar sizi sevmiyorlar? Çünkü siz onları sevmiyorsunuz. Çünkü siz onlara iyi davranmıyorsunuz. Asık suratınızla bir kibir abidesi gibi etrafta dolaşmanız, insanların ruhlarına sıkıntı veriyor. Haddinizi bilmiyorsunuz. Büyüklerinize saygı göstermiyorsunuz. Küçüklerinizi sevmiyorsunuz. İnsanlara sadece sıkıntı veriyorsunuz. O zaman bütün bunları yaparken asıl sıkıntı duyan sizsiniz, farkında değil misiniz? Neden yüzünüz asık? Çünkü mutsuzsunuz. Çünkü başkalarını mutlu etmek için bir gayretin sahibi değilsiniz. Size göre buna lüzum da yok. Ama başkalarını mutlu etmek istemediğiniz sürece mutluluğu siz yaşayamazsınız. Sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve sebebini de o düşünce platformunuzda bir türlü
yakalayamazsınız. Ben onlara ne yapıyorum ki? Herkes bana kötü davranıyor. Herkes beni çok suratlı buluyor, asık suratlı buluyor. Herkes benimle bir karşı rezistans oluşturarak birlikte oluyor. Acaba neden beni sevmiyorlar? Neden benden nefret ediyorlar diye hiç düşünmez misiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında onlar yok. Arkasında siz varsınız. Neden mutsuz bir insansınız? Evvela iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizin afetleri devamlı sizi huzursuz ediyor. Neden? Yapmak istediğiniz her konuda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında bir kavga. Bu kavganın muhtevasına dikkatle bakın. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyor. Ruhunuz da ona karşı çıkıyor. Bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz her şeyden evvel. Nefsiniz de ruhunuz diyalektik bir kavga içerisinde. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Çünkü başkalarına yardım etmek istemiyorsunuz. Başkalarına karşı nefsinizin o hırçın dizaynı içerisinde yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Ben onlardan daha üstünüm diyorsunuz. Onlar benim üstünlüğümü kabul etmeli diyorsunuz. Kibirle onların üzerine gidiyorsunuz. Size bir görev verildiği zaman o görevi başkalarını rahatsız etmek istikametinde kullanıyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara karşı saygı göstermiyorsunuz. Hep burnunuz havada dolaşıyorsunuz. Öyleyse başkalarıyla ilişkilerinizde daima mutsuz olacaksınız. Nefsiniz her zaman onlardan üstün olduğunuzu kanıtlamak peşinde, hakikatleri değişik hüviyetlere bürüyerek, bazı şeyleri söylemeyerek üstün olduğunuzun ispatlarını vermeye çalışıyorsunuz çevrenize. Her kalp kırdığınız zaman o insanların hüzünlendiği kadar siz de Allah-u Teala'dan azap görüyorsunuz. Bunun için mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuz nefsinize sıkıntı veriyor. Bunun için mutsuzsunuz. Yeter mi? Yetmez. Bu insanlar sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını da alacaklardır. Onlar intikamlarını aldığı zaman bir defa daha huzursuz olacaksınız. Haksız bir davranışa muhatap olduğunuz kanısındasınız. Bununla yetinmeyeceksiniz. Siz de onlardan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız bir haksız fiili işlediğiniz için. Eğer intikamınızı alamazsanız alınamamış intikam kine dönüşecek. Ve şuur altı birikiminiz başlayacak. Bu sefer de şuur altı birikiminiz sebebiyle rahatsız olacaksınız. Şuur altı birikiminin sizde oluşturduğu tesir sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda da mutsuzsunuz, huzursuzsunuz.
Ya Allah ile olan ilişkiler, görevlerinizi genellikle yapmıyorsunuz ya da az yapıyorsunuz. Her görevin yapılmayışında Allah Teala size azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işleyişinizde aynı şey olur. Allah size azap eder, ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Mutsuzluk denilen şey başkalarının eseri değil. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Siz başkalarına mutluluk verdikçe mutluluk satın alırsınız. İki katını. Bir kat mutluluk verirsiniz. Allah-u Teala aynı miktarda size mutluluk verir. Ruhunuzda, nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. İki kat. Verdiğiniz mutluluğun iki katını siz yaşarsınız her zaman. Öyleyse Allah-u Teala niçin başkalarını mutlu edin diye emirler veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Hedefiniz her zaman başkalarına mutluluk vermektir. Allah'a kul olmak bu demektir. Daimi zikre ulaştığınız zaman bütün insanlarla hiçbir meseleniz kalmayacak sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilirler ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın sevgilisi olmak yok mu? Allah'ın sevgilisi olmak söz konusu kardeşlerim. Bu kemal derecelerinde gelişmenize paralel bir seyir takip eder. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten böyle bir insanı otomatik olarak yaşamış olacaksınız. Nefsinizde afet kalmadığı için nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Diyalektik kavga sona erecek. İç dünyanızda kavga bitecek. Huzur ve sükun gelecek yerine. Herkesi mutlu eden ve aslında kendisi herkesi mutlu etmenin bedelini mutluluk olarak alan bir mutlu insan. Böyle bir mutluluk müessesesi hepiniz için en güzeli gösteren bir işaret taşır. Mutlu olmak istiyorsanız Allah'ın yolunun dışında bir yolun mevcut olmadığını göreceksiniz. Sadece o yol sizi mutluluğa, huzura götürebilir. Her şeyin en güzel olacağı bir ortamda mutluluğu yaşamak, işte o sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'a ne kadar sonsuz şükürler edeceğinizi şimdiden görür gibiyim. Size o sonsuz saadeti bahşettiği için, başkaları için yaşamaya başladığınız gün, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bütün bu güzellikleri size yaşatan kim? Allah. Ama bu yaşamın standartlarını veren Allah, bunu sizin iradenizle gerçekleştiriyor. Siz isteyeceksiniz mutlu olmayı, siz isteyeceksiniz Allah'a ulaşmayı, dilemeyi. Siz nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz.
siz güzellikleri yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzeli sizler için. İşte başkalarına mutluluk vererek yaşamak. Eğer daimi zikre ulaşmışsanız, hiçbirinde zorlanmanız zaten geçerli değil. Çünkü nefsinizde afetler kalmayınca hiçbir zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Onlara hakaret edemezsiniz. Onlara kötü davranamazsınız. Bu sizin elinizde değildir artık. Yapınız buna müsait değildir. İçinizdeki bütün Allah-u Teala'nın gılgış dediği nefsinizin bütün afetlerindeki negatif faktörler, bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin hevası, hevesi yok olacaktır. Ruhunuzun hasletleri fazıllar adıyla faziletler oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde bütünleşecektir. Bu sevgili kardeşlerim öyle bir dizayn ki her an mutluluktan uçacaksınız. Her anınız mutlu bir dizayn içerisinde geçecek. Her şeyin en güzeli sizin olacak. Allah-u Teala'nın elinde güzellikleri yaşamak, sevgili kardeşlerim. Bunun için ulaşmanız lazım gelen yer daimi zikir. Ama başından beri anlattığım şeyler hiç daimi zikirle alakalı değildi. Herkes biraz kendisini zorlasa bu güzellikleri yaşayabilir başkalarına güzel davranışları sergilemekle. Daimi zikrin farkı ne? Kendinizi zorlamayacaksınız. Çünkü nefsinizde afetler kalmadığı için zaten isteseniz de kimseye bir kötülük yapamazsınız. Onlara eza veremezsiniz. Onları mutsuz kılamazsınız. Ve herkese sizden sadece onları mutlu edecek davranışlar ulaşır. Size kötülük edeceğini bilseniz, sizi öldüreceğini bilseniz, o insana kötülük yapamazsınız. Daimi zikir sizi bu seviyeye ulaştırır. Daimi zikir onun için bir sonsuz mutluluklar hayatına sizi ulaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi böyle bir muhtevada farklı bir dizaynı düşünün. Daimi zikirde değilsiniz ama başkalarına iyilik yapmak için çalışmaların içindesiniz. Bu da sizi mutlu etmeye yeterli. O gayretin içinde olduğunuz sürece Allah-u Teala'dan sonsuz yardımlar alırsınız. Söylediğim gibi başkalarına mutluluk ulaştırmak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah sizi mutluluk ülkesinde yaşatır. Kendi krallığında yaşatır. Allah'ın ülkesinde kendinizi başkalarına iyilik yapmaya hedeflendirdiğiniz bütün zaman parçalarında Allah sizinle beraberdir. Mutlu bir insan kılar sizi. Öyleyse bir daimi zikirle bu hedefe yürümek var. Bu hiçbir zaman, daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman zor bir şey değildir. Çünkü nefsinizin afetleri zaten yoktur. Herkes dostunuzdur. Herkese iyilik etmek üzere her an varsınız. Her anınız zaten başkalarına hizmetle geçer. Her an mutlusunuz. Diğerinde daimi zikirde değilsiniz. Ama kendi gayretinizle oraya ulaşmak istiyorsunuz. Devamlı bir savaş var içinizde bu hedefe ulaşmak için. Ama başkalarını mutlu etmek istikametinde harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar yardım ettiğini,
ne kadar büyük zevkler yaşattığını göreceksiniz. İşte mutluluk mu diyorsunuz adına? Hazır, siz isteyin. Ne kadar teşnesiniz buna? Ne kadar istiyorsunuz mutlu olmayı, o kadar mutlu olursunuz. Evvela bileceksiniz ki, ne ekerseniz onu biçersiniz. Evvela bileceksiniz ki, almanın yolu vermekten geçer. Vermeden alamazsınız. Mutluluk sadece vererek alınır. Şeytanın söylediklerinin tamamen tersine, mutluluk sadece mutluluk vererek satın alınır. Mutluluğun parası başkalarına mutluluk vermektir. O zaman mutluluğu satın alırsınız. Sevgili kardeşlerim, çok güzel bir müesseseden bahsediyorum. Allah'ın hepinizi yaratma hedefi bu. Çünkü ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mutlu olursunuz. Ve Allah Teala hepinizi kendisine yaklaştırmayı en derin boyutlarda arzu ediyor. Hepinizi kendisine yaklaştırmak, ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim. Hepinizin ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini kendisine teslim etmenizi istiyor. Çünkü bu teslimlerin her birinde sizin mutluluğunuz kat kat artacaktır. Cennet saadetiniz zaten daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda elinizde. Bütün bunları dünya saadetine ulaştırmak için size Allah-u Teala koymuş, kaideleri koymuş. Sizin mutluluğunuz için, sizin için, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Bütün bu gezegenler, kainat, her şey sizin için. Sayısız gezegende insan adı verilen mahluklar yaşıyor. Bu mahluklara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi insan hüviyetinde. Hepsinde Allah'ın onlara emanet verdiği ruh var. Hepsi mutluluğa namzet. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak için yaratılmış hepsi. Bütün kainatlar sizin. Her gece bir yerlere nefsiniz vücudunuzdan ayrılıp gider. Ertesi gün kalktığınızı hatırlayamazsınız. İki türlü hayatınız var. Bir gece hayatınız, evet hepinizin gece hayatı var. Gece hayatı dediğimiz zaman barlarda, pavyonlarda geçen gece hayatı değil sevgili kardeşlerim. Uykuya daldığınız zaman ikinci hayatınıza başlarsınız. Uyandığınız ana kadar devam eder. O başka bir hayattır, nefsinizin hayatı. Burada uyuduğunuz an orada kalkarsınız. Orada uyanırsınız. Yani nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Nerede yaşayacaksa o gün, o gece oraya gider. Belki zahiri alemin bir parçasında, o zaman her taraf sizin için dokunulmazdır. Sadece bir görüntüden ibarettir. Bazen berzah alemine gider. Her şey fiziktir. Sevgili kardeşlerim, her birini tanıdıkça önünüzde ufuklar açılacak, ufuklar açılacak, ufuklar açılacak. Her şey sizin için bir zevk olacak. Namaz kılmak bir zevk. Neden mi zevk? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açılmış. Kalp kulağınız açılmış. Namaz kılarken önünüzde duvar yok artık. Önünüzde alemler var. Önünüzde sonsuzluk var. Yukarıda Rabbiniz var. Onları görerek namaz kılacaksınız. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Ya şuradan, kalbinizden size ulaşacak. Onun
azadı kabul etmeyen kölesi olacaksınız. Azatsız kölesi Allah'ın. Ne kadar büyük bir zevk olduğunu inşallah o günler gelince sizler de bana anlatırsınız. İşte hayatımızın en büyük mutluluğunu o zaman yaşarız. Her birinizin Allah'ın önünde bir yıldız olduğunu gördükçe. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar hep sizin için. Sizin için de mutluluk var. Siz de mutluluğa layıksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar çok seviyor ki bunu idrak edemezsiniz. Her birinizi ayrı ayrı sever. Sizin tahmin edeceğinizin çok ötesinde sever. Ve sizler kendinizi şeytanın yolunda tükettikçe Allah-u Teala bundan sevinç duymaz. Sevdiklerinin birer birer şeytanın elinde bir esir olması onu üzer. Ama herkes kendi hayatını yaşar. Allah-u Teala serbest iradeye o kadar çok değer verir ki kimsenin serbest iradesine müdahale etmez. Herkes dilediği hayatı yaşayacaktır. Ama Mahkeme-i Kübra'da her yaptığını karşısında bulacaktır. Yani hayatınızın her saniyesi şu anda dahil olmak üzere her saniyesi devamlı filme alınıyor kiramen katibi meleklerince. Üstelik her saniyesinde iki film birden. Bir, efalinizin, fiillerinizin, yaptıklarınızın filmi aksiyon olarak, davranış biçimleri olarak. İki, düşüncenizin filmi. Acaba neyi düşündünüz, ne yaptınız? O zaman yaptıklarınızla düşünceleriniz arasındaki illiyet rabıtası ortaya çıkacak. Herhangi birine bir zarar verdiğiniz zaman bunu kasıtlı olarak mı yaptınız? Düşünce filminiz derhal bunu gösterir. Yoksa öyle bir niyetiniz yoktu, başkasını üzmek gibi bir niyetiniz yoktu. Ama şartlar farkına bile varmadan size o kazayı yaptırdı. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Unutmayın, hayatınızın her saniyesinde amel defterinizde mutlaka bir rakam yazar. Ya Allah'ın emrettiği bir güzelliği işlemiyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Bir kötülük işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Veya bir güzelliği işliyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiç kimseye bir zararım yok. Evet, ibadet de etmiyorum. İbadet etmediğime göre, zikir yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da. Diye mi düşünüyorsunuz? Kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikirsiz geçirdiğiniz her saniye derecat kaybedersiniz. Her kaybettiğiniz bir derece, bir derecelik negatif neticeye ulaştırır sizi. Ama Allah'ın yoluna girmeseniz bile her kazandığınız bir tek derece amel defterinize 10 derece olarak yazılır. En az 10 derece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsanız 10 tane ihsanla hayat filminizdeki rakamların her kazandığınız bir derece için 1'e 10'dan 1'e 100'e çıktığını göreceksiniz. Nefsi emaredesiniz. Nefsi levhamede ruhunuz ikinci kata çıktığı zaman 1'e 200 alırsınız. Nefsi mülhimede 1'e 300 alırsınız. Nefsi mutmainede 1'e 400 alırsınız. Nefsi raziyede 1'e 500, nefsi mardiyede 1'e 600 ve nefsi tezkiyede 1'e 700 alırsınız. 1'e 700.
bir derecenize karşılık 700 derece yazılmaya başlar hayat filminize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orada kıyamet gününde hepimiz dirileceğiz. Hayat filmimizi göreceğiz. Hiç kimseden bir gizlimiz kalmayacak. Kapalı kapılar arkasında yaptığımız her şey herkese ayan olacak. O gün diyor Allah Teala, ağzınızı mühürleriz. Uzuvlarınız konuşur. Uzuvlarınız orada hayat filminde yaptıklarını göstererek konuşmuş olacaklar. Ne mutlu sizlere ki sevgili kardeşlerim, bu bilgileri alıyorsunuz. Ne mutlu bizlere ki bu bilgileri Allah Teala bizlere veriyor. Sizler için, sizlerin mutluluğunuz için. Allah'ı işitemezsiniz. Kalbinizdeki Allah'ın açacağı kulak açılmadıkça işitenlerden öğreneceksiniz. Ne zamana kadar? Sizin de kalp kulağınız açıldığı güne kadar. Onu işitmeye başladığınız zaman hayatınızın ne kadar muhteşem

çünkü mutlaka sizi evliya yapar. Allah'a ulaşmayı dileyeni, dilediği an kalbine bakarak işitir, bilir ve görür. Arkası nedir bunun? Bunun arkası o kişinin ruhunun mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, ona aşık olun, ona hayran olun. O sizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Sizden vazgeçmez. Sizler onun sevgililerisiniz. Ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz sevgili kardeşlerim, siz de ondan vazgeçemezsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi mutluluğun bütün pınarlarından doyurana kadar rahmetinden içirerek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki, sizler Allah'ın dostluğuna layık olanlarsınız. Hep kalbinizde o sonsuz mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar, dualarımız sizlerle olsun. Sizler de Allah ile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup Cevlan

eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüyor. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa, keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve O sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

0: Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o, insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek, onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü, sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir?
1: İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabredin.

hayatları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?